0: Aha! Ha?
1: Ah, mide! Ha? Boş! Ha? Ha? Aha! Ha? Ha? Fuck you! La la la la!
0: Bakın, çuklat!
1: Bana ne? Ma? Çuklat!

0: Chess!
1: Huh? Pa! Did you?
0: Good.

0: سلام
1: سلام
0: سلام سلام

0: Pardon?
1: Mış.
2: Ha?
0: Aa! Üç!
1: Dört! İki!
2: Aa! Baş!
0: Pa!
1: Pa! Pı!
0: İki!
1: İki! Bir!
0: Al!
1: Al! Ver! Al!
2: Baş!
1: Güle güle!
2: Ba ba ba ba!
0: Güle güle! Beş! Pa!
1: Pa! Pı!

0: Ver ben! Hop!
1: Bos!
0: Hop!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah!

0: Aa, ne günlerdi.
1: Misket. Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
2: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
2: Gelin.

0: kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in maşı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş güzel mi bir hal almaya başladı?
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.

0: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
1: Bize yaklaşmayın bakalım.
2: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam Köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
2: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
3: Mirket ve Köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
4: Bence Köstebeğin ismi Küçük.
5: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
4: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
2: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
3: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
1: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
4: Biri daha var burada. Sen de nesin?
2: Ve tembel hayvan.
3: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
1: Her şeyi biliyorlar.
7: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
2: Umarım iyisindir Mirmir.
4: İyi görünüyor.
2: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
3: Görüşürüz Temtem.
4: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
5: Köz, tanıştığımıza sevindim.
1: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
1: Allah'tan yetiştin.
4: Ayağıma bir şey takıldı.
2: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
7: Ece'nin ayağı takıldı.
1: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
5: Köz buraya geliyor.
4: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
1: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
3: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
4: Hazine!
1: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
3: Misketler! Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
4: Ninem çok sevinecek.
0: Biz de misket oynayalım mı?
2: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
5: Mirmir, Köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
3: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: gerek yok. İpin makasın mezuranın olduğu poşeti ben taşırım desem de ısrar etti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Ya bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Ah, hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ah. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Aa, endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Aa, şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Aha. Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Aa, ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Aa, benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ha, ne? İp bobini nerede? Ha, yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Ha, bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, uh. Bursa'ya kadar gelmişiz. Oh, burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Ha, kestane şekeri. Şeker alaymış.
1: Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar.
0: Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Hop! Yıktım perdeyi eyledim bir an. Terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses, buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım, değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet.

0: da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet Uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar Uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim Uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Tamam. Seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın Uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet terzi yama Uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti. Ne? Neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
6: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
5: Evet Muhtar Bey.
6: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
5: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
7: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Hey. Oh, Garip abi.
5: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Ahmet'in. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk.

0: Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
2: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses.
2: Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordu?
2: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
2: Hı? Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
2: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydin? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.
0: Hayır, gitmeyeceksin.
4: Gidemedim Tilki, tebrikler.
0: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Heh, mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
0: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
4: Evet. Oldukça garip.
0: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
4: Oyun oynuyorlar.
0: Kurye.
4: Efendim?
0: Oyun falan oynamıyorlar.
4: Ne biliyorsun?
0: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
4: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
0: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
4: Sen diyorsun Tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
1: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
4: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
0: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Ana!
1: Bu sefer ben de korktum.
2: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
4: Kaçalım Tilki.
2: Meşale sönecek kurye.

0: şeyler yap.
1: Merak etme. Bir tane daha var.
0: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
1: Tamam tamam.
2: Kaç!
1: Ama korkuttular bizi.
0: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
1: Onlar da korktu ama.
3: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
4: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
1: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
4: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
3: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
4: Aynen öyle teleskop.
1: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
3: Başka insanlar çizmiştir.
4: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
1: İçeride öyle demiyordun ama.
4: Neyse.
1: Bir gizemi daha çözmüş olduk.
3: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba. O nedir haberci?
3: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
1: Hemen.
4: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
1: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
4: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

Havuçları topla, korsefeti. Havuçları topla, korsefeti. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi sen de sepete. Bir, iki, üç mü? Ama sepette üç tane vardı. Bununla dört olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım sen de sepete. Ne? Yine mi üç? Nerede bu havuçlar? Bu işte bir iş var. Şimdi anlarız.

0: bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna?
1: Yakalandık.
0: Ne yapıyorsun?

0: sayfalarında mahalleden arkadaşların, değil mi?
1: Hı hı. Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
1: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın.
0: Seni tavşan sandım.
1: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz tavşan. Dur, zıp, düşeceksin.
1: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?
0: Anlaştık. Ama bir daha bana böyle şakalar yapma.
1: Tamam. Hadi ben kaçtım.
0: Tavşan gibi de hızlı.
2: Lina'cığım, havuçları topladın mı?
0: Topladım anne. Getiriyorum.
2: Hadi gel.

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Aslında mutfağın ve de kalbimin sultanıdır.
0: Güzel kızım benim. Ve de hamarat şefim.
1: Arkadaşlar, yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün en sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Ne mi? Mücver. Bayılıyorum mücvere.
0: Ben de çok seviyorum.
1: Biliyor musunuz, dün annem yani Tuğba Sultan bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
0: Kabakların içini kullanmak için.
1: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece tabağın hiçbir yerini atmamış oluyoruz. Öyle değil mi?
0: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
1: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
0: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
1: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak da un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
0: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
1: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz.

0: yıkandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefin. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum.

0: haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar lezzetli bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya!
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizler için yaratmış.
0: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.
1: Evet, soğanlar da hazır.
0: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.
1: Ve iki yumurta.
0: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
1: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...
0: iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin karıştığından emin olun arkadaşlar. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Artık pişirebiliriz.
0: Tavaya yağ koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
1: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
0: Bakın, nar gibi kızarmış.
1: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
0: Ben hallederim. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Oh, harika oldu.
1: Ellerimize sağlık.
0: Anne, acıktım.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo, yo, yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seçmezlerse? Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş. Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
0: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
1: Yaman, Yaman, Yaman.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
1: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
0: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
1: Böyle olmaz.
0: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
1: Aa, bu da olmaz.
0: Sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
1: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
1: Hadi okula geç kalıyoruz.
0: Aa, hadi hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
1: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
0: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
0: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
1: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
0: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
0: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela sindirim sistemine yardımcı olur.
0: Pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Ah, pankreasla aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
2: Gidip görelim bakalım pankreas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Harika bir fikir deriz.
3: O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!

0: Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
1: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
0: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
1: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
0: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
1: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
0: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
1: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.
0: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
1: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
0: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
2: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
0: Başkan yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
3: Simülasyon başarılı.
1: Ve iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. Proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Başkan yardımcısı olarak her zaman sınıfımızın yanındayım. Çünkü yardımcılar da çok önemlidir.
1: İşte bu. Tıpkı pankreas gibi.
0: Bu arada pankreasımıza da iyi bakmamız lazım.
1: Canım pankreasım. Biliyorum, orada bir yerdesin. Sana çok iyi bakarım. Sen de görevini aksatmadan yap, tamam mı?
0: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor. Civan, annen arıyor. Alo? Efendim Ayşe Hanım? Evet, evet. Civan yanımda. Veriyorum. Al bakalım Civan. Annen seninle görüşmek istiyor.
1: Efendim anne?

0: Tamam, geç kalmam. Ne? Bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
1: Ne? Çok severim mantıyı.
2: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
1: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
0: Haklısın Yaman. Koş hadi, mantı soğumadan eve yetişelim. Allah'a emanet ol profesör.
1: Ben de mi geliyorum?
0: Elbette. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
2: Allah'a emanet olun. Ah, ah! Çocuklar gerçek bir mucize.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: şey iyi görünüyor değil mi arkadaşlar?
1: Güneşin alnında kömür küreklememiz dışında mı soruyorsun abi? Kusura bakmayın. Ne oldu Ayşegül?
2: Bakın.
0: Bu da ne böyle? Ha? Aman Allah'ım. Bu bir dev. Yanında da kocaman bir kanat dürpüyor.

0: Kusura bakmayın çocuklar. Sizi görmemişim. Kapıdan çıkınca böyle bir şey beklemiyordum.
1: Estağfurullah Müşteba abi, ne kusuru?
2: Evet, kabahat bizde aslında. Bu iş için doğru yer değil burası.
0: Bu iş dediğiniz nedir?
3: Geri dönüşüm fuarında sergilemek üzere Çufi'ye bir de parkur yapalım demiştik de.
0: Bunun için de hurdalıktaki eski antenleri mi kullandınız? Helal olsun çocuklar. Bunları ne yapsak da israf etmesek diye düşünüyordum epeydir.
4: Sen ne yapıyordun Müşteba abi?
0: Atölyenin üstündeki ıvır zıvırı aşağı indirmem lazım. Havalar bozmadan orayı temizlemekte fayda var. Ben de sizden yardım isteyecektim çocuklar. Ne dersiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
2: Bu soruyu duymamış olalım Müşteba abi. Çünkü cevabı her zaman evet. Bilindiği gibi yardım... bizim işimiz.
0: Yazın ortalık dağınık gözükmesin diye kullanılmayan ne varsa hiç bakmadan buraya yığdım. Uzun zaman sonra ilk kez bu sabah çıktım bu merdiveni. İşte durum böyle.
3: Burada ikinci bir hurdalık oluşturmuşsun Müşteba abi.
4: Neyse, bizim için işe yarar bir dolu malzeme vardır burada.
0: Maalesef çocuklar, burasını biraz ihmal etmişim. Ne dersiniz? Siz bunları indirmenin bir yolunu bulurken, ben de hurdalığa yeni birkaç raf açayım mı?
5: Tamamdır Müşteba abi.
3: Hadi, indirmeye başlayalım.
4: Oh.

0: fikrim var.
1: Ne yaptığını bizle de paylaşmayı düşünüyor musun?
0: Oyun parkına gitmedin mi hiç?
2: Kaydırak mı yapacaksın?
3: İyi fikir.

0: olmayacak. Daha güvenli, daha garanti bir yöntem bulmalıyız.
1: Ya taşıyıcılar bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Başarabilir miyiz ki?
3: Biz o kadar güçlü müyüz ya?
1: Öyle değil arkadaşlar. O eskidendi. Şimdilerde vinçle, asansörle taşıyorlar. Ben de öyle yapalım diyecektim.
3: İyi de abicim, bu kamyonu, bu vinci kim verir ki bizim gibi üç çocuğa?
1: Orasını ben bilmem. Daha iyi bir fikri olan varsa...
0: Ben senden yanayım İsmail.
1: Cidden mi? Ben bile çok emin değildim kendimden. Peki nereden bulacağız kamyonu?
0: Kamyon değil. Basit bir asansör yapsak yeter. Hurdaların arasından böyle iki makara ve bir de ip bulabileceğimize eminim. Müştebe abi.
1: Allah Allah. Duymadı galiba.
4: Müştebe.

0: siz miydiniz çocuklar? Kulağımda müzik olduğundan duymamışım. Ne yaptınız?
1: Terasa bir şeyleri koyarken atmak kolay olmuş ama indirirken dengesiz oluyor.
2: Biz de basit bir asansör mü yapsak dedik.
3: O yüzden buradan kullanabileceğimiz bir şeyler bulalım dedik.
4: Hem inşa ederken senin gücüne de ihtiyaç duyabiliriz.
0: Tabii çocuklar. İyi düşünmüşsünüz. Allah sizden razı olsun. Hadi hemen işe koyulalım. Allah Allah. Bu nasıl oldu böyle? Durun çocuklar. Önce şundan bir kurtulayım.

0: Alışveriş arabası ayaklarından birini gönderin bakalım çocuklar. Önce halatı da geçir istersen İsmail.
1: Baş üstüne Müçtebi abi.
0: Belki de fırlatmak yerine uzatsanız daha iyi olacak.

0: Şimdi sıra sizde.
1: Tamamdır.
0: Alın bakalım çocuklar.
2: İşte başardık.

0: aklınıza, elinize sağlık çocuklar. Allah sizden razı olsun. Buradan sonrasını Bodo'yla ben halledebiliriz. Siz treninizle oynayın.
1: Şey, şimdi boş kalan terasla ne yapmayı düşünüyorsun Müşteba abi?
0: Ne yalan söyleyeyim, pek bir şey düşünmedim.
1: Peki, biz fuara kadar orayı Çufi'yi geliştirmek için kullansak olur mu?
0: O nasıl söz Furkan? İstediğiniz gibi kullanın. Siz beni şu dağınıklıktan kurtardınız ya. Helal olsun orası size.
2: Teşekkür ederiz.
1: Geriye tek bir şey kaldı. O da faciranın tadına çıkmak.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

Ekranların en iyi, en güzel, en mükemmel kalemleri. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? Oh, maşallah. Ben de iyiyim hamdolsun. Aa, kapı çalıyor. Kusura bakmayın çocuklar, hemen geliyorum. Ben geldim. Bilin bakalım benimle birlikte ne geldi? En sevdiğim arkadaşıma hediye etmek için bir kalem almıştım. O gelmiş. Yazar kendisi. Bir an önce kendisine vermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz çocuklar. Hazır konu açılmışken arkadaşlık hakkında en güzel çizimleri yapmaya var mısınız? O zaman en iyi iki arkadaştan biri olan Kara'yla başlayalım. Ne dersiniz? Hadi Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yuvarlaklar. Sıraya girmiş havaya mı uçuyorlar, aşağı mı iniyorlar bilemedim.

Şimdi anladım. Köpük balonu üflüyorlar. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaşır. Onlar da paylaşmış. Nasıl da iyi yapmışlar. Sağ ol Kara. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yahu ne yuvarlakmış. Her çizimde başrol mübarek. Bu sefer yuvarlaklarımız üzüm oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlıkla üzümün ne alakası var keçe? Üzüm yiyen bir çocuk. İşte şimdi anladım. Arkadaşlar yiyeceklerini paylaşırlar. Afiyetle yerler. Arkadaşımızla yediğimiz yemek daha güzel, daha tatlı gelir. Çok güzel gidiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çocuk neden bu kadar mutlu? Bir çocuk daha. Sanırım arkadaşı. Nasıl da bildim. Aslında komikti. Çocuğun neden mutlu olduğunu anladık. Arkadaşlık hediyeleşmektir çocuklar. Arkadaşımızın mutlu olması bizi de mutlu eder. Sağ ol karacığım, eline sağlık. Keçeciğim, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ah canım, kıyamam. Nasıl da ağlıyor boncuk boncuk. Neyse ki yalnız değil. İşte bu. Arkadaşlık teselli etmektir. Üzgün olan arkadaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmalıyız. Böylece arkadaşımız daha çabuk düzelir. Harikasınız. Ne güzel anlattınız arkadaşlığı. Oo, saat kaç olmuş? Benim çok önemli bir işim var çocuklar. Arkadaşımın hediyesini verip ona sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Selamünaleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleykümselam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın, size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.

0: bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
1: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
2: Gerçekten harika bir şey.
3: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
2: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
2: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
3: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
6: Buyurun.
3: Mo'nun malikanesi. Şey, affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi.
6: Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim.
3: Evet dostum, teşekkürler.
6: Sağ olun.
3: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
2: Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
0: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
1: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
2: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
3: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
1: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
5: İyilik için.
1: Selamun aleyküm imam amca. Neler oluyor burada böyle?
7: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
2: Bu kadar çabuk mu?
3: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
7: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
2: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
1: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş, insanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?

0: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam.
1: Duyuyor musun dostum? Tamam.
0: Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
1: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: Galiba bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha? Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki, Badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
8: Kimmiş Ahsen? Kim aradı? Ne dedi?
7: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
5: Badem! İyileşin!
3: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
9: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
9: Ben ne dedim?
5: Sen de öyle dedin Mo.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Gerçekten.

0: Mesela.
1: Tatlı dil. Hazır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysam da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: He?
2: Hehehehe

0: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
1: Yele yele.
0: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
1: A i yela a u a eme eme i e.
0: O kaptakileri mi?
1: Hı hı.
0: Tamam, kendin gidebilirsin.
1: Ha? E de e.
0: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
1: U-a-i, u-a-i, a-u-a.
0: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. B-e-e-e-e diye kesik kesik değil. B-e-e diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. B-e-e diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadım. Nemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de. Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi? He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar

uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemmy. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle?

0: Kabuki!
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

0: Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.
1: Bakın.

0: anladım. Bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: He.
0: Ben nereden bilebilirim ki? He. Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. He. Neden? He. Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Lenny, başlayalım.
1: İmmi, iyi.
0: Tamam, dinliyorum.
1: A-E-Ü.
0: A-E-Ü.
1: A-U-A.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
3: Vücutta

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Of, çok yorulduk.
1: Evet ama değiyor baba. Koskoca üzüm bağının hasadını yaptık.
2: Geriye sadece taşıması kaldı.
3: Evet, hızlıca taşırız biter.
0: Bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek.
3: Sürmez Agah dedi, azıcık kaldı.

0: düşündüğümüzden de çok üzüm varmış.
1: 5 sepet mi kaldı?
2: İsterseniz diğerlerini de yarın taşıyalım.
0: Olmaz baba. Bugün hepsini taşımamız lazım. Güneşin altında bırakamayız.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Hadi o halde. Gidip getirelim.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Üzgünüm Elif. 5'ten çok daha fazla.
2: Sema, çocuklar da çok yoruldu. Sen onlara güzel bir koruk suyu yap, içleri serinlesin. Ben de bir traktör bulup kasasına yükletip

0: getireyim.
1: Olur baba.
2: Koruk suyu ne Agah dede?
0: Olmamış ham üzümler var ya hani.
3: Evet, şu yavru üzümler.
1: Hah, işte onlara koruk denir. Bu koruk üzümlerin suyunun sıkılmasıyla yapılan içeceğe de koruk suyu denir.
3: Anladım. Bu kadar çok üzümle ne yapacağız Sema abla?
1: Bir kısmını komşulara dağıtacağız. Bir kısmını üzüm pekmezi yapmak için ayıracağız. Kalanı da yemek için ayıracağız.
3: Sonra?
0: Sonra da bize bu güzel nimetleri sunan Rabbimize şükredeceğiz Miço.
3: Anladım. Harika. Şükürler olsun.
1: Ben şu üzümleri Necla teyzeye götüreyim baba. Balonun yanında buluşuruz.
0: Tamam kızım.
2: Ah, Allah Allah. Balon yerinde yok. Hayırdır inşallah.
3: Aa, balon yok.
1: Baba, balon nerede?
3: Yanlış yere mi geldik?
2: Hayır Elif, balonu hep buraya koyarız.
3: Burada yok, havada da yok. Peki nerede balon?
2: Hayırdır inşallah.
4: Rüzgardan uçmasın.
2: Uçmaz, bağlıyoruz.
3: İpi kopmuşsa?
1: Bu mümkün değil, hep kontrol ederiz.
3: Öyleyse kayıp mı oldu yoksa? Balon, dikkat balonu, neredesin?
4: Güzel balon. Elma dersen çık, armut dersen çıkma.
3: Saklambaç mı bu Alper? Balon nereden bilsin bunu?
4: Neredesin diye bağırınca cevap verecekti sanki.
0: Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır sizi gidi minik biçolar.
1: Şaka mı?
0: Evet Sema ablaları. Bu ikisi geçen gün kafa kafaya verip bana bir şaka hazırlamışlar.
1: Ne şakası?
3: Şakacıktan kavga ediyor gibi yaptık Sema abla.
4: Evet.
0: Ben de onlara bir şaka yapayım dedim. Nasıl da telaşlandınız ama.
1: Sizi gidi şakacılar sizi. Bu durumda üçünüzün de benden bir şaka alacağı var. Elbet sıra bir gün bana da gelir.

0: Evet. Allah'ın izniyle bugün de güzelce havalandık. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Dikkat öykümüz başlasın mı?
1: Hazırız Agah dede.
0: Sizlere bugün Dosta En İyisi öyküsünü anlatacağım. Eski zamanlarda bir ormanda bir tavşan ve bir kuş yaşarmış. Bu ikili çok sıkı arkadaşmış. İkili tüm günlerini beraber geçirir, birlikte güler oynarmış. Bu iki sıkı dost bir gün bir talihsizlik yaşamış.
1: Ne yaşamış Agah dede?
0: Minik tavşan ormanda mutlu bir şekilde oradan oraya sekerken minik ayağına minicik bir diken batmış.
1: Ya.
0: Hemen doktor baykuşa gitmişler. Baykuş tavşancığın ayağını tedavi etmiş, merhem sürmüş.
1: Merhem ne Agah dede?
0: Bir çeşit ilaçlı krem Alperciğim. Sonra tavşancığın ayağını bir güzel sarmış ve...
2: Bir süre üzerine basma emi küçük tavşan.
0: Diye tembihlemiş. Tavşan, doktor baykuşun öğüdünü tutmuş tutmasına. Lakin karnı acıkmış. Yemek yemek için kalkıp yiyecek bulması gerekmiş. İşte tam da bu sırada yardımına biricik arkadaşı kuş koşmuş.
2: Canım arkadaşım, senin dinlenip istirahat etmen gerek. Sen dinlen, ben senin için ne istersen getiririm.
0: Demiş. Bunun üzerine tavşancık arkadaşından civarın en güzel, en lezzetli, en büyük havucunu istemiş. Arkadaşı kuş ona...
2: Bu dediğini senin için hemen bulur gelirim.
0: Demiş. Sonra da uçmuş, uçmuş, uçmuş. Gerçekten de söz verdiği üzere en güzel havucu üreten çiftçiyi bulmuş. Ona arkadaşının durumunu anlatmış. Bir tane havuç rica etmiş. Çiftçi bu güzel kuşu kırmamış. En iyi havuçlarından birini ona vermiş. Havucu getirip arkadaşına verdiğinde tavşancık çok mutlu olmuş.
2: Canım arkadaşım, sen beni gerçekten çok seviyorsun. Bu çok belli. Benim için ne kadar uzun uçtun. Ne güzel bir havuç buldun. Onu bana getirdin.
0: Demiş. Kuş da tavşana, arkadaşlar bugünler içindir demiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Tavşancık öylece yatıp durmaktan sıkılmış. Canı biraz çıkıp dolaşmak, oyun oynamak istemiş. Ancak ayağı sargılı olduğu için bunları yapamıyormuş. Kuş yetişmiş yine imdadına.
2: Canım arkadaşım, sen hiç sıkılma. Ben seni eğlendirecek bir şey bulurum.
0: Demiş. Tavşan da ona, şöyle güzel bir şakıyıp dans etsen demiş. Bunun üzerine kuş...
2: Şakıyıp dans etmek de ne kelime? En güzelini, en alasını yaparım.
0: Demiş ve başlamış bir güzel şakımaya. Ötmüş, dans etmiş, havalara uçup taklalar atmış. Arkadaşını eğlendirmek için pek çok güzel şey yapmış. Sıkılmak şöyle dursun, tavşancık zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış.
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Eğleneyim, sıkılmam geçsin diye ne güzel hareketler yaptın.
0: Demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, hava kararmış, gece çökmüş. Tavşancığın diken batan ayağı birazcık sızlamaya başlamış. Arkadaşı kuş ne yapsa ne etse sızıyı geçirecek bir yol bulamamış. Tavşancık da ona...
2: Keşke acı biber olsa. Bir keresinde çok başım ağrıyordu. Bir acı biber yedim, onun lezzetli acısı baş ağrımı unutturdu gitti. Şimdi de acı biber yiyebilsem, onun lezzetli acısı bana ayağımın sızısını unuttururdu.
0: Demiş. Kuş da arkadaşına...
2: Sen kafana takma arkadaşım. Canın acı biber istediyse ben senin için alasını bulur gelirim.
0: Demiş ve uçup gitmiş. Çevredeki tüm tarlaları gezmiş. Kimin biberi en acı diye aramış, taramış. Sonunda civarın en acı biberini bulup arkadaşı tavşana getirmiş. Tavşancık arkadaşına...
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Bana acı biberi en alasından buldun geldin.
0: Demiş ve kırk diye ısırmış. Isırmasıyla biberi elinden atması bir olmuş. Bu biber öyle acıymış, öyle acıymış ki tavşancığın dili damağı uyuşmuş acıdan. ayağının sızısını bir anda unutmuş unutmasına ama hemen arkadaşı kuşa çıkışmış.
2: Bu nasıl iştir? Birazcık acı biber olsa dedim, sen öyle bir biber getirdin ki aklım çıktı.
0: Diye söylenmiş. Esmiş, gürlemiş. Kuş bu durum karşısında çok üzülmüş. Arkadaşına?
2: Can arkadaşım, canım arkadaşım. Acıktım dedin, havucun en güzelini getirdim. Sıkıldım dedin, seni en iyi şekilde eğlendirmeye çalıştım. Acı biber yersem sızımı unuturum dediğin zaman da sana acı biberin en alasını getirmek istedim. Ben ne yaptıysam dostum için en iyisini yapmaya çalıştım.
0: Demiş. Ancak tavşan arkadaşının tüm iyiliklerini unutmuş. Bazen bu hikayedeki tavşan gibi bize yapılan iyilikleri bir anda unutuveririz. Dostlarımız, arkadaşlarımız bize karşı istemeden bir hata yaptıklarında onları dinlemeden, neyi neden yaptıklarını anlamadan hızlıca bir yargıya varırız.
2: Oysa bize düşen karşımızdakini iyi dinleyip neyi neden yaptığını anlamaya çalışmaktır.
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet arkadaşlar, tavşan sakatlanınca onu kim tedavi etmişti?
3: Doktor Baykuş.
0: Tebrikler, bir puan senin oldu.
2: Peki tavşan nasıl sakatlanmıştı?
3: Ayağına minik bir diken batmıştı.
2: Tebrikler küçüğüm. İki soruya da doğru cevap verdin. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı bugün arkadaşımız oldu.
3: Yaşasın!
2: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
3: Çok teşekkürler.
4: Hey hey hey dikkat balonu. Arkadaşım en iyisi. Lay lay lay dikkat balonu.

Bu ne ya? Susmadı bütün gece.

0: artık. Yaramaz kedi.
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye.
1: Kediye mi?
0: Evet. Susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah. Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş. Neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi çık ortaya.
0: Aa, bunun altında kim var?

0: Ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
1: Ama ben sana demiştim. Kim bilir ne derdi vardır diye.
0: Doğru.
2: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
0: Haklısın Temel amca.
1: Acaba başka ne ihtiyacı var?
0: Su. Susamış da olabilir.
2: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
0: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
3: Bagadago.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede.

0: Hadi çocuklar, yapabilirsiniz.
1: Etto.
0: Durun bir dakika. Dego'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Google'lar bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Bravo. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: 유물전우.
1: 스스로부터 묵게 날 수 있는 전우 쇼에라 할 때
2: 헤매는 선이 오르.
1: 여러분 모두 알카다시들, 미세비 어.

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Hey! Garip abi.
1: Ay! Hak!

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Galip layım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Allah kabul etsin arkadaşlar.
2: Amin. Cümlemizin kini kardeşim.
0: Ali'yi gören var mı?
2: Yok.
0: O kadar dalya oynayalım diye yalvardı. Şimdi de ortada yok.
2: Okul çıkışı Kur'an kursu varmış. Ona gidecekti. Gelir birazdan.
0: Düzenli gelse ben ona öğretirdim. Kur'an okumada Galip, öğretmede mülayim bir insanım.
2: Hı, Galip. Başladı yine.
0: Ben onun yaşındayken ilk hatmimi yapmıştım.
2: Hı? Hı? Kur'an'ı baştan sona okuyup hatmetmiştin, öyle mi?
0: İlk hatmimi derken ilk Yasin hatmimi demek istemiştim.
2: Ha!
0: Ama tabii Kur'an'ı baştan sona hatmetmem de çok geç bir zaman değildi. Hiç unutmam.
2: Lafını unutma kardeşim ama şimdi fark ettim. Dalyanın taşları da yok. Of! Ne güzel taşlarımız vardı. Şimdi nasıl taş toplayacağız?
0: Yassı ve pürüzsüz taşları toplamaya dikkat etmeliyiz. Olayımız bu.
2: Nasıl derken? Taşların özelliklerini kastetmemiştim Galip Bilmiş Bey kardeşim.
3: Aliler gelene kadar boş durmayalım o zaman. Taş toplayalım.
0: Caminin bahçesinde bulabileceğimizi sanmıyorum. Dışarıya bakalım.

0: Biraz da komik geldi ama şimdi iyice endişelenmeye başladım. Nerede bu çocuk? Ali vurdu ve gol! Ali! Efendim Galip abi, beni mi çağırdın? Dikkatli olsana, bu ne?
1: Aa, bizim top!
0: Ya sizin top, kafamı kırıyordu az kalsın.
1: Hep Salih abim yüzünden.
2: Nedenmiş o?
1: Salih abim olsa bu top kesin ona çarpardı. Galip abim de bana kızmazdı, değil mi Galip abi?
0: Hey Allah'ım, sen arkadaşını atmayı becereme, suçlu Salih'in olsun.
1: Zaten genelde pek isabet ettiremiyorum, niyeyse.
2: Hey!
0: Dikkatlice oynayın Ali.
1: Tamam.
2: Hey! Kime diyorum?
1: Salih abimin sesini duydum sanki.
2: Çamur oralarda mı? Hey! Salih! Ne duruyorsun orada? Gelsene. Seni bekliyoruz deminden beri. Nerede kaldın? Hiç sorma. Tüm mahalleyi turladım. Çamur orada mı?
0: Yok yok, gel.
2: Oh! Şükür.

0: Nasıl her atışta isabet ettiriyorsunuz böyle?
1: Çok iyisiniz gerçekten.
2: Sırrınız ne?
0: Okçuluk!
2: Ne?
0: Okçuluk! Okçuluk. Nasıl ya? Bayağı.
2: Anlamadım ama.
0: Okçuluk demek dikkat demektir. Odaklanma demektir.
3: Hem de peygamberimizin tavsiyesidir.
0: Hı? Bana da öğretin.
4: Biz acemi kemankeşleriz. Seni üstada götürmemiz lazım.
0: Keman da mı çalıyorsunuz? Üstad kim?
3: Keman çalmıyoruz Ali.
0: Üstad kim peki?
4: Tosma para İskender.
0: Tamam, hadi gidelim.
4: Gidemeyiz Ali.
2: Neden?
0: 1500'lü yıllarda yaşadı da ondan.
2: Üstada gidelim dediniz ama.
0: Bizim üstadı kastettik.
2: Tamam o zaman ona gidelim.
5: Allah.
3: Maalesef olmaz Ali.
0: Allah Allah, neden ya?
4: Ezan okunuyor da ondan.
0: Hadi namaza.
4: Hadi kurtuluşa.
2: Tamam ama sonra üstada.
6: Müthişim. Vay be.
2: Üstadınız bu abi mi?
3: Evet.
2: Bayram Hoca?
4: Evet.
2: Üstad.
3: Ne sandın?
0: Ben Bayram Hocamızı imam sanıyordum.
3: İmam zaten ama iyi bir kemankeş.
7: Selamun aleyküm gençler.
6: Aleyküm selam hocam.
7: Hoş geldin Ali.
0: Hoş bulduk hocam. Kemancı olduğunuzu bilmiyordum.
7: Yok, şimdilik çalamıyorum Ali.
0: Kemancı değil Ali. Olayımızın kemanla bir ilgisi yok.
3: Kemankeş, okçu yani.
0: İmamlar da okçu olabiliyor mu hocam?
7: Tüm meslekler okçuluk yapabilir Ali.
0: İşe yarar mı yani?
7: Hem de nasıl?
0: Nasıl?
7: Gelin biraz oturalım. Okçuluğun fiziksel ve zihinsel olarak pek çok yararı var Ali'ciğim. Ve her yaştan, her meslekten insan yapabilir.
3: Vücudumuza hakim olmayı öğreniyoruz.
4: Dikkat ve konsantrasyonumuz gelişiyor.
0: Sonra da attığımızı vuruyoruz. Çocuklar bile mi?
7: Evet, tabii ki. Hem biliyor musunuz, Peygamber Efendimiz atıcılığı çok önemsemiş. Hatta çocuklarına okçuluk öğretmeyi bir babanın vazifesi olarak saymış.
0: Peygamberimiz de mi ok atıyordu?
7: Evet. Hem de Peygamber Efendimizin yayı şu anda Topkapı Sarayı'nda.
0: O zaman benim de kesin öğrenmem lazım hocam.
7: Aynen Ali. Öğrenmen lazım. Ama şimdi abilerini biraz izle bakalım. Çocuklar, alın yayları, biraz çalışalım. Ya Hak.
0: Oley! Bravo!
7: Sakin ol Ali'ciğim.
0: Ama süpersiniz hocam. 12'den vurdunuz yine.
3: Ya Hak.

iki adım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı Boncuk'a attı. Ve basket. Hayırlı sabahlar nene. Aman diyeyim, nene uyuyor Boncuk. Gürültü etmeyelim.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?
1: Aman usta, nereden bilecektin usta?
0: Bilmeye ne gerek var evlat? Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
1: Doğru usta.
0: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım. Düt dütün sesi nineyi uyandırmasın.

0: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin?
1: Olur mu kızım öyle şey?
0: Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.
2: Demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı, hurdacı.
0: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
3: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber.

0: Kıymetli sakinlerimiz, Heyveli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Bir koşturma, bir telaş. Herkes nasıl can hıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yastan arkana izle, bu güzel bir fasıl oldu.
2: Bugün işler kesat.
1: Kısmet.
2: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
1: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
2: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!
1: Şşş! Ne yapıyorsun?
2: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
1: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var. İki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
2: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
1: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
2: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
1: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da avluda şerbetimizi satarız kısmette varsa.
2: Âlâ. Hadi koyulalım yola.
3: Dur yahu, ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
2: Hay Allah, 40 yılın başı bir nara atalım dedik, zabit efendi enseledi.
3: Efendi, saatin farkında değil misin?
2: Farkındayım, lakin efkarım var zabit efendi.
3: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır. Ne hakkın var insan?

0: onları rahatsız etmeye?
1: Doğru diyorsun.
0: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa, sen ona hiddetlenmez misin?
1: Hiddetlenirim.
0: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
1: Doğru.
0: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
1: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
0: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
2: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
1: O niye o?
2: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
0: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
1: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
3: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Külhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çocuğunu elinden, belinden, dilinden kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı, birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim, bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir geceyi daha sorunsuzca geride bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düttüt'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düttüt'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin, sokaklarda korna çala çala gezeceğim.
0: Hoppala, deminden beri ne anlatıyoruz oğlum biz sahnede?
1: Şaka babacığım, şaka.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Daha mı?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu tavaftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Daha mı?
3: Ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakkabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... ...karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.

0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
1: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
2: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Hı? Tabii.
1: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
3: Hadi hayırlısı.
0: Neyse, hı? Gevezelik et. Benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah. Çelik saç. Pervane. El.
2: Elimi vermemek bana lazım.
0: Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
1: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
3: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
1: Bitti mi dayıcığım?
0: Hayır. Son olarak biftek.
1: Biftek mi?
0: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
3: Ne? Ben yokum arkadaş.
2: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
0: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
2: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
0: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam mı?

0: Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tamam.
1: O kadar fazla ama.
0: La la la, la la la, la la la, la la. Müzik niye durdu? Dur yapma kıçı kıçı. Anlaşabiliriz. Tabii. Dur.
1: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Kara baş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu. Her gün TRT Diyanet Çocuğu.

0: Dedikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bu da ne böyle? Bir karetta karetta mı?
1: Hayırlı günler Arif baba. Nasılsın bugün?
0: Hamdolsun Ali'cim, seni sormalı. Hayırdır? Bu dev çantada ne böyle? Yoksa olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun?
1: Sorma Arif baba. Caner hastalandı da bütün hafta onun için notlar tuttum. Yetmedi ses kayıtları aldım, videolar çektim. Yani hasta olmayıp okula gelse bu kadar bilgi edinemezdi.
0: Siz çocuklar bir şeyleri kaydetmeye çok meraklı oldunuz. Biz hiç böyle değildik. Daha mı iyi, daha mı kötü bilemiyorum.
1: Ha? Ben devam edeyim Arif baba. Yolum uzun. Hadi sen de kal sağlıcakla. Ne oluyor be?
2: Gördün mü? Nasıl hızlı geçtim ama? Yeni bisikletim jet uçağı gibi değil mi?
1: Biraz dikkat etseydin ya. Ben de bisikletliyim sonuçta.
2: Seninkini bisiklet mi denir canım bunun yanında? Yürüsen aynı hızla giderdin.
1: Sırtımdaki ağırlık olmasa bu kadar yavaş gitmezdim herhalde.
2: Ha? Kabul. Hadi çantanı bırak da sokağın başından sonuna kadar yarışalım. O zaman da böyle iddialı konuşabilecek misin görürüz.
1: Planımda ders vermek yoktu ama sen kaşındın.
2: Neredeyse öğlen olacak. Parktaki saatin sesi duyulunca başlarız.
1: Bana fark etmez. İstersen erken başla.

0: Olamaz. Caner için aldığım kayıtlar mahvolmuş.
1: Bunu beraberlik sayalım. Rövanş karşılaşmasında görüşürüz.
0: Ha? Oh, şükürler olsun. En azından defter kurtulmuş galiba. Ha? Sakın yapma köpekçik. Ha?

0: 저만 패스. 응?
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Ali. Hayırdır? Bu ne hal böyle?
3: İşler karıştı galiba.
1: Maalesef.
3: Bu kim?
1: O da benim yeni arkadaşım. Belki bu parçaları yeniden birleştirebilirsem. İşte böyle. Kimi kandırıyorum ki? Arkadaşım bana güvendi ve ben onun güvenini boşa çıkardım. Of, Allah'ım yardım et.
3: Arkadaşın için böylesine uğraşman doğrusu kayda değer Ali'ciğim. Sizinki gibi arkadaşlıklar ömür boyu devam eder. Tıpkı ben, Ethem amcan ve antikacı Gazanfer gibi. Bak ne diyeceğim. Bu fotoğrafın nerede çekildiğini çözebilirsen, ben de sana sorununu çözmende yardımcı olacak bir bilgi sunabilirim.
1: Derhal. Anlaşılan arka planı inceleyerek kesin bir bilgiye ulaşamayacağım. En iyisi diğer tanıkları sorgulamak.
4: Ne de gençmişiz maşallah. Gerçi daha o yaştan bozmuşuz gözleri. Vallahi bu fotoğrafın nerede çekildiğini hatırlamıyorum Ali. Ama gözümdeki gözlüğe bakılırsa 40'lı yıllardayız. Dur bakalım, bir benzeri de bende vardır elbet.

0: 70'ler, 60'lar, 50'ler. Hah, işte 40'lar. Zaten o zamanlardan fazla bir fotoğraf da yok. Bak.
1: Bir de Ethem amcaya soralım.

0: Ne diyorsun Ethem amca? Tanıdın mı burayı?
1: Yok Ali'cim, tam olarak tanıdım diyemem. Tam olarak tanımadım da diyemem esasen.
0: Ne diyebilirsin peki?
1: Bu kolumdaki saat, onu bana babam almıştı. Derslere gecikmeyeyim diye. Ama hangi derslerde bunlar? Bak, bu da o zamanlardan bir fotoğraf.
0: Bu bir cami. Daha bugün görmüştüm burasını. Hadi koş.
1: İşte buldu. Ha?
0: İşte sabah peşinde koşarken gördüm camiyi. Demek o zamanlar bu camiye geliyordu üç arkadaş. Ama neden? Bir saniye, düşünmeye çalışıyorum. Ethem amca bir ders aldıklarından bahsetmişti. Ama camide ne ders alınır ki?
2: Aferin Ali, bu bilmeceyi de çözmeyi başardın.
0: Buraya geldiğinizi çözdüm ama nedenini bulamadım Arif baba.
2: O zamanlarki imamımız çok bilgili bir hafızdı. Biz de ondan ders almaya gelirdik.
0: Hafız mı? O da ne?
2: Kur'an'ı ezberlemiş kimselere hafız denir Ali'ciğim. Aynı zamanda ezberleyen, koruyan anlamlarına da gelir. Şimdi sana neden bu bilmeceyi sorduğumu anladın mı?
0: Kur'an'ı ezberlememi istiyorsun değil mi?
2: Ne?
0: Şaka yapıyorum Arif baba. Haklısın. Bütün gün bu seçeneği nasıl da düşünemedim.
2: Yani?
0: Yani sonuçta Caner için notlar alıp dersleri dinlerken ben de dinlemiş oldum. Yani bildiklerimi aklımdan da anlatabilirim. Tıpkı bir hafız gibi.
2: Aferin Ali. Kolay kolay yok olup gitmeyecek en güvenli kasa burasıdır.
0: İşaret parmağımız mı? (Gülüyor)

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Evet çocuklar, bahçemiz tam olarak burada olacak.
1: Çok güzel hocam. En azından arada bir gelip bakımını yaparız.
2: Evet ya, çok severim ben çiçekleri.
0: Artık daha çok seveceksiniz. Çünkü bunlar bizim çiçeklerimiz.
1: Aynen öyle hocam.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Çapalıyoruz.
2: Çabalıyor muyuz?
0: Çaba değil Harun, çapa.
2: Ben bunu ilk kez görüyorum hocam.
1: İlk kez de duyuyor gibisin Harun.
2: Açıkçası evet. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
2: Yoo.
0: Bak Harun. Gördün mü? Bu kadar basit.
2: Peki ne işe yarayacak bu?
0: Emin, sen cevap vermek ister misin?
1: Olur hocam. Bitki köklerinin de tıpkı diğer canlılar gibi nefes alması gerekir Harun. Toprağı çapalayarak havalanmasını sağlarız. Böylece bitki kökleri hem nefes alır hem de verdiğimiz su bitkiye daha kolay ulaşır.
0: Vay, çok havalı bir açıklama. Bir öğretmen olsan ancak bu kadar güzel anlatabilirdin.
1: Estağfurullah hocam.
2: Yoo, Selim hocam doğru söylüyor. Gerçekten çok iyi anladım.
0: Hadi bakalım, göster bize nasıl çapa yapılacağını.
2: Peki.
3: Dur Harun, ne yapıyorsun?
1: Çapayı ters tuttun Harun.
2: Hiç fark etmedim.
0: Belki iyi anlatamamışımdır. Demek ben bir öğretmen olsam tüm sınıf bilgisizlikten kırılırmış. Neyse çocuklar, işimiz uzun. Siz çapalarken ben de çitleri yapmaya başlayayım.
1: Biz de yardım edelim hocam.
0: Teşekkür ederim Emin. Ama siz çapa yaparak zaten yardım etmiş oluyorsunuz.
2: Bana uyar.
1: Aslında bana da.
0: Öyleyse hadi iş başına.
1: Hadi.

0: Elinize sağlık çocuklar. Çok güzel olmuş.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Toprak resmen nefes alıyor.
0: Neyse, şimdi diğer işlere bakalım.
1: Ne yapacağız hocam?
0: Ben çitleri çakacağım. Siz de çarşıya gidip çiçek tohumları alacaksınız.
1: Peki hangi tohumlardan alacağız?
0: Hangilerini isterseniz.
1: Ne istersek?

0: alsak mesela?
1: Çiçek tohumu dedi ya Selim Hoca.
2: Biliyorum Harun. Hangi çiçeklerden alsak diyorum.
1: Ha, desene ya.
2: Doğru ya, demeyi unuttum.
1: Şey alalım. Papatya.
2: Olmaz. O her yerde var zaten. Daha farklı bir şeyler alalım.
1: Ne mesela?
2: Mesela ters lale.
1: Ters lale mi? Ya onun neresi farklı? Hem lale ters nasıl duracak? Kökünün toprakta olması gerekmiyor mu? Ne oldu ya?
2: Normal laleyi ters çevirmeyeceğiz akıllım.
1: Ya?
2: Bu çiçeğin adı ters lale. Bu çiçek Erzurum'da ve birkaç bölgede daha yetişen nadide bir çiçektir. Dalında işte böyle ters duruyor.
1: Ha, onun için ters duruyor.
2: Aynen öyle.
1: Başka ne alalım?
2: Çiçek tohumu.
1: Alırız almasına bir şeyler de bunlar ne kadar tutar ki?
2: Bilmem.
1: Ne kadar paramız var?
2: Para mı? Sana vermedi mi Selim Hoca?
1: Verdi. Ama cebimde yok. Camide mi unuttuk acaba?
2: Eyvah! Hadi koşup alalım. Ya Harun, ne demek arka cebimdeymiş? O kadar yolu boşuna koştuk. Selim Hoca'ya da mahcup olduk.
1: Ne bileyim dostum, kağıt para cepte hiç belli etmiyor.
2: Neyse, bir an önce gidelim. Yarın bu tohumları ekmemiz lazım.

0: Ne oldu?
1: Ne yapıyorsun Harun?
0: Çiçeklere can suyu veriyorum.
1: Hangi çiçeklere?
0: Bunlara.
2: Çubukların büyüyüp ağaç olmasını mı bekliyorsun?
0: Aa, doğru. Bunlar tohum değil.
3: Onları Selim Hoca dikmiş Harun. Ekeceğimiz tohumların yerini belli etmek için.
0: Hay Allah.
3: Neyse, hadi bakalım tohumlarımızı ekelim. Hadi.
1: Hadi bakalım Harun. Ver can suyumuzu da çiçeğimiz can bulsun.
0: Tamam hocam.
1: Elinize sağlık çocuklar.
3: Hepimizin eline sağlık hocam.
0: Ne zaman açar hocam?
1: Birkaç haftaya kendini belli eder Harun. Tabii bakımını yaparsak.
2: Bakım derken hocam?
1: Her gün ihtiyacı kadar sulamak lazım. Ben gösteririm nasıl yapıldığını.
2: O iş bende.
1: Hadi bakalım.
4: Allahu ekber.
1: Öğle namazı vakti. Hadi bakalım.

0: su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla topraktan bitirip çıkartmaktayız.
1: Diline sağlık Harun.
2: Senin de dostum. Rabbimiz ne güzel nimetlerle donatmış her yeri.
1: Evet, o toprağı yaratmasa, suyu yaratmasa, güneşi yaratmasa bu kadar bitki, meyve, sebze, ağaç, çiçek nasıl yetişecek?
2: Evet, kesinlikle öyle.
1: Daha birkaç hafta önce ektiğimiz çiçek tohumları şimdi kim bilir ne haldedir.
2: Hakikaten ya, ne halde bizim çiçekler?
1: Doğru ya, Zehra abla nasılsa ilgileniyor diye hiç gidip bakmadık.
2: Bir gidip baksak mı?
1: Gidelim.
3: Ay! Emin, Harun koşun.
2: Ya abla, Allah aşkına bir kere normal gir şu kapıdan ya.
1: Ben sitem etsem neyse ama bu sitemi senin etmen çok garip Harun.
2: Niye?

0: Sen de hep böyle giriyorsun da ondan.
1: Ya ne konuşuyorsunuz siz? Çabuk gelin diyorum. Durum acil.
0: Hayırdır Zehra abla, ne oldu?
1: Bizim çiçekler var.

0: ters lale ve soğanın kökleri aynı. İkisinin de tohumu küçük bir soğana benzer. Lavanta ve maydanozun tohumları da birbirine benzer. Kesin bir karışıklık oldu.
1: Aa, bir dakika. Bir şeyler hatırlıyorum galiba.
0: Ne gibi?
1: Tohumları ekeceğimiz gün Haklı Baba beni tesbihhaneye gönderdi. Poşetini istedi. Ben de gidip poşeti aldım. Diğer elimde de bizim tohum poşeti vardı.
0: Şimdi anlaşıldı. Poşetler karışmış.
2: Yiğit abla, bu bahçeye günlerdir bakıyorsun. Hiç şüphelenmedin mi?
3: Yo, hatta ben de ne zaman çiçek açacaklar diye bekliyorum.
0: Neyse çocuklar, olan olmuş. Yapacak bir şey yok.
1: Üzüldüm ama hocam ya.
2: Ben de.
0: Üzülmeyin, hele bir gidelim, bakarız çaresine.
3: Nereye gidelim?
0: Taşhana.
1: Orada ne yapacağız?
0: Ne olacak? Tabii ki herkese anlatıp güleceğiz.
4: Yahu ben de diyorum, benim evin bahçesinden neden çiçek çıktı?
5: Sen ne ekmiştin Hakkı Baba?
4: Sözde soğan ve maydanoz ekmiştim. Ne bileyim karıştığını.
0: Demek tevafuken siz de aynı gün tohum almaya gitmiştiniz ha?
4: Evet, ilginç olan şu ki biraz soğan kökü, biraz da maydanoz tohumu almıştım. Poşetimden çıkanlar da benim tohum ve soğanlara çok benziyordu.
5: Öyle olunca da hiç şüphelenmedin.
4: Aynen öyle Fatma.
1: Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden oldu.
4: Üzülme Emin. Bilerek yapmadın ya.
0: Yoksa yaptın mı?
1: Yo.
0: Şaka şaka.
1: Şimdi ne yapacağız Hakkı Baba?
4: Bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Selim tekrar çiçek tohumu almaya gidiyor. Sen ve Harun Ulu Cami'deki bahçeye gidip soğan ve maydanozları topluyorsun. Fatma güzel bir salata yapıyor. Zehra da demli bir çay dolduruyor.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni

Maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Yiyin için fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna. Nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri. Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya. Ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi ben, kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım, fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım, nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de, bak ben dersimi aldım.
2: Aferin, herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii, hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Ayşe. Ayşe. Ayşe. Ayşe.
1: Efendim.
0: Bir şey mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Ne aradığını söyler misin?
1: Yeşil bir çekirge arıyorum. Az önce buradaydı.
0: Ne? Yeşil bir çekirge mi? İyi de bu çekirge senin odana nasıl girmiş? Olabilir ki diyecektim ama pencereyi kapatmayı unutmuşsun.
1: Demek çekirge buradan geldi. İyi de şimdi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Çekirge şu anda senin omzunda.
1: Efendim, anlamadım.
0: Çekirge diyorum, çekirge senin omuzunda.
1: Nereye gitti bu? Ben göremiyorum. Peki ya sen görebiliyor musun?
0: Evet, görüyorum. Çünkü tam burnumun ucunda.
1: Ay, bu çekirge çok hareketli ve çok hızlı. Bir türlü yakalayamıyorum onu.
0: Tıpkı zıp zıp zıplak gibi Ayşe. Bu canlının üstü gök, altı toprak.
1: Ha? Zıp zıp zıplak mı? Üstü gök, altı toprak mı? Bilmece gibi bir isim bu.
0: Zıp zıp zıplak. Yeni hikayemizin kahramanı. O da çok hızlı hareket edebiliyor. Madem bu kahramanın ismi bilmece gibi, o halde bu bilmecenin cevabını da söyler misin?
1: Yaşasın, buldum. Zıp zıp zıplak, üstü gök, altı toprak. Bu olsa olsa bir çekirgedir. Nasıl, bildim değil mi?
0: Tebrikler Ayşe. Zıp zıp zıplak katıldığı her zıplama yarışmasında hiç geride kalmazmış. Hep önde olurmuş.
1: Gerçekten de çok hızlı bir çekirgeymiş bu. Peki bana onun hikayesini ne zaman anlatacaksın?
0: Hemen şimdi. Böceklerin bir arada yaşadıkları güzel bir şehir vardı. Bu güzel şehirde her böcek türü farklı evlerde kalıyordu.
1: Ne gibi evlerdi bunlar?
0: Mesela karıncaların evleri kaya görünümündeydi ve küçük toprak tepecikler şeklindeydi. Pencereleri yoktu.
1: Ya kapıları?
0: Kapıları vardı ve bunlar toprakta açılan bir delikten oluşuyordu. Her kapının etrafı bir çitle çevriliydi. Arıların evleri ise kovan şeklindeydi. Bir ağacın dalına asılıydı. Bu evlerin bir tane altıgen penceresi ve her pencerenin de altı tane kanadı vardı. Arılar kovanlarına bu pencerelerden girip çıkıyordu.
1: Yani pencereleri kapı gibi kullanıyorlardı, öyle mi?
0: Aynen öyle.
1: Ay, çok ilginç ve çok güzel bir şehirmiş burası. Daha başka hangi böcekler yaşıyordu bu şehirde? Onların evleri nasıldı?
0: Çekirgeler de yaşıyordu bu şehirde. Onların evleri de uzun otlardan oluşuyordu.
1: Anlamadım.
0: Öyleyse şöyle anlatayım. Uzun otların tepeleri bağlandığında

0: çadır şeklinde oluyordu.
1: Tamam, şimdi anladım. Peki bu şehirde bir tane kelebek bile yok muydu?
0: Elbette vardı.
1: Peki onların evi nasıldı?
0: Kelebeklerin evleri ağaçların yapraklarıydı. Onlar her yağmur yağdığında bu yaprakların altına girerdi. Böylece ıslanmaktan korunmuş olurlardı. Yağmur dindikten sonra da tekrar yaprağın üstüne çıkarlardı.
1: Kelebeklerin evleri de çok güzelmiş. Peki başka kimler yaşıyordu bu şehirde?
0: Sivrisinekler. Sivrisineklerin evleri de sazlıklarmış.
1: Sazlık nedir?
0: Genellikle su kıyılarında yetişen sarı renkli bitkiye saz, bu bitkinin çok olduğu yerlere de sazlık deriz.
1: İlginç. Sazlıktan bir ev.
0: Daha ilginç olan evler de vardı. Bu şehirde hamam böcekleri, kara sinekler ve pireler de yaşardı. Onların evleri de kuru kütüklerin içinin oyulmasıyla yapılmıştı. Kütük evlerin iki tane penceresi, bir tane de kapısı vardı. Ama bir gün olan oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Kuvvetli bir rüzgarın sürüklediği dal parçası bir böceğin evinin yıkılmasına sebep oldu. Allah'tan evin içinde kimsecikler yoktu.
1: Kimin evi yıkılmış olabilir ki? Dur, hemen söyleme. Zıp zıp zıplağın evi mi yıkıldı yoksa?
0: Evet.
1: Zıp zıp zıplak çok üzülmüştür ama.
0: Biraz üzülmüş fakat çok üzülmemiş. Çünkü şehirdeki böcekler imece ile onun evini yapmışlar.
1: C.
0: C mi?
1: Evet, C. Az önce sen söyledin. Şehirdeki böcekler C ile zıp zıp zıplağın evini yapmışlar. Demedin mi?
0: Hayır, ben C demedim ki.
1: Peki ya ne dedin?
0: İmece dedim.
1: İmece mi? O da nedir?
0: Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya pek çok kişinin işini görmesine imece deriz.
1: İmece çok güzel bir şeymiş. Hani sen zıp zıp zıplağın çok hızlı olduğunu söylemiştin ya.
0: Evet.
1: Neden hızını kullanarak evini kendisi yapmamış ki?
0: Çünkü bir kişi ne kadar hızlı olursa olsun bazı şeyleri tek başına yapamaz. Mesela ev, okul, cami veya kütüphane gibi binaları yapabilmek için başkalarının da yardımına ihtiyaç duyarız. Onun için yardımlaşmak hızdan daha önemlidir.
1: Şimdi benim de yardıma ihtiyacım var.
0: Niçin?
1: İşte bunun için.

0: kalktım. Lila hala horul horul uyuyordu.
1: Hiç de bile ben horlayarak uyumam.
0: Hop şş, hop şş. Sesleri çıkıyordu ama odandan.
1: Tamam, dün akşam odamı temizledim ve yorulmuşum. Belki biraz horlamış olabilirim. Çok çalıştım sonuçta.
0: Benim kadar çalışamazsın. Sabah kalktım, odamı temizledim. Annem kahvaltı hazırlarken yardım ettim. Annem bana kıpır, sen çok çalışkan bir balıksın dedi.
1: Tamam kıpır, tamam. En çalışkan sensin.
2: Bu top da nereden çıktı? Güçlü, yakala. Ay, yapıştım topa. Bu top değil sanırım. İçinde yapıştırıcı var.
0: Işıklar açın. Neler oluyor?
3: Yüzgeçlerim yapış yapış oldu.
1: Çekin.
0: Lezzetli.
2: Kıpır, ne yapıyorsun? İçerideki yapıştırıcıyı yiyemezsin.
0: Bu yapıştırıcı değil, bal.
4: Hiçbir yerde bulamıyorum. Öğretmen hanım, bir kovan eksik.
5: Hay Allah, ben de hiç görmedim. Ama buluruz inşallah.
4: Bulmuşlar.
1: Öğretmenim, bu topun içi bal dolu.
5: İncilerim, o top değil. Bir arı kovanı.
1: Arıları duymuştum. Vız, vız, vız,
4: vız. Allah'tan kovanda arı yoktu. Sadece bal vardı.
5: Evet incilerim. Arılar vız vız diye ses çıkarır. Ve bu kovan Çalışkan Canlılar Parkı'na ait.
0: Çalışkan canlılar mı? Benden de mi çalışkanlar? Olmaz, olmaz, olmaz.
5: Sen de elbette çok çalışkansın. Ama arılar da yeryüzünün en çalışkan hayvanlarından.
2: Bu topun içine bal mı koyuyorlar?
4: Minicikler ama bu tatlı balı yapmak için ne maceralar yaşıyorlar bir bilseniz.
6: Keşke bilsek.
5: Harika bir fikir.
4: Anladım. O halde hep birlikte Çalışkan Canlılar Parkı'na gidiyoruz.
3: Ve tabii sen artık orada çalışıyorsun değil mi?
4: Bugünlük evet. Yarın Allah bilir.
2: Neden böyle astronot gibi giyindik?
4: Arı kovanlarına özel kıyafetlerle yaklaşmalıyız.
5: İncilerim, arılar aslında çok çalışkan ve barışçıl canlılardır. Gün boyu çiçekten çiçeğe uçarak bal yapar. Onların işi çoktur ama kimseye zarar vermek istemezler. Fakat bazen kendilerini tehlikede hissederlerse, tıpkı bizim korkunca çığlık atmamız gibi kendilerini korumak için sokabilirler.
4: Merak etmeyin, arılar durup dururken sokmazlar. Onları rahatsız etmezsek, üzerlerine basmazsak, yavaşça hareket edersek bize hiç ama hiç zarar vermezler. Arılar bin bir emekle bal yaparlar ve ballarını bizimle paylaşırlar.
1: Merak etmeyin arılar, sizi korkutmayız. Bız, bız. Her yerde arı sesleri var. Ne kadar çok arı var.
0: Neden bu kadar çalışkan olduklarını anlamadım. Halbuki ben sabah bir sürü iş yaptım.
5: Bir arı hayatı boyunca sadece yaklaşık bir çay kaşığı kadar bal üretir.
3: Ne? O zaman bir kavanoz bal için bir sürü arının çalışması lazım.
4: Bu bir ekip işidir.
7: Ay, arılar da benim gibi çiçekleri çok seviyor olmalı. Şu papatyanın üzerine bakın.
2: Bir arı.
5: Minik sevimli.

0: arı. Sabah erkenden uyanmış, işe gelmiş.
1: Çiçeğin üzerinde. Onu kokluyor bence.
2: Oh, ne güzel iş. Çiçekleri koklamak. Bu nasıl iş öyle?
0: İncilerim, arılar sabah uyanınca işe gitmeyi çok sever. Tıpkı sizin okula gittiğiniz gibi. Onlar doğanın en çalışkan işçileri. Gün boyu çiçekleri ziyaret ederler. İçlerindeki tatlı suyu toplarlar.
3: Onun adı nektar.
4: Çiçek suları.
2: Bu nasıl iş? Çiçekleri kokla ve çiçek suyu iç.
0: Acele etme Kıpır.
3: Kovan maketine bakın.
5: Aa, ne güzel. Mükemmel şekillere bakın.
3: Kovanın içini arılar böyle yapar. Muntazam ve düzenli.
2: Çiçekleri kokladılar. Çiçek suyu içtiler. Ve sonra bu rahat yerde uyuyorlar mı?
1: Tamamen yanlış anladın bence.
0: Bu peteklerin içine topladıkları nektarları getirip özenle bal yaparlar.
2: Oo! Ama yine kafam çok karıştı. Bu çiçekten nektar topladım. Bundan da, bundan da. Ama nasıl aklımda tutacağım? Unuttum bile.
3: Dans ederek. Şöyle şöyle bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola.
2: Yengeçin de kafası karıştı. Gördünüz mü?
0: Hayır. İşçi arılar birbirlerine dans ederek nektarlarını aldıkları çiçekleri gösterir. Böylece kafaları karışmaz.
1: Bu çok akıllıca.
4: İşçi arılar, başka ne var ki?
3: Yavru balık, bu kadar balı yapmak kolay değil. İş bölümü arılar için de çok önemli. İşçi arılar bal yaparlar. Kraliçe arı, kovandaki diğer arıların annesidir. Diğer arılar onu korurlar.
6: Kraliçe arı, çok havalı.
2: Çok çok çalışkanlar.
1: Kıpır sonunda ikna oldu.
0: Arılar çiçeklere kondukça çiçeklerin tohumları başka yerlere taşınır. Böylece yeni çiçekler, meyveler, sebzelerin büyümesine de yardımcı olur.
6: Tam bir takım çalışması.
2: Vazgeçtim.

0: 미니 카렌저라.
1: Çok güzel bir koku geliyor. Öğretmenim, koku sizden geliyor. Kokunuz çok güzel.
2: Teşekkür ederim İncim. Sabah çıkmadan önce gül suyu sıkmıştım.
1: Gül kokusuna ben de bayılırım.
2: O zaman siz de biraz sürebilirsiniz incilerim. Buradaki sebzeler çok taze görünüyor. Ben biraz marul alayım incilerim.
1: Kıpır yüzerken bir şeyler yediğinde tüm kırıntılar yerlere dökülüyor.
3: Dikkat ediyorum Lila.
4: Ama bak.
1: Ne? Bakın bakın.
5: Ne oluyor? Bu nasıl olur?
1: Kırıntılar.
5: Gidiyorlar.
1: Kırıntılar kendi başına gidiyorlar.
5: Sadece kırıntılar değil, marul yaprağına bakın.
2: İncilerim, marullarımızı aldım. İncilerim, neler oluyor?
3: Öğretmenim, burada acayip şeyler oluyor.
1: Hareket ediyorlar.
2: İncilerim, kırıntılar kendi başına hareket etmiyor. Onları taşıyan birileri var.
5: Birileri mi?
6: Yeryüzünün en çalışkan canlılarından karıncalar.
5: Karıncaları duymuştum.
6: İşte zeytinlerimin neye kaybolduğu anlaşıldı. Onları sadece piknikte tabakla yere koymuştum. Karıncalar onları da almış.
3: Bu küçücük karınca nasıl kocaman marulu taşıyor?
7: Ben karıncadan çok çok büyüğüm. Eğer o kendinden çok büyük bir marulu taşıyorsa ben de şu dev kütüğü taşıyabilirim. Olamaz. Kaldıramıyorum.
6: Allah'ın hikmeti. Karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabiliyorlar.
4: Bu kadar yiyeceği nereye taşıyorlar?
2: Elbette yuvalarına. Yazın çalışıp yiyecek topluyorlar. Kışın da evlerinde dinleniyorlar.
4: Bu annemin yazın turşu ve konserve menemen yapmasına benziyor.
2: Öyle de diyebiliriz.
5: Hiç sıralarını bozmadan nasıl da yürüyorlar öyle?
6: Her karınca topluluğunun yuvasında bir kraliçe bulunur.
1: Tıpkı arılar gibi.
6: Evet, işte

0: Arıncalar. Kraliçe karıncanın kokusunu alırlar. Ve onun kokusuyla birbirlerini takip eder, yollarını hiç kaybetmezler. Zeytinlerimi topladım sonunda.
1: İncilerim, ileride karınca yuvası maketi var. İsterseniz ziyaret edebiliriz.
2: Hey!
0: Sakın peşimden ayrılmayın yavru balıklar. Karınca yuvaları oldukça karmaşıktır.
3: Sanki minik bir yeraltı şehri gibi.
1: Karınca yuvaları tünellerle doludur. Odaları vardır incilerim. Birinde yiyecek saklanır, birinde yavrular büyütülür.
3: Bu karıncalar için büyük bir iş.
4: Ama hep birlikte çalışınca başarabiliyorlar.
5: Ne kadar karmaşık yollar. Ama burada kimse yok. Ay, çıkış ne taraftaydı?
1: Sütlaç yok. Sütlaç! Sütlaç!
4: Öğretmenim! Buradayım! Yolu bulamıyorum.
0: Ses yankılanıyor. Sütlaç acaba hangi tünelde?
4: Tıpkı karıncalar gibi yolumuzu bulabiliriz. Anladım. Kokuyla. Gül suyu.
1: Haklısın Lila. Sütlaç, gül suyu kokusuna doğru yüz.
5: Evet, kokuyu alıyorum. Koku daha da arttı. Doğru yoldayım.
4: Hadi Sütlaç, buradayız.
5: Başardım. Karıncalar gibi kokuyu takip edip yolu buldum.
1: Aferin Sütlaç, harikasın.
6: Ha?
0: Fenerin pili bitmeden çıksak iyi olacak.
3: Karıncalar kadar küçük varlıkların yaptığı işler çok şaşırtıcıydı.
1: Karıncalar tüm işleri paylaşır. Kimi işçi karıncadır, kimi tarım yapar, kimisi asker karıncadır, yuvalarını korur.
4: Ben karınca olsaydım kesin asker karınca olurdum. Herkesi korurdum.
7: Karıncalar geliyor, sıra sıra diziliyor. Minik

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Haklı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı?
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: Ayla Bera.
1: Ayla Bera evleri. Gökyüzü masmaviymiş, bulutlar bembeyaz, kuşlar sürü halinde sevgiyle süzülüyormuş gökyüzünde. Kuşların sesini duyan Ayla pencereden gökyüzüne baktı. Bir sürü ama bir sürü kuş vardı gökyüzünde. Hep birlikte ahenkle kanat çırpıyor, adeta dans ediyorlardı. Ayla hemen kardeşi Bera'ya da haber verdi.
2: Bera, bak gökyüzünde bir sürü kuş var, bir sürü.
1: Dedi Ayla. Bu kadar kuş bir araya gelmiş. Peki nereye gidiyorlardı böyle? Ayla ve Bera bu muhteşem manzarayı annelerinin de görmesini istediler. Kuşlar kanat çırpıp gökyüzünde dans ederken onlar da heyecanla annelerine seslenip yanına koştular.
3: Anneciğim, anneciğim, gökyüzündeki kuşları gördün mü? Bak!
1: Diye seslendi Bera. Anneleri heyecanla başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Gerçekten de kuşlar bir arada uçarken etkileyici bir görüntü oluşturuyordu. Bunlar göçmen kuşlardı. Sıcak diyarlara doğru uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Uçsuz bucaksız gökyüzünde kaybolmamak ve aniden çıkan sert rüzgarlara kapılmamak için birlikte uçuyorlardı. Ayla ve Bera gökyüzünde ahenkle süzülen kuşları hayranlıkla izliyordu. Kuşlar sürü halinde şekilden şekle giriyordu. Derken kuşlardan bazıları sürüden ayrıldı. Ayla ve Bera'ların bahçesine doğru uçmaya başlamışlardı. Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Kuşlar kendilerine doğru yakınlaştıkça onların leylekler olduğunu anlamışlardı. Ayla ve Bera heyecanla bahçeye koştu. Leylekler ağaçların dallarına konmuş ötüyorlardı. Acaba ne istiyorlardı? Neden gelmişlerdi bahçelerine? Belki de susamışlardı. Sonuçta uzak diyarlardan geliyorlardı. Yolları çok uzundu. Yorulmuş ve susamış olabilirlerdi. Leyleklere su vermeleri gerekiyordu. İşte su dolu derin bir kap. Tam leyleklerin gagasına göre. Leylekler hemen suyun başına kondular. Hep birlikte sudan içtiler. Bu sırada Bera geride kalan bir leyleği fark etti. Bu leylek seke seke yürüyordu. Ayaklarından birini sakınıyordu. Su içmek istiyor ama diğer leylek arkadaşlarının yanına yaklaşmaya çekiniyordu.
3: Ayla, leyleğin kanadına bak. İncinmiş galiba,
1: dedi Bera. Yaralı küçük leyleğin de su içmek istediğini fark ettiler. Ayla hemen bir kap su da ona koydu ve leyleğe doğru ilerledi. Ama leylek Ayla'dan ürküp ağacın dalına kaçmıştı. Ayla buna çok üzüldü. Çok ürkek bir leylekti. Ona nasıl su vereceklerdi? Bera'nın aklına bir fikir geldi.

kabını uzun bir çubukla uzaktan sakince kuşa doğru iteceklerdi. İşte uzun bir çubuk. Ayla çubukla yavaş yavaş su kabını yaralı Leyla'ya doğru itti. Tam da tahmin ettikleri gibi olmuştu. Küçük leylek saklandığı ağaç dalından inip suyunu içmişti. Ayla ve Bera çok mutlu oldu. Peki şimdi ne olacaktı? Bu küçük yaralı leylek uzak diyarlara nasıl uçacaktı? Ayla ve Bera hemen yardım almak için annelerine gittiler. Anneleri iki küçük yavrusunu dikkatle dinlemişti. Küçük leyleğe yardım etmek istemeleri ne kadar da kıymetliydi. Leyleğin kanadını sarmak için sargı bezi ve gerekli tüm malzemeleri yanına aldı. Küçük leylek çok ürkekti. Anne kanadına bakmak için yanına yaklaşınca korkup kaçmıştı. Leyleği tutmadan onu nasıl iyi edeceklerdi? Ayla'nın aklına bir fikir geldi. Ekmek kırıntısı ve su dolu bir kutuyu çubukla leyleğe yakınlaştıracak ve leylek içine girince onu tutup kanadını saracaklardı. Bu harika bir plandı. Tek ihtiyaçları olan bir kutuydu. İşte bir kutu. Ayla ve Bera kutuyu hazırlayıp çubukla sakince ittiler. Küçük leyleğin bulunduğu ağacın altına kadar getirdiler. Sonra beklediler, beklediler, beklediler. Küçük leylek nihayet kafasını uzattı ve yavaşça çıktı saklandığı yerden. Kimselerin olmadığını görünce kutunun içine girdi ve ekmek kırıntılarını yemeye başladı. Anne sessizce kutuya yaklaşıp küçük leyleği eline aldı. Sonunda başarmışlardı. Hemen kanatlarını suyla temizledi ve sargıyla sardı. Sonra küçük leyleği kutuya geri koydu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Sonunda küçük leylek iyileşecek ve diğer kuşlarla birlikte göç etmeye devam edecekti. Ayla ve Bera bunu neşeli bir şarkıyla kutladılar.

Günler, geceler birbirini kovalamış, küçük leylek iyileşene kadar bahçede kalmıştı. Diğer leylekler de göç etmeye devam etmek için küçük leyleği sabırla beklemişti. Küçük leylek günden güne daha iyi oluyordu. Kanatlarını daha güzel çırpıyordu. Leylekleri izleyen Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden göçmen kuşlar için ağaçların üzerine kuş evleri yapmıyorlardı? Böylece uzun göç yolunda yorulan kuşlar gelip dinlenebilirdi. Hatta ihtiyacı olan tüm kuşlar gelebilirdi. Bera bu fikri çok sevmişti. Hem daha önce de yapmışlardı.

0: kuş evini. Bu konuda deneyimli sayılırlardı. Hemen babalarının yanına koştular. Babaları çocuklarının fikrini sevmişti. Kuş evleri gerçekten çok gerekliydi. Bunun için tahtalara ve boyalara ihtiyaçları vardı. Hey, işte tahta ve boyalar. Baba malzemeleri aldı. Ayla ve Bera'nın da yardımıyla kuş evleri yapmak için çalışmaya başladı. Karda kışta içeriye soğuk girmemeliydi. Yazında serin olmalıydı. Her ayrıntısını düşündüler ve evleri özenle yaptılar. Pencerelerini kelebekler ve kalplerle süslediler. Kendi isimlerini de üzerlerine yazdılar. Kuş evleri nihayet hazırdı. Baba dikkatle onları ağaçların dallarına asmıştı. Kuşlar hemen içine girip ötüşmeye başlamıştı bile. Baba bu evlere
1: Ayla Bera evleri
0: ismini verdi. Ayla Bera evleri gerçekten çok güzel bir isimdi. Çocuklar neşeyle evlerini izlerken küçük leylek bir anda kanatlarını açarak yanlarına geldi. Ağzında da küçük bir çiçek vardı. Çiçeği çocuklara bırakıp gökyüzüne doğru uçtu. Diğer leylekler de ona katıldı.
2: Sonunda iyileşti,
0: dedi Ayla. Tüm leylekler gökyüzünde şekilden şekle giriyor, harika görüntüler oluşturuyordu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ay ışıl ışıl parlıyordu. Uyku vakti gelip çatmıştı. Ayla ve Bera küçük leylek dostları iyileştiği için çok mutluydu. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Kuşlar uçar gökyüzünde, göç ederler neşeyle. İncinmiş leyleğin kanadı, dinlenmesi gerek bahçede. Suyunu yemini verelim, kanadını iyi edelim. Vakti zamanı gelince gökyüzüne yolcu edelim. Çocukların gökyüzüne baktığı, kuşları beslediği, onları iyileştirdiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Hey! Garip abi.
1: Ay, hak

0: Söyle bakalım Karagöz'üm. Şimdi karşına bir teyze çıksa.
1: Evet.
0: Evladım, şu testileri taşımama yardım eder misin dese ne dersin?
1: Hay hay derim.
0: Aferin. Peki bir amca çıksa. Evladım gözüm görmüyor. Beni eve kadar götürür müsün dese ona ne dersin?
1: Ona da hay hay derim.
0: Harikasın. Peki bir hasta çıksa karşına. Dese ki ilaçlarım bitti. Bana hekimden ilaç getirir misin dese ne dersin?
1: Ona da hay hay derim de. Bu ademler neden hep benim gittiğim yoldan gidiyorlar? Koca mahallede başka yol mu yokmuş?
0: Canım mesela dedik.
1: Mesela beni artık daratmasan Hacivat. Yolumuza gitsek. Ahanda iki ihtiyaç sahibi geliyor Hacı Cavcav.
0: Hayırdır inşallah.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Ve aleyküm selam.
2: Sizi gördüğümüz iyi oldu. Bir müşkülümüz var. Çözer misiniz?
1: Eyvah eyvah. Hacivat'ın hikayeleri gerçek oluyor.
3: Korkmayın yahu. Zor değil.
0: Ne ola ki bizden istediğiniz?
2: Bir günlüğüne asker olup azılı bir kaçağı derdest etmemize, yani yakalamamıza yardım edeceksiniz.
0: Evet Karagöz. Mesela iki asker gelse senden bir günlüğüne asker olmanı isteyip azılı bir kaçağı yakalamanı istese ne cevap verirsin?
1: Hay hay dışında her cevabı verirdim Hacivat.
0: Bana da mantıklı geldi Karagöz. Öyleyse bir, iki, üç. Olmaz.
3: Neden?
1: Ya kaçak bizi de kaçırırsa?
0: Ya döverse?
1: Ya bizi tutup savurursa?
0: Ya üstümüze çıkıp bizi tepelerse?
1: Ya...
2: Yahu amma abarttınız. Bunda korkacak ne var?
3: Hem para da vereceğiz.
0: Şey, tam olarak kaçakçı acaba?
2: Burada tamı tamına...
0: Kabul.
2: Yani bu kesede...
0: Yorulmayın efendim, kabul ettik.
1: Azılı kaçak yakalamak benim baba mesleğim zaten.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Ben hep evden kaçardım. O da her seferinde beni daha kapıdayken yakalardı.
2: Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim?
0: Üniformaları verin de giyelim hemen. Yalnız ben rütbe de isterim. Karargah kumandanı falan da olur yani.
1: Ben rütbe falan istemem. Üniforma kalın olsun yeter. Üşürüm ben geceleri.
3: Üniforma yok ağalar.
0: Yok mu?
2: Yok. Bu görev gizli bir görev. Kaçak sizin asker olduğunuzu bilmemeli.
0: Vay!
1: En sevdiğim iş.
0: Benim de Karagöz, benim de. Gizli görevlere bayılırım.
1: Zaten gizli görev yapmak baba mesleğim benim.
2: Ya!
1: Tabii. Saklambaç oynardık babamla. O gizlenirdi, ben bulurdum.
3: Neyse ağalar, işimiz çok. Alın bunu.

0: Otu. İçinde kaçakla ilgili ipucu var.
1: İpucu mu? Yahu ne gerek var? Söyleyin kaçağın kim olduğunu, bitsin gitsin.
2: Olmaz. Görev gizli olduğu için sultan bizzat emir verdi. Kaçağın bilgilerini bu nota gizledik. Önce bu nottaki şifreyi çözüp sonra da kaçağı bulacaksınız.
3: İşler gittikçe karışıyor.
0: Korkma Karagöz. Siz akıllı adamlarsınız. Halledersiniz.
2: Siz bir yandan biz bir yandan buluveririz kaçağı. Hem ne demişler?
1: Siz bir yandan biz bir yandan.
2: Yok. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
3: İki elin nesi var, dört elin sesi var. Olmayacak mı?
1: Olur mu Karagöz? Doğru söyledi asker ağa.
3: Ama iki kişiydik, dört kişi olduk. Hatta herkeste ikişer el var. Ne yaptı?
0: Tamam ağa, uzatmayın. Başlayalım artık.
3: Ne oldu?
1: Allah Allah.
3: Ne oldu dedim?
1: Bak sen şu işe.
3: Yahu söylesene, ne oldu?
1: Notta üç kelime var ki sürekli tekrar ediyor.
3: Neymiş onlar?
1: Tozsuz, delik ve bakır.
3: Tozsuz. Delik. Bakır. Bilemedim acıvat.
1: Sen bu kadar düşününce bırak şifreyi. Direkt kaçağı bulursun sandım.
3: Nerede? Bunu çözse çözse Çelebi çözer diyecektim ki geldi.
1: İyi adam lafın üstüne gelir derler.
4: Selamun aleyküm azizim.
1: Aleyküm selam.
5: Beni gördüğünüzde sevinmediniz galiba.
3: Sevinmez olur muyuz? Meşgul olmasak oynardık bile sevinçten.
4: Neymiş o çözülecek düğün?
3: Yok, düğün değil. Zaten düğün dernek düşünecek durumda da değiliz Çelebi.
4: Düğüm dedim, düğüm.
1: Düğüm değil de şifre diyelim. Ahan da burada.
4: Tozsuz dediğine göre toprak olmayan kayalık yerden bahsediyor. Delik dediğine göre bir oyuktan yahut mağaradan bahsediyor. Bakır dediğine göre de bir maden ocağından bahsediyor.
3: İşte bu.
4: Dur yahu dur. Düşüreceksin beni.
3: Dedim sana Hacivat. Bu adamın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Varsa da çözer, çözemese de uğraşır. Yine de çözer.
1: Ne zaman dedin?
3: Az önce dedim işte. Karıştırma orasını.
5: Deyin bakalım hele. Neyin şifresi bu?
3: Kaçak.
1: Kaçak keçiyle beygiri arıyoruz.
4: İyi de not ne alaka?
1: Hiç işte. İşgüzarlık. Artık kim sakladıysa nota ipucu yazmış.
5: Öyleyse gidip bulalım zavallıları. Korkmasınlar.
1: Yok. Siz yorulmayın. Gerisini biz hallederiz. Değil mi Karagöz'üm?
3: Tabii canım. Ne gerek var?
4: Yo, hayatta olmaz. Anca beraber kanca beraber.
5: Hem muhakkak bir yardımımız dokunur size.
4: Yürüyün. Buralarda çok eskiden maden ocağı olarak kullanılan bir mağara vardı. Orası olabilir. Hem notta ne diyor? Tozsuz, delik ve bakır.
5: Bence de orası. Ama dikkat etmek lazım. Söylentilere göre o mağaraya giren geri çıkamıyormuş.
3: Ne? Çıkamıyor mu? O zaman girmeyelim.
4: Girmeden nasıl bulacağız hayvanları?
1: Canım, bulmayı verelim. Ne olacak sanki? Kendileri bizi bulsun. Değil mi?
5: Olmaz öyle şey. Yazık günah.
3: Bize yazık değil mi?
5: Efendim?
3: Yok bir şey. Bulalım tabii.
4: Geldik.
1: Gelmez olaydık.
3: Peki ya kaçak mağaraya girdiyse, geri çıkmazsa nasıl yakalayacağız?
5: Ne kaçağı, ne yakalaması?
1: Yani kaçan keçi ve beygir diyor.
4: Tabii ki girip biz getireceğiz.
3: Ne gereği var yahu? Sesleniriz gelirler. Kaçak bey. Yani kaçaklar. Dışarı gelin lütfen.
5: İyice şaşırdın Karagöz. Duymazlar buradan. Girelim hadi.

0: korktunuz ya.
1: Aslında sizin hiç korkmamanızdan anlamamız lazımdı hikayenin uydurma olduğunu.
2: Mağaraya giren geri dönmezse biz neden girelim?

0: Ne oldu? Çözdün mü?
1: Çözdüm, çözdüm.
0: İyi de niye dövecek gibi bakıyorsun? Çözdüysen söyle. Allah Allah.
2: Merak ettim azizim, neymiş şifre?
1: Tozsuz değil, tuzsuz. Delik değil, deli. Bakır değil, bekir. Yani...
3: Tozsuz deli bekir.
4: Hey arkadaş.
5: Buyur asker aga.
6: Tuzsuz deli bekiri arıyoruz da ormanda demişlerdi.
5: E o zaman ormana gidin. Burada ne arıyorsunuz?
4: Orman yolunu bulamadık.
5: Ha, hemen tarif edeyim. Ama önce deyin bakalım hele. Neden ararsınız tuzsuzu?
6: Kaçaktır kendisi. Geçen gün yan mahallede bir kişinin evine zarar vermiş. Bir kişinin de tavuklarını izinsiz almış.
5: Tuzsuz.
4: Evet.
5: İyi de onu yapan tuzsuz deli bekir değil ki.
6: Nasıl yani? O yaptı demişlerdi.
5: Ben de oradaydım asker aga. Onu yapan tuzsuza çok benzeyen biriydi. Adı da Cambaz Efendi. İnanmazsanız yan mahalledekilere sorun.
4: Allah Allah. Boşuna mı aradık bütün gün?
5: Muhtemelen.
6: Öyleyse biz yan mahalleye gidip biraz soruşturalım. Bunları yapan tuzsuz mu yoksa cambaz mı?
5: Sorun tabii.
4: Allah razı olsun senden efendi. Az kalsın bir mazlumu kaçak diye yakalayacaktık.
6: Bir dakika. Bizim gizli hafiyeler yakalamamıştır inşallah.
4: Doğru ya. Hemen gidelim. Önce yan mahalleliyle konuşalım. Sonra da bizimkilere haber verelim.
6: Sizi gördüğümüze sevindik.
0: Biz hiç sevinmedik asker ağa.
4: Neden?
3: Yanlış adamı arıyorsunuz da ondan. Bizi de buna ortak edecektiniz az kalsın.
0: Biz tuzsuzdan her şeyi dinledik. İşin aslını öğrendik.
6: Canım biz de öğrendik. Heyecanlanmayın.
2: Öğrendiniz mi?
4: Evet. Sabun Nuri bize her şeyi anlattı. Biz de gerçek suçluyu bulup yakaladık bile.
6: Buraya da tuzsuzdan özür dilemeye geldik.
0: Desene be asker ağa. Korkuttun bizi.
1: Eyvallah dostlar. Her şey açığa kavuştu şükür.
3: Çok şükür. İyi ki tuzsuzu yakalamak zorunda kalmadık.
0: Yakalayamazdık da zaten. Şu heybete bak.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

죽자.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
2: Buldum.
1: Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
1: Hadi at.
3: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
4: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
5: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
5: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
3: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
4: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
4: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
4: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
4: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
4: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
4: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
2: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
2: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
2: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
5: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
2: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
7: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar.
7: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
7: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
4: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
7: Ve çok sessizce.

0: 이렇게 가벼운 게래요.
1: 역할라담 세네.
0: 어? 아, 질키미시.
1: 어?
2: 뭐 böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
1: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
6: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
6: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
0: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
7: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
7: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
0: Acıktığı için mi?
7: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
6: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
7: Tok olursa niye yesin?
0: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
0: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
3: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.

0: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
0: Hı hı. Bakalım yiyecek mi? Geliyor galiba. Hı? Hı? Hı?
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
0: Yoksa yandık.
3: Hepsi duruyor.
0: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
0: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
0: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
4: Öyle bir şey yok Aziz.
5: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
6: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Anne, yarın salatalık reçeli yapar mısın?
1: Salatalık reçeli mi?
2: Evet. Mutfakta farklı şeyler denemenin zamanı gelmiş canım.
1: Salatalık reçeliyle mi başlayalım?
2: Neden olmasın?
1: Salatalığın reçeli olmaz kızım. Reçelleri meyvelerden yaparız. Salatalık sebze.
0: Yemyeşil olurdu ve çok güzel olurdu bence.
3: Lütfen patatesi kızartmaya devam et anne. Çok güzel oluyor.
0: Peki anne, reçelli salatalık nasıl olur?
3: Nefis olur.
1: Lezzetten anlıyor çocuğum.
2: Deneyin bence.
1: Mutfak deneyleri için küçük bilim insanları lazımdı bana da. O zaman başlayalım. Bakalım neler olacak neler.
0: Yaşasın.
2: Hop bakalım. Önce yemek, sonra deney.
3: Tamam.
0: Ben doydum. Ama tabağında yemek bırakmasam güzel olacak. Peygamberimiz de bırakmazmış değil mi anne?
1: Evet yavrum, çok doğru.
3: Bir de hep yiyeceğe kadar yemek alırmış.
2: Aferin benim çocuklarıma ya.
1: Hiç unutmuyorlar maşallah kuzularıma.
0: Çok doydum elhamdülillah.
1: Afiyet olsun.
3: Mutfakta yaptıklarımızı yemeli miyiz?
2: Tabii ki.
3: Çok doydum ama ben. Galiba ben de.
1: O zaman başka alanlarda deneylerinizi yapın. Acıkınca mutfağa gelin, olur mu?
0: Tamam.
3: Gündüz vakti feneri neden aldın ki?
4: Karanlık yerlere bakmak için akılım.
3: Bazen çok akıllı oluyorsun.
4: Sağ ol. Ben de çok akıl var. İstersen 4-2 tane veririm.
3: İşte koş.
0: Bilye. Üstelik cam.
5: Bu iyi bir şey mi?
0: Tabii ki. İstersen bütün cam eşyaları kırabilirsin.
5: Oo, hemen alıp sepete koyalım.
0: İlk ben gördüğüm için ben alıyorum.
3: İyi al. Ben zaten başka bir şey daha buldum ve gerçek.
0: Ha, ne buldun? Bana da söylemen lazım. Biz ortağız, unutma.
5: Şşş.
0: Gıdıklanmadı sanki.
5: Ben de yapacağım.
2: Ayağıma bir şey mi değiyor? Allah Allah. Emel, canım. Bahçeden salona köstebek gelmiş sanırım.
1: İki tane mi yoksa?
2: Evet, nereden bildin?
1: Geçen yine gelmişlerdi.
2: Ayaklarımızı yemez bunlar, değil mi?
1: Yo yo, son derece zararsızdırlar. Ama salonumuzda iki köstebekle yaşamak istemeyiz canım.
2: Haklısın.
1: Hemen yakalayıp bahçeye bırakalım. Bu köstebeklerden hemen kurtulalım.
2: Hadi canım, hemen.
3: Durun durun, biz köstebek değiliz.
0: Biz yılanız.
2: Ama yılanlardan çok korkarım Emel.
1: Kaç kaç.
3: Bardak.
0: Tamam.
3: Boya.
0: Tamam.
3: Bu sefer ben tik atacağım.
0: Hop. Al tamam.
3: Oldu mu?
0: İdare eder.
3: Yaşasın.
2: Biraz su ve biraz da yağ.
0: Her şey hazır, yaşasın.
3: Artık başlayabiliriz.
2: Dikkatlice yapıyorsunuz. Dökmek, saçmak, israf etmek yok.
0: Tamam.
3: Zaten çok kolay.
0: Suyu bardaklara dökelim.
3: Suyu dikkatlice

0: dökelim. Hı?
1: Ne? Ben mi?
0: Evet dökücü bey.
1: Dökücü.
0: Sensin evet. Hı. Şimdi de boyaları katalım. Katıcı bey.
1: Katıcı.
0: Sensin baba. Hı. Aferin sana katıcı bey. Şimdi sıra geldi bize.

0: Aa, süper.
1: Oo, nasıl oldu bu?
0: Su batmaz deneyi işte bu.
1: Su yağa batmıyor, karışmıyor.
0: Çok güzel, bilimci olduk biz.
1: Ben de yapacağım.
0: Olmaz, karıştırıcı biziz.
1: Bir kerecik karıştırıcı olsam ne var?
0: Olmaz.
1: Demek öyle. O zaman gidip kendi dondurmamı kendi kendime yiyeyim. Sıcak oldu. Sadece ben yiyici olayım bari.
0: Düşündüm de kardeşim. Bir kereliğine karıştırıcı olabilir bence.
2: Bence de olabilir.
1: Ha şöyle çekileyim bakayım.
0: Şimdi seninle mutfak deneyleri yapacağız canım.
2: Hazır mısın?
3: Siz bugün epey deney yaptınız bence. Yarın yapalım mı?
4: Hayır.
3: Ama çocuklar, misafirimiz gelecek. Onun için hazırlık yapmam gerekiyor.
0: Kim?
3: Acaba kim?
0: Halam.
3: Evet.
0: Halam da deneylerimizden yer anne.
2: Evet, o bizi çok seviyor.
3: Tabii ki sizi çok seviyor ama misafirimizi denek yapmayalım.
2: Denek mi? Hiç aladan denek olur mu anne? Çok komiksin.
3: Anlaşıldı, kaçış yok.
0: Hadi başlayalım.
2: Yoruldum.
0: Evdeki malzemelerle deney yapabilirdik.
3: Ama yemyeşil makarna yapma deneyi fikri size aitti, hatırlatırım.
0: Ama bahçede ıspanak toplamak zor.
3: Bir fikrin peşinden gitmek bazen zor olabilir. Yılmayın sakın benim küçük bilim insanlarım. Alın bakalım, birkaç tane daha varmış burada.
0: Tamam mı? Artık deneye geçelim.
3: Hala ıspanağa ihtiyacımız var. Devam. İşte biraz daha.
2: Tamam, bitti, yeter.
3: Yetsun mu?
2: Yetsun.
3: O zaman makarna biraz daha açık yeşil olacak da.
0: Olsun da. Ispanaklarla makarnaları neden aynı anda pişirmedik anne?
3: Çünkü ıspanakların sadece rengini almak istiyoruz da ondan. Aynı anda pişerse ıspanaklı makarna olur.
0: Söyleme. Deneyebiliriz. Biz deneyeceğiz, unuttun mu?
2: Hayır, denemem.
3: Evet, yeşil suyumuz hazır. Verin bakalım makarnaları. Su kaynar olduğu için makarnaları tencereye ben atıyorum.
2: Çocuklar için çok tehlikeli olabilir.
3: Birazdan deneyimizin sonucunu göreceğiz. Ama ondan önce diğer işleri halledelim. Baba robotu gördünüz mü? Hiç ortalarda görünmüyor.
4: Baba robot.
3: Duymuyor galiba. Belki de şarjı bitti. Hadi gidin de bulun gelin.
4: Baba robot.
1: Ne kadar bereketli oldun bu sene maşallah. Altından elma toplamaktan dalından elma toplamaya fırsat olmuyor. Bugünkü elmalardan biraz ablama vereyim. Gerisini de komşulara dağıtayım.
4: Baba robot.
1: Buradayım.
0: Her yerde seni aradık.
2: Gülüm bitti sandık.
1: Şarjlıyım ben efendim.
0: Ben taşırım.
2: Hayır ben. Daha güçlüyüm zaten.
1: Ben taşırım.
0: Yırtıldı.
2: Ne olacak şimdi?
1: İşlem yapıyorum efendim.
0: İşlem yapan bitti mi?
1: Yaptığım hesaplamalara göre poşet getirip toplamanız gerekiyor.
4: Biz mi?
1: Yok, ben.
0: Ya hayır.
2: Hayır.
1: Evet.
0: Hala.
5: Ha, canlarım.
1: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum.
3: Hadi hemen masaya.
2: Yeşil makarna yaptık hala.
5: İnanmıyorum, çok merak ettim.
0: Bizim ilk mutfak deneyimiz.
5: Ben size ne yaptım biliyor musunuz?
0: Ne?
5: Meyve şiş kebap.
1: O nasıl bir şey?
5: Bilmem. Hep birlikte deneyeceğiz.
3: Hadi doğru masaya.
1: Tutmayın beni.

0: Esselamu aleyküm hocam. Spor yapıyorum. Spor sağlıktır. Güçlenmektir.
1: Aleyküm selam efendi. Aferin, aferin. Kolay gelsin. Koca oğlanın eline düştük, iyi mi?
2: Sonra da Fırat'la Şermin birbirlerine kavuşmuşlar. 40 gün, 40 gece düğün yapmışlar. Ve hep mutlu olmuşlar.
3: Vay be, ne hikayeydi ama.
2: İşte böyle. Sevgiyle her kapı açılır oğlum, unutma.
3: Bu kadar sevmeselerdi onca şeyi yapmazlardı, değil mi?
2: Kesinlikle oğlum.
1: Ya tamam, sevgi filan iyi hoş da bu tarz şeylere çok kulak asmayın. Efsane bunlar, efsane.
2: Efsane de olsa güzel ama. Sevgi varsa hayat güzel.
1: Yahu hatun, hele sen öğleyin yemekte ne var onu söyle bakalım.
2: Yapacağım işte bir şeyler hoca. Ama önce şu salça kavanozunun kapağını açmak gerek. Bir türlü açamadım. Sen açar mısın?
1: Tabii ki. Bu iş benden zor olur.
3: Baba. Baba, galiba biraz güçten düşmüşsün.
2: Hocam vazgeç istersen.
1: Sorun yok, şimdi acılır.
2: Bak, iyisi mi sen bunu Kadri'ye götür. Onda deli kuvveti vardır, açar o.
1: Hayır, hayır, başkasına kaptırmam bunu. Şimdi açarım, merak etmeyin.
2: Yemek birazdan hazır olur hocam. Salçasız oldu ama yeriz artık.
1: Bu kapak açılacak. Yarın mutlaka güç toplayıp bu kavanozu bizimkilerin önünde

0: O kavanozu getirin bana. Açılmadı.
1: Uy, çayelunden öteye çitelum yani yani çitelum yani. Sırtındaki sepetum ben olayım, ha mali ben olayım, ha mali. Hey, uy. Hayırdır hocam? Moralim bozuk gibi.
0: Biraz güçten düşmüşüm de.
1: Güçlenmek istiyorsun öyle mi?
0: Doğrusu iyi olurdu.
1: Tam yerine geldin hocam. İşte bu.
0: Ha?
1: Gar güçma.
0: Ne ar güçma?
1: Gar güçma hocam, gar güçma. Yani Karadeniz güç macunu. Bizim yöreye has çok özel bir şeydir. Aşırı güç verir bu.
0: Aşırı güç verir demek.
1: Aman dikkat. Günde bir çay kaşığından fazla yeme sakın. Ne olur ne olmaz.
0: Demek günde bir çay kaşığı, ha? Güzelmiş. Bir kaşık yeter mi ki ama? Oh, böylesi daha iyi.

0: Karı efendi gel bakayım sen. Spor böyle yapılır efendi. Anladın mı? Bu iş fazla uzadı. Bitirelim artık.
1: Ay.
2: Oh. Hocam, gözlerimin içine bir baksana.
1: Ha?
2: Ne görüyorsun söyle.
1: Ay.
2: Sana olan sevgimi görüyorsun değil mi? Bu kavanozu açamaman hiç önemli değil. Altı üstü bir kapak işte.
3: Baba, açıldı.
0: Haklıdır hanımım. Sevgi güzel şey. O varsa eğer, bütün kapılar da açılır, kapaklar da.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?

0: 엄마!
1: 야, 야,
0: 어? 아! 어? 빵! 도넛!

0: Vız. Ne? Hadi vız. Aha. Ha.
1: Filo.
2: Filo. Hop. Aha. Bo.
1: Hı hı. Filo, filo.
2: Ne yapıyorsun?
3: Hi, hi!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Tom et Dean. Vous Tom, mini monsieur. Ich ne bin immer kibim.
1: Oh, mis gibi orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman, benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var.
0: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
2: Geldim, geldim.
0: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
2: Kayıttayız zaten.
0: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama değil mi?
2: Tabii tabii. Başla sen.
0: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
2: Tilki.
0: Efendim teleskop.
2: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
0: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
2: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
0: Ha, inanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
2: Ne dedim ben ya?
0: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
2: Ne demeliymişim?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
2: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop. Duyarlı bir ekibiz biz.
2: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi.
3: Olmuyor.
2: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
2: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
2: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Ha? Doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
4: Böyle olmayacak. Bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?
4: Komiklik yapma tilki. Bekle.
0: Bir. İki. Üç. Hadi. Bir, iki,
4: bu

0: Bu ne acaba?
1: Hasır şapkaya benziyor.
0: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
1: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
0: O zaman ne?
2: Of! Nasıl bilemezsiniz?
0: Neymiş?
2: Kuş yuvası.
1: Kuş yuvası mı?
2: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
0: Aa, hakikaten de doğru.
1: Nasıl bildin teleskop?
2: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
0: Ama haberci bilemedi.
2: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
0: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
1: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
2: Bugün havanda değilsin tilki.
1: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
1: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
2: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
1: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
2: Umarım tekrar düşmez.
0: Teleskop.
2: Kızma kızma.
1: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
0: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
2: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
1: Neden hep yüksekte?
0: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
2: Çok güzel özetledin tilki.
1: Peki bunu ne yapacağız?
0: Madem düştü, boşa gitmesin.
2: Ne işe yarar ki?
0: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
1: Mesela?
0: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
1: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
2: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
1: Ama önce küçültmemiz lazım.
0: İyi de nasıl?
1: O iş bende.
0: Ha? Bununla mı?
1: Şaka şaka.
0: Yaşa!
2: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
1: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
0: Hadi.
3: Ne yapıyorsunuz?
0: Yuva senin miydi?
3: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

0: Yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. İşte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok.
2: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes. İşte havucumuz kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy! Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur, bizi de bekle!
1: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri! Durun! Beni de bekleyin! Bana da bırakın!
2: Ellerine sağlık nine! Yine döktürmüşsün!
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Kıt kıt kıdak. Yumurtam sıcak. Kıt kıt kıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz, neredesin?
5: Hey!
4: Vuramadın ki! Yoruldum! Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah! Bitti!
4: Şimdi görürsün sen. Köz.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet yumurta.

0: Bu Gıtgıt'ın ayak izi.
1: Ama Gıtgıt hep kümese yumurtlar.
0: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
2: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
1: Bakın, bir ayak izi daha var.
2: Bu ayak izi kime ait acaba?
1: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
3: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
4: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
3: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
4: Ay. Kaç, kaç, kaçacak.
3: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş, göz, göz, koş.
0: Gelen giden yok. Gıtgıt kümesinde.
1: Demek ki Gıtgıt yumurtalarını götürmüyor.
2: O zaman kim?
3: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
4: Sadece Gıtgıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
3: Umarım Gıtgıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
0: Hay Allah, elektrikler gitti.
2: İşte, işte biri geliyor.
0: Kim bu acaba?
1: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
0: Hadi koşun, kaçıyor.
2: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
0: Durun, burası.
1: Buz tutmuş.
0: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
3: Hop, hop, hop.
4: Gıtgıt, bu yumurtalar senin mi?
3: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıtgıt da sinirlendi galiba.
4: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıtgıt'ın. Bu görevde başarılı.
3: Epey yorulduk bugün.
4: Bolca da gagalandık.
3: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
4: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
5: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
0: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
4: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
1: Bir yeri işaret ediyor.
2: Biri Temtem, diğeri de
1: Ozan. Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
0: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
1: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
2: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
1: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
6: Dünden beri Gıtgıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
1: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
6: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Akşamımız geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay! Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Ayrıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Balık adam.

0: nereden çıktın Uhay?
1: Tekneden atladım.
0: Teknen olduğunu bilmiyordum.
1: Yok zaten.
0: Tekneden atladım dedin ama.
1: Benim teknem değil. Başkasının teknesinden de atlanabilir. Çivileme ve balıklama şeklinde yapabiliriz bunu.
0: Haklısın. Bu büyüteç ne peki?
1: Okula geziye geldik. Dalış yapıyoruz ve deniz tabanındaki bitkileri araştırıyoruz.
0: Güzel. Öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Sen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına. Bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay.

var. Okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Kafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. He? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağır da bir şey. Anne, iyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Ah anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Evet, gazı da kapattım anne. Şimdi hiç yeri ve zamanı değil. Akşam eve dönerken alırım. Ellerinden öperim. Oldu anne. Görüşürüz. Tamam oldu. Kuşmuşu. Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizin birbirine kavuşmak üzere...

0: Beyaz saç. İşte şu bulut, şu aslana benziyor.
1: Aa evet, yanındaki de kocaman bir ayı gibi.
2: Peki sence şu pofidik bulut neye benziyor?
3: İyi bak, iyi.
2: Tavuk budu gibi duruyor.
4: Aa, saçım.
1: Ne oldu, ne oldu?
2: Saçıma bir şey yapıştı.
3: Bu nedir böyle?
1: Bakayım. Oo, arkadaşım, bu sanırım şey, saçına sakız yapışmış.
2: Ne? Sakız mı?
1: Aa, dur, kımıldama, dur.
2: Aa, saçım.
1: Böyle olmayacak. Ne yapsak ki?
2: Profesöre soralım, hadi.
5: Hadi, hadi. Çok az kaldı.
2: Profesör! Profesör!
1: Acil yardımına ihtiyacımız var.
5: Saçın?
2: Evet, saçıma sakız yapıştı, çıkmıyor.
5: Nasıl sakız yapıştı?
2: Bahçede uzanmıştık. Gökyüzünü izliyorduk.
5: Biri yere sakız mı atmış?
1: Oo, olamaz, dün.
2: Evet, dün sen sakız çiğniyordun.
1: Şey, ağzımdan düştü. Ben de oyuna daldım. Sakızı yerden almayı unuttum.
2: Ve senin sakızın şu anda benim kafamda.
5: Yere sakız atmamalıyız çocuklar. Çok dikkat etmeliyiz.
1: Benim hatam. Çok özür dilerim.
2: Lütfen profesör, bu sakızı nasıl çıkaracağım? Yardım et.
5: Sakin ol. Her sorunun bir çözümü vardır. İşte pırıltı. Saçlar için tasarladım. Saçları kirlerden arındırıyor ve şekil veriyor. Birkaç dakika bu cihazı kullanman yeterli olacaktır.
2: Yaşasın! Bu işi çözeceğinden emindim profesör.
5: Gel bakalım buraya Civan. Şu yıkama tuşuna basıyor.
2: Çok rahatlatıcı.
5: Yaman, 2 dakika sonra yıkama işlemi tamamlanır. Sarı düğmeye basarsın. Böylece pırıltı Civan'ın saçını kurutacaktır. İşiniz bitince yanıma gelin. Simülasyonu test edeceğiz.
1: Görev anlaşıldı profesör. Oo, keyfin yerinde arkadaşım.
2: Neyse ki sakızdan kurtulacağım.
1: Yıkama bitti. Profesör sarı düğmeye basın demişti. Ya da kırmızı. Yoksa sarı mıydı?
2: Sor bir daha istersen Yaman.
1: Yo, tamam, kırmızıydı. Sen merak etme, rahatına bak. Oldu.
5: Yaman, yardımına ihtiyacım var.
1: Geliyorum profesör. Yaman her zaman yardıma koşar.
2: Bitti. Eminim saçlarım pırıl pırıl olmuştur. Bu da ne? Saçlarım. Eyvahlar olsun.
5: Civan, bittiyse seni bekliyoruz.
2: Bu şekilde karşılarına çıkamam. Allah'ım yardım et. Nerede bu şapka?
6: Arıza onarıldı.
1: Bu kez nereye gidiyoruz profesör?
5: Bu kez... Civan, iyi misin?
2: Şey, nasıl söylesem bilmem ki.
1: Pırıltı saçlarını temizledi mi? Açsana bereni, çok merak ediyorum. Sakız çıktı mı?
2: Çıktı, merak etme.
1: Bir görelim. Merak ediyorum, hadi dostum. Saçların kardan adam gibi.
5: Kırmızı düğmeye mi bastınız? O renklendirme düğmesiydi.
2: Yaman.

0: sana profesöre tekrar sor demiştim. Kardan adam gibi oldum senin yüzünden.
1: Amanın, ben ne yaptım?
2: Bak arkadaşım, şimdi çok bilge görünüyorsun. Hem profesörün saçları da beyaz.
0: Ben kendi saçlarımı istiyorum.
3: Tamam çocuklar, halledeceğiz. Endişelenme Civan, çok şükür saçının kökü sende. Onu eski haline çevirebiliriz. Pırıltı bu işi halledebilir.
0: Hadi hemen halledelim.
3: Ancak yarım saat şarj olması gerekiyor.
4: Yeni simülasyonumuz hazır.
3: İşte yeni simülasyonumuz hazır. Önce kaşifle yeni bir mucizeye doğru yola çıkalım mı?
0: Olur. Hem vakit geçmiş olur. Nereye gideceğiz?
3: Saç köklerine.
0: Yaşasın.
5: Kaşif.
6: Başlıyor yeni kaşif.
3: İşte saçların arasındayız.
0: Sanki saç ormanında geziyoruz.
7: Simsiyah saçlar. Benim saçlarım da böyleydi. Birisi yanlış düğmeye basıp saçımı bembeyaz yapana kadar.
3: Saçlar kafamızın üzerindeki kıllardır. Birçok hayvanda da saç bulunur.
0: Saçımızın rengi nasıl oluşuyor peki?
3: Yapısında saçımızın rengini belirleyecek bazı hücreler bulunur. Bu hücrelere melanin pigmenti diyoruz. Melanin miktarına göre saçımızın rengi kahverengi, sarı, siyah veya kızıl olabilir. Monitörden saç köklerini de inceleyelim.
7: Ağaçların da kökü var saçlarında.
3: Haklısın Civan. Her bir saç teli derimizin altındaki köklerden çıkar.
0: Saçlarımız durmadan uzadığına göre bir şeyler yiyor olmalılar.
3: İlahi aman! Yemek yemeseler de saç köklerine kan damarları sayesinde gerekli besinler ve oksijen taşınır. Böylece saçlarımız sağlıkla uzar.
7: Yüzlerce saç teli, yüzlerce saç kökü.
3: Yüzlerceden de ötesi. Her bir insanda ortalama 150 bin adet saç kökü bulunur.
0: Hey maşallah!

0: Artık bitti. Çık bakalım civan.
1: Dostum, saçların eski haline dönmüş.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda simsiyah saçlarıma kavuştum.
3: Bence beyaz saç da çok yakışmıştı.
2: Profesör, pırıltı makinesi hala çalışıyor mu?
0: Çalışıyor civan. Neden sordun ki?
2: Gel buraya Yaman. Demek beyaz saç ha? Sende de deneyelim gel.
1: Yo yo yo, şaka yaptım sadece ya.
0: İlahi çocuklar, her günleri başka bir macera.

0: gemicileri.
1: Vallahi güzel şehir Bursa. Hele kış oldu mu? Böyle havalarda cam gibi temiz görünüyor ta dış mahallelere kadar.
0: İnsana iyi geliyor böylesi havalar.
2: Allah var, sanki daha bir oksijenli, daha bir sağlıklı canım. Öyle değil mi Meto? Meto? Hı?
1: Meto, iyi misin?
0: İstersen sana yardım edebiliriz.
1: Hayır, yardıma gerek yok. Arkadaşlar, ben tek başıma götürürüm. Sizin gelmenize gerek yok. Peki, ne diyelim? Allah razı olsun.
0: Çok hayırlı bir iş yapıyorsun.
1: Ayrıca işte.
2: Tabii, tabii. Makbule teyzenin hayır kurabiyelerini tek başıma götüreceğim demiyorsun da.
0: Ne kurabiyesi abicim?
2: Makbule teyzenin yoksul çocuklara oyuncakla beraber kurabiye dağıttığını herkes bilir.
1: Evet, ben de biliyorum. Ama bu işi o yüzden yapmıyorum ki.
2: Öyle yapsan ayıp olurdu zaten.
1: Herhalde yoksul çocukların kurabiyelerinde gözümüz yok İsmail.
2: Tamam canım, pardon. Zaten Makbule teyze bize de kurabiye yapar hep.
1: Yapar değil mi?
0: Olamaz.
1: Bu sefer bu işi İsmail'e de vermeyince sağ salim götürürüz diyordum.
2: Aşk olsun.
1: Koşun. Yakalayın.

0: Nerede kaldı bu çocuklar? Allah korusun, çok emek verdiler. Emekleri ziyan olmasın inşallah. Hayırlı günler çocuklar. Bakıyorum bu sefer tek parça halinde getirebildiniz oyuncakları. Hayrola? Bir selam sabah yok mu? Vay vay vay. Elleriniz dert görmesin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Çocuklar bu oyuncaklara çok sevinecek. Tövbe estağfurullah. Çocuklar, neredesiniz Allah aşkına?
1: Selamünaleyküm Makbule teyze. Oyuncakları getirmişiz değil mi?
0: Aleyküm selam. İlahi çocuklar, bu sefer de oyuncaklar sağlam geldi ama siz tökezlediniz ha? Hay Allah, hiç güleceğim yoktu. Hadi gelin de sizler için yaptığım kurabiyelerden tadın.
2: Ama Makbule teyze, seni kurabiyeler başlattı bu işi.
0: Hadi kızım gelin gelin.
1: Barış, hayrola, nereye böyle?
2: Hadi sen de gel de Makbule teyzenin kurabiyelerinden birlikte yiyelim.
1: Hem yeni oyuncaklar da yaptık.
0: Hayrola, ne oldu?
1: Barış'ta tuhaf haller var arkadaşlar. Ben diyorum ki bir gidip bakalım neymiş derdi. Ama kurabiye...

0: Ayı bacağına da bakın.
1: Ben ayı mayı görmüyorum.
2: Ayı bacağı ne demek ki?
3: Selamun aleyküm Barış.
0: Aleyküm selam.
2: Hayır. Yarım saatte ikinci felaketimiz.
3: Hayrola Barış? Seslendik duymadın bile. Bir problemin mi var?
0: Yok. Şey... Önemli değil.
2: Bize açılabilirsin. Bu arada ayı bacağı ne demek?
0: Peki. Ben hep yelkenci olmak istemişimdir. O yüzden de yelken yarışı olduğunda kaçırmam. Bu dükkana gelirim. Burada hep gösterirler. Ayı bacağına gelince yelkencilerin kullandığı bir terimdir. Rüzgarı tam olarak arkadan almaya yarayan bir yelken pozisyonu.
3: Yelkenciliğin senin için doğru spor olduğuna emin misin?
0: Nasıl yani?
1: Yani ne bileyim? Yüzme biliyor musun mesela?
0: Yoo. Ama iyi denizcilerin bazıları yüzme öğrenmeden ömür tamamlarlar. Neyse, dedim işte. Önemli değil.
3: Arkadaşlar, sen söylemeden ben tahmin edeyim. Barış'a bir yelkeni yapacağız, değil mi?

0: tamam. İlk bakışta imkansız gibi göründüğünü biliyorum. Ama basit düşündüğümüz zaman neden olmasın?
1: Ne gibi?
0: Ah. Elimizdeki malzemelerle küçük bir kara yelkenlisi yapabileceğimize eminim. Belki de bunlarla yapmak mümkün olmaz.
2: Deme ya.
0: Bu sefer başarılı olamayacağız belki de.
2: Tamam tamam. Eski zamanlardan beri kullanılan bir şey sonuçta bu aletler. Çok da zor olmasa gerek. Şimdi karada gideceğimize göre bize tekerler gerekecek değil mi? Bu tekerleri takacak büyük bir gövdeye ihtiyacımız var.
0: Aa, şu geçen gün Müşteba abinin getirdiği sehpanın üstü vardı. Yakaladım.
1: Bunun ortası içinde bir yelken.

0: son olarak rüzgarı alarak bu aleti itecek bir parça lazım. Tıpkı...
1: Tıpkı bizim çarşaf gibi.

0: arkadaşlar. Allah rızası için açıklasanıza.
1: Biraz daha sabret Barış. Şimdi göreceksin seni buraya getirme sebebimizi.
0: Beni buraya getirmenizle bir sorunum yok da... Gözlerimi bağlamanız...
2: Bu işi İsmail'e de vermemiştiniz ama... Ne hikmetse böyle sonuçlandı.
3: Tamam tamam, haklısın. Özür dilerim.
0: Tamam arkadaşlar. Bırakın artık, neyse gör...
3: Tabii denizdekinin yerini tutmaz ama...
0: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne düşünceli bir hareket bu. Bu inanılmaz olmuş. Hadi atlayın. Bir gezintiye çıkalım. Ana yelkenleri açalım. Rüzgarı pupadan almamız lazım. İskele yönünde dönüş hazır olun.
3: Ayı bacağı yapayım mı kaptan?

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Nasılsınız?
1: Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden.
0: İpucu vereyim mi?
2: Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi.
1: Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler.
0: Siz de seviyorsunuz değil mi?
1: O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim.
0: Hazır mısınız?
1: O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
0: Bir salon. Hepimizin evinde olan.
1: Biraz hüzünlüler sanki Kara.
3: Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz.
1: Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır.
0: Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Bir tencere mi? Değil mi?
0: Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım.
1: Oo, her türden şeker var.
0: Çocuklar bayram edecek desene.
1: Ama Kara, olmaz ki böyle.
0: Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver.
1: Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim.
0: Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim.
1: Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar. Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin?
0: Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
3: Yok canım, değildir.
1: Yine mi top?
0: Kocaman bir dönme dolap.
1: Bir Luna Park.
3: Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar, yani bayram eğlencesi.
1: Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır.
3: Keçe!
1: Hay Allah! Dikkatli ol!
4: Ama Keçe, korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim.
3: Bir çizim yap da havamız değişsin.
4: Ayakkabı mı?
3: Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz?
1: Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna.
0: Bitmedi mi çocuklar?
3: Yine merak ettirdiniz beni.
0: Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Salih mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Kollarım koptu.
0: Yorucu ama çok sevap kazanacağız Ali.
2: Ayten teyzelerin mahalleden taşınmasına üzüldüm. Ama yardım edebileceğimize...

0: Ne oldu Ali? Fikrin bir anda değişti.
1: Dinlenmek için çok yanlış yer seçmişiz. Hadi acele edelim.
0: Hey Ali, ne oluyor?
1: Koş Galip abi, koş! Tamam, şimdi dinlenebiliriz.
0: Öyle mi Ali Bey? Fikrinizi ne değiştirdi acaba? Sana yetişeceğim diye pes dilim çıktı.
1: Şşt! Sakin ol Galip abi. Seni ne tehlikelerden kurtardım, farkında değilsin.
0: Tehlike mi?
1: Evet. O yanından geçtiğimiz ev tehlikeli.
0: Ne? Ne tehlikesi?
2: Sesler geliyormuş içeriden. Korkunç sesler.
0: Kamuran teyzelerin eski evi değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Evet öyle ama artık ne olduysa olmuş. Evden sesler geliyormuş. Ben de başta inanmamıştım. Ama geçen gün bizim çocuklar kendi kulaklarıyla duymuşlar.
0: Hadi tamam, dinlendiysen gidelim.
1: Korktun mu Galip abi?
0: Ali!
1: Selamun aleyküm Salih abi.
3: Aleyküm selam Ali. Ne var Ali?
1: Kitabı merak ettim de. Ha, kebelekler.
3: Kelebekler.
1: Ben biliyorum ya, anlatayım istersen.
3: Yok sağ ol Ali. Kaynağından öğrenmeyi tercih ederim.
1: Ya zaten okunacak hayatları yok ki zavallıcıkların. Bir gün yaşayıp ölüyorlar.
3: Emin misin?
1: %100 eminim. Bence aslanları oku. Aslanlar kral olduğu için 100 yıl falan yaşıyormuş.
3: Atma Ali. Gerçekten mi?
1: Bence gerçek. Koskoca kral sonuçta.
4: Allah Allah. Buranın hali ne böyle? Kimse de görünmüyor ortalıkta.
3: Hocam.
4: Salih.
3: Buraya ne olmuş hocam?
4: Bilmem. Ben de şaşkınım.
3: Hocam daha 10 dakika önce buradaydım. Ali'yi aramaya gittim. Giderken her yer tertemizdi. Fırtına mı çıktı acaba?
4: Anlaşılan bahçe içi bir fırtına. Baksana, başka hiçbir yerde etkisi olmamış.
3: Ben hemen süpürgeyi getireyim hocam.
4: Dur, birlikte gidelim.
0: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
0: Size kötü bir haberim var hocam.
3: Ne?
0: Yani kötü haber değil de haber gibi bir şey.
4: Hayırdır inşallah Galip?
0: Yani aslında haber bile değil belki ama.
3: Galip çatlatmasana adamı.
0: Hocam, Kamuran teyzelerin eski evinde bir haller olmuş.
3: Bir haller derken nasıl yani?
0: Bilmiyorum ama içeriden sesler geliyormuş.
3: Yok daha neler. Boş evden ne sesi gelecek? Olmaz öyle şey. Değil mi hocam?
0: Korkmadım desem yalan.
4: Sakin olun çocuklar. Hele şunu tam anlat bakalım Galip.
0: Hocam, biz Ali ile Ayten teyzelere boş karton koli götürüyorduk. Ali söyledi, evden sesler geliyormuş.
4: Bir açıklaması olduğuna eminim.
0: Allah!
4: Tamam, sorun yok. Metal bir anahtarlık. Korkulacak bir şey yok.
0: Havadan düştü.
3: Rüzgar da yok hocam.
0: Korku da Galip, cesaretle mülayim olmalıyız kardeşim.
4: Kesinlikle katılıyorum.
0: Hocam, önce Kamuran teyzelerin evi...
3: Sonra bahçenin alt üst olması.
0: Şimdi de bu. Mahallemizde neler oluyor?
3: Ay, imdat!
0: İmdat!
4: Tamam. Sakin olun. Sorun yok.
1: Çok iyisin Selim abi.
0: Sağ ol Ali.
1: Bu kaykaylar başta kuyrukluymuş. Biliyor musun Selim abi?
0: Yok daha neler.
1: Kuyruklar tekere dolanmasın diye sonradan çıkarmışlar.
0: Bunu ilk defa duyuyorum. Çok şaşırdım.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
0: O ne hocam?
3: Drone.
0: Gerçek mi?
3: Gerçek.
4: Sanıyorum oldu. Bakalım minaremizde, kubbemizde neler oluyor?
1: Ne oldu ki?
0: Esrarengiz şeyler.
4: İşte başımıza yağan metallerin ve bahçemize dağılan çer çöpün sebebi.
3: Leylek gelmiş hocam.
4: Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
0: İyi ki baktık hocam. Yoksa gereksiz yere korkacaktık.
4: Sadece ihtimaller üzerinden yorum yapmak problemleri çözmez çocuklar. Doğru bilgi.

0: diye ulaşmak için araştırmak şart. Gördüğünüz gibi korkulacak, endişe edilecek bir şey yok.
1: Hatta çok güzel bir şey varmış hocam. Ben çok sevindim leyleklerin camimize gelmesine.
2: Selamın aleyküm.
3: Aleykümselam.
2: Kutuda ne var Mustafa abi?
4: Bakın ne varmış burada?
2: Kedi mi aldınız?
4: Ay çok tatlı.
2: Nereden aldınız?
4: Kamuran teyzelerin evinden.
2: Ne? Korkmadan oraya nasıl girdiniz?
0: Ali.
4: Neden korkalım ki? Anlamadım.
2: Sen devam et kardeşim.
4: Kamuran teyzelerin eski evinin oradan geçiyordum. Bir ses duydum. Yaklaşıp baktım. Ne göreyim? Bir sürü yavru kedi.
2: Ali. Şey, kediler mi ses yapıyormuş yani? Korkunç şeyler falan olması lazımdı.
4: Başka bir şey yoktu. Sadece yavrular vardı. Anneleri gitmiş. Muhtemelen aç kalmışlar. Hepsini annemle bir güzel besledik. Bunu da gezmeye çıkardım.
2: Ali, ne diyorsun şimdi? Ben de çocuklardan duymuştum. Abartmışlar demek ki. Öyle tekinsiz evler filmlerde olur zaten, değil mi hocam?
0: Aynen öyle Ali. Böyle aslı olmayan haberleri yaymamalıyız. İşin aslını öğrenmeden, konuşmaktan ve yorum yapmaktan sakınmamız gerekir. Hem Peygamber Efendimizin tavsiyesi de budur. Her duyduğumuzu söylemek ve her söylenene araştırmadan inanmak bize zarar verebilir.
1: Merak ettim de Ali'cim, kelebeklerin bir gün, aslanların 100 yıl yaşadığını nereden öğrenmiştin?
2: Hatırlamıyorum ki.
1: Peki bahsettiğin kuyruklu kaykaylar?
2: Onu da duydum sanki.
1: Ali!
0: Ali yapması gerekeni öğrendi bence çocuklar. Değil mi Ali?
2: Evet hocam, bir daha tövbe. Emin olmadığım şeyler hakkında konuşmayacağım.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Hadi bakalım namaza.

0: 보긴 야무리하지 않기베.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu ya da şey gibi gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur şunu dinle. Şey gibi Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var bak.
5: Selam. Ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Harika. Yazıyorum.
3: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim. Oo.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
3: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
0: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyilik için.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: Çekemem amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim, çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, Yağmur

0: sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
1: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
0: Alparslan, Sultan Alparslan.
2: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
3: Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
4: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
5: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
3: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
5: Hızlı, yerinde ve şeffaf.

0: haber cinik.
1: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
2: Evet evet yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
3: Hmm, biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
2: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış biliyor musunuz?
3: Sadaka bir şey vermek değil mi?
1: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
5: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
6: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
0: İkbal sen de günü bir maniyle özetler misin?
1: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
7: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar.

Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tuna, hadi yesene yulaflı sütünü.
1: Canım istemiyor. Abla, annem ne zaman iyileşecek?
0: Bilmem, inşallah çabucak iyileşir. Allah'ım, ne olursun annem bir an önce iyileşsin. Yalvarıyorum sana Allah'ım. Amin.
2: Evet, benim canım çocuklarım ne yapıyorlar bakalım?
0: Hiç. Baba, annem nasıl oldu?
2: İlaçlarını içti, dinleniyor canım.
1: Ne zaman iyileşecek?
2: Doktor birkaç güne hiçbir şey kalmaz dedi.
1: Birkaç gün mü? Yani kaç gün?
2: Eğer iyi bakılırsa ve güzelce dinlenirse çok kısa zamanda toparlanır, merak etme oğlum.
1: O zaman ona çok iyi bakalım.
0: Onu hiç yormayalım. Bütün işleri biz halledelim.
2: Bu harika bir fikir. Ne kadar düşüncelisiniz çocuklar. Sizinle gurur duyuyorum.
0: Annemin hemen iyileşmesi için her şeyi yaparım.
1: Ben de.
2: Merak etmeyin, Allah'ın izniyle iyileşecek. Annenizi keyiflendirmek ve güç vermek için asmayın yüzünüzü. Hadi bakalım.
1: Tamam.
2: Ha işte. O ne kadar mutlu olursa o kadar çabuk iyileşir.
0: O zaman onu mutlu edecek şeyler yapalım.
1: Ne mesela?
0: Mesela buldum. Kurabiye. Annem kurabiyeyi çok sever. Ona kurabiye yapalım.
1: Harika fikir.
2: İyi ama yapabilecek miyiz?
0: Tabii ki yaparız baba. Ben tarifi biliyorum. Çok kolay.
2: Tamam o zaman.
1: Yaşasın. Kurabiye yapıyoruz.
0: Annem görünce çok sevinecek.
2: Bakıyorum da neşeniz yerine geldi. Ha işte. Hep böyle olur. Anneniz sizi çok seviyor. Sizi mutlu görürse o da çok sevinir ve çabucak iyileşir.
0: Biz de onu çok seviyoruz.
2: Unutmayın. Sevgiyle her zorluğun üstesinden gelebiliriz.
0: O zaman kurabiyemize sevgimizi katalım. Sevgi kurabiyesi. Adı sevgi kurabiyesi olsun.
2: İşte bu. Harika bir fikir. Güzel kızım.
1: Hadi hemen başlayalım.
0: Baba, sevgi kurabiyesinin yapılışını arkadaşlarımıza da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
2: Olur.
0: Yaşasın. Teşekkür ederim baba. Hazırsak ben kamerayı açıyorum.
1: Hazırız.
2: Aç bakalım.

0: dostlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bugün size harika bir tarif göstereceğim. Mutfaktaki yardımcılarım da kardeşim Tuna.
1: Merhaba.
0: Ve babam.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün Tuğba Sultan yok.
1: Çünkü hasta.
0: Evet, annem biraz rahatsız. İlaçlarını alıyor ve dinleniyor. Biz de ona harika bir kurabiye yapacağız.
1: Sevinsin ve çabuk iyileşsin diye.
0: Evet, kurabiyemizin adı Sevgi Kurabiyesi. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Annemin en sevdiği.
2: Peki hangi malzemeleri kullanacağız şefim?
0: Bu kurabiye için sadece 3 malzeme gerekiyor.
1: 3 mü?
0: Evet, bu kurabiye unsuz ve şekersiz yapılıyor. Annem çok sağlıklı bir tarif olduğunu söylemişti.
2: Haklıymış.
1: Peki malzemeler neler?
0: Birincisi senin az önce yemediğin yulaf. Tuna, yulafı getirir misin?
1: Anlaştık. İşte yulaf.
0: Diğer malzemelerimiz de muz. Babacığım, dolaptan 2 muz verir misin?
2: Tabii ki şefim. İşte muzlar.
0: Ve son olarak kuru üzüm.
1: Ben yerini biliyorum. İşte burada.
0: Harika. Malzemelerimiz tamam. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Abla, bir malzemeyi unuttum.
0: Unuttun mu?
1: Yok,
0: hepsi burada işte. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Sevgimizi de katacaktık ya.
0: Haklısın Tuna. Arkadaşlar, bu kurabiyeyi sevgiyle yapacağız. Çünkü annemizi çok seviyoruz.
1: Hem de çok.
0: Bu malzemeler varsa siz de muhakkak sevdikleriniz için bu kurabiyeyi deneyin. Bayılacaksınız.
1: Bayılacak mıyız?
0: Yani çok beğeneceksiniz.
1: Hadi hemen başlayalım. Ne yapıyoruz?
0: Önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Ellerimizi yıkadık. Şimdi başlayabiliriz. Muzları ezmemiz gerekiyor.
1: Ezmek mi? Ben yaparım.
0: Tamam, bu görev sende. Al bakalım eziciyi. Kabın içinde muzları iyice ez bakalım.
1: Anlaştık. Sizi ezeceğim muzlar. Benden kaçamazsınız. Gelin bakalım buraya.
2: Peki ben ne yapayım şefim?
0: Babacığım, sen de yulafı mikserle un haline getirir misin?
2: Tabii ki. Ne kadar yulaf kullanayım?
0: Bir su bardağı yeterli.
2: Tamamdır. Ben de sizi un ufak edeceğim. Sakın kaçmayın.
0: Oluyor mu? Bok. Harika. Ellerine sağlık Tuna.
2: Yulaf da hazır.
0: Hadi o zaman yulafı da muzun üstüne dökelim. Ben de kuru üzümü ekleyeyim. Böyle küçük bir kase kuru üzüm yeterli. Şimdi iyice karıştırıyoruz. İşte oldu. Kurabiye hamurumuz hazır.
1: Gerçekten çok kolaymış.
0: Şimdi yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine koyacağız.
2: Ben tepsiyi getireyim.
0: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişerken tepsiye yapışmasın diye yağlı kağıt koyuyoruz. İşte burada. Şimdi kurabiyeleri yuvarlayıp tepsiye dizelim. Bakın böyle.
1: Anladım. Ben de yaparım.
2: Ben de. İşte oldu.
1: Seninki biraz büyük olmuş baba.
2: Benim elim daha büyük de ondan.
1: Ben de büyük yapacağım.
2: Oo, en büyük kurabiye bu oldu.
0: Bütün hamuru yuvarladıktan sonra tepsi fırına gidecek. 170 derecede 20 dakika pişecek.
2: Hadi artık hızlanalım. Bakalım en çok kurabiyeyi kim yapacak?
1: Tabii ki ben.
0: Kurabiyeler fırına gitmeye hazır.
2: Başardık.
1: Ne güzel kokuyor.
0: Annem çok sevinecek. Arkadaşlar, sevgi kurabiyelerimiz hazır. Biz şimdi bunları anneme götüreceğiz. Kim bilir ne kadar sevinecek. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Harika oldu.
1: Hadi hemen anneme götürelim. Anne.
3: Ne yapıyorsunuz burada?
4: Kurabiye.
3: Kurabiye mi?
0: Senin için yaptık anne.
1: En çok ben yaptım.
2: Sana getirecektik ama...
3: Evi öyle güzel bir koku sardı ki dayanamayıp geldim.
1: Yaşasın. Kurabiye işe yaradı. Annem iyileşiyor.
3: Siz ben iyileşeyim diye mi yaptınız bu kurabiyeyi?
0: Mutlu olursan çabucak iyileşirsin diye düşündük.
3: Gerçekten de öyle oldu. Kokusu bile beni ayağa kaldırmaya yetti. Kim bilir tadı ne kadar güzeldir.
2: Bir tane dene bakalım.
1: Anne dur. Bunu ye.
3: Nefis olmuş. Ellerinize sağlık. Benim en sevdiğim kurabiye.
1: Ama biz tarifi biraz değiştirdik.
3: Gerçekten mi?
0: İçine bir malzeme daha ekledik.
3: Ya harika olmuş. Ne eklediniz?

0: Yumurcanı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

kardeşim Şifa. Gülse de daima babam bir yıl.

0: və səlam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
2: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
4: Bulabildi mi bari?
2: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
4: Rems bitkisi değil mi o?
2: Evet, en taze yerinden topladım.
4: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
2: Ha? Ama sevmişti baba.
4: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
2: Kuşlar mı?
4: Evet. Hadi eve geçelim.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
4: Evet yara. O hayvanları çok sever.
2: Kuşları da sever mi?
4: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
2: Kuşları seviyor he?
0: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil.
2: Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
0: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce neden acaba?
2: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
0: Abi yapmayacaksın değil mi?
2: He? Neyi?
0: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
2: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
0: Neymiş o benim bilmediğim?
2: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
0: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
2: İyi de
0: kuşlar onu kendisi de bulur abi.
2: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
0: Ya gelmek istemezse?
2: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
0: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
2: Bedenini güçlendirmeni, önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak, sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
0: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
2: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
0: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta.
0: Ha?
1: Yürü Lemi. Tırnaklarına

Onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi. İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin bile mi?
1: Hı? Aa!
0: Ah, olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya.
1: Ha? Ha?
0: Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdiler mi? Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum, her yerim ağrıyor. Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse, Ren Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz, nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Ren Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yara.

Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: dedi.
1: Gelin bakın size ne göstereceğim.
0: Ne göstereceksin Agah dede?
1: Çocukken oynadığımız bir oyuncak. Topaç.
0: Topaç mı? Bakayım nasıl?
1: İşte bak böyle.

0: Oyuncağın amacı o da bu yüzden Miço.
1: Nasıl yani? Fırlatmak için mi oyuncak yapmışlar?
2: Müsaade et, sen Agah dede anlatacak ne için olduğunu.
1: Ama merak ettim.
2: Ben de ettim.
1: O zaman sen de sor.
2: Sormayıp dinlesek öğreneceğiz zaten.
1: Of, tamam peki.
0: Şimdi bunu ileri doğru fırlatırken elimizde tuttuğumuz ipi de geriye doğru çekiyoruz. Ve yere düşen topaç işte böyle fır fır dönüyor.
1: Aa, ne güzel dönüyor.
2: Fır fır fır.
1: Dön güzel topaç, dön.
2: Ben de yapabilir miyim Agah dede?
0: Elbette. Sırayla ikiniz de yapın.
2: Tamam, nasıl yapacağım?
0: Önce ipi topaca güzelce saracağız.

0: sıra bende. Bak şimdi uzun döndürmek nasıl olur gör.
1: Hiç de bile asıl sen gör.
0: Süre tutalım bakalım kiminki uzun dönecek.
1: Olur, sen döndür ben sayayım.
0: Ama sen 5'e kadar sayabiliyorsun.
1: 5 tane 5 sayarım.
0: Yok, ben sayarım.
1: Olmaz. Agah dedi.
2: Efendim Mico.
1: Kimin topacı daha uzun dönüyor diye bize süre tutar mısın?
2: Tutarım tutmasına Mico. Lakin uçuş vakti yaklaştı. Yavaştan yola koyulmamız gerek. İsterseniz bu yarış işini yarına bırakın.
1: Tamam, anlaştık. Agah dedi. Siz çocukken topaçtan başka oyuncağınız var mıydı?
2: Vardı elbet ama bugünkü kadar çok değil.
0: Ne gibi oyuncaklar dede?
2: Bizim zamanımızda somya yayları olurdu. İki ucu böyle yuvarlak. İşte o yaylara bir tel takardık. Araba tekeri gibi olurdu. Onunla arabacılık oynardık. Eğer somya yayı bulamazsak terlikleri kamyon yapardık. Ayağımızın üstünü kapatan yer direksiyon yeri olurdu.
1: Aa, harika. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
2: Evet. Hayal gücümüzü kullanarak güzel güzel şeyler üretirdik.
0: Ben de hayal gücümü kullanarak sürekli uzaya gidiyorum.
2: Ah, çok şükür. Bugün de güzelce havalandık hayırlısıyla.
0: Roket gibi. Roket gibiden biraz az yükseldik.
1: Ama diğer balonlardan daha yukarı çıktık. En yukarıda dikkat balonu var.
2: Evet arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki dikkat öykümüze başlayalım.
0: Bugün bize ne öyküsü anlatacaksın Agah dede?
2: Bugün size baloncunun hikayesini anlatacağım.
1: Baloncu mu?
2: Evet. Bu balonu icat eden adamın hikayesi.
0: Çok merak ettim.
2: Bir çocuk varmış. Adı da...
1: Balbal olsun.
2: Peki öyle olsun. Balbal oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Ancak kötü bir huyu varmış. Oynadığı oyuncak bir tek ona özel olsun istermiş. Bir oyuncağın aynından başkasının elinde de görürse hemen bırakırmış. Diyelim ki top oynamak için sokağa çıktı. Başkasının top oynadığını görürse topu bırakır gidermiş. Diyelim ki arabalarıyla oynuyor. Aynı arabadan başkasında da görürse hemen hevesi kaçarmış o oyuncaktan.
1: Aman ne kötü.
2: Ya.
0: Topaçla oynasın o zaman. Ben kimsede topaç görmedim.
2: Alper'cim. Şimdi çok fazla oyuncak var. Teknoloji gelişti. Oyunlar, oyuncaklar dijitalleşti. Ancak eskiden topaç çok yaygın bir oyuncaktı.
0: Balbal eski zamanda mı yaşıyormuş?
2: Elbette. Balonun icat edildiği yıllarda yaşıyormuş.
0: Anladım.
2: İşte böyle. Balbal ne oynasam, neyle oynasam diye düşünüp duruyormuş. Günlerden bir gün aklına...

0: de oyuncağımı yapmalıyım diye bir düşünce gelmiş. Bu yalnızca bana özel olmalı demiş. Bal bal düşünmüş, taşınmış. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu oyuncak ne olmalı diye günlerce kafa yormuş.
1: Balon olacak o oyuncak.
2: Bunu hepimiz biliyoruz Elif.
3: Şşt! Dinleyelim.
0: Ve hepinizin de bildiği gibi aklına balon yapmak gelmiş. Malzemeleri bulmuş buluşturmuş, denemeler yapmış. Küçük olmuş şişmemiş, büyük olmuş nefesi yetmemiş. Derken ideal balonu bir şekilde tasarlamış Balbal. Güzel mi güzel, kıpkırmızı bir balon yapmış. Sonra sokağa çıkmış. Balonuyla oynarken bir başka çocuk onu görmüş. Beraber oynayalım mı diye sormuş. Balbal ona, olmaz, bu benim balonum. Yalnızca bende var. Bir tek bana özel, başkasıyla oynamam demiş.
1: Ne kötü, paylaşmadı.
0: Evet. Diğer çocuk Balbal'a, babama söylerim bana da balon alır demiş. Balbal da ona, alamaz çünkü hiçbir yerde satılmıyor, bunu ben yaptım demiş.
2: Gerçekten de öyle.
0: Çocuk gitmiş babasına söylemiş. Babası gerçekten balon diye bir oyuncak bulamamış. Çocuk isterim diye tutturunca babası da oğluna bir balon yapmış. Hem de Balbal'ınkiyle aynı renkte, kıpkırmızı bir balon.
1: Nasıl yapmış?
0: Balbal nasıl yaptıysa öyle. Poşetin içine hava üflesen bile balon oluverir ne de olsa. Diğer çocuk da balonu gören Balbal'ın canı sıkılmış. Hemen eve koşmuş. Madem kırmızı balon yaptılar, ben de sarısından yaparım demiş ve sarı bir balon yapmış. Çıkmış sokağa, onunla oynamaya başlamış. Hikaye bu ya. Bu kez de başka bir çocuk görüp onlarla oynamak istemiş. Balbal yine müsaade etmemiş. Diğer çocuk, gel arkadaşım, bunu bana babam yaptı. İsteriz sana da yapar demiş.
1: İşte bu kadar.
0: Doğruca eve gitmişler. Çocuğun babası diğer çocuk için de bir tane sarı balon yapmış. Çıkmışlar sokağa, beraberce oynamaya başlamışlar. Bunu gören Balbal kızmış. Hemen eve koşmuş. Bir tane siyah balon yapmış. Derken başka çocuk da siyah balon görmüş, sonra yeşil balon yapmış. Başka çocuk da onu görmüş, sonra mavi balon yapmış. Diğer çocuk da onu görmüş. Zaman böyle akıp geçmiş. Balbal ne zaman balon oynamaya kalksa, başkasının elinde de var bundan diyerek vazgeçmiş. Gidip başka renkte yenisini yapmış.
2: Ama bu çok kötü. Oyun oynamak yerine sürekli balon yaptı.
0: Ya sorma Alper. İşte Balbal'ın da derdi bu olmuş. Yıllar geçmiş, büyümüş, koca adam olmuş. Balonun mucidi kendi olduğu halde şöyle ağız tadıyla bir kere bile oynayamadan geçmiş yıllar. Sormayın. Ve bir rivayet var ki çocuklar, hala ortalıkta dolanır.
3: Nedir?
0: Balbal ömrünün sonuna kadar her gün başka bir renkte balon yaparak, kimsede olmayan rengi bulmak için uğraşarak yaşayıp gitmiş.
3: Ne zormuş işi.
0: İşleri kolaylaştırmak bizim elimizde evlat. Ama hırs yaparsak işlerimiz hep zorlaşır. Evet. Sıra geldi dikkat yarışına. Evet, ilk sorunuz geliyor. Balbal'ın yaptığı ilk balonun rengi neydi çocuklar?
3: Kırmızı.
0: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, Balbal neden balon yapmaya kalkışmıştı?
3: Tek kendine özel bir oyuncak olsun diye.
0: Tebrikler. Sen çok iyi bir dinleyicimizsin.
3: Teşekkür ederim.
0: İlk iki soruyu sen bildiğine göre üçüncü bir soruya gerek kalmadı. Ne de olsa iki puanı toplayarak bugünü önde bitirmeyi garantiledim.
3: Hey, yaşasın.
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
4: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.

0: yaşasın. Hepinize teşekkür ederim.
1: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin büyüğüsüsün. Hey hey hey dikkat balonu.
2: Dur dur dur, o benim sözüm.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Aziz Allah.
1: Ne oldu Temel amca?
0: Ne oldu?
1: Ne güzel söylüyordun. Dinlemeye doyamadım. Birdenbire neden sustun?
0: Ezan okunuyor Asiyacığım. Duymadın mı?
1: Aa, ezan mı okundu? Hiç duymadım.
0: Evet, ezan okundu. Baksanıza, ne de güzel okunuyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Ezan dinlemek sünnettir Asya. Peygamberimiz okunan ezanı hep dinlermiş. Biz yetişkinler çok elzem bir durum olmadığı müddetçe ezanı dinlemeye gayret ederiz.
1: Anladım Temel amca. Hem insan dinlerken huzurla doluyor.
0: Evet, hadi şimdi ezanımızı dinleyelim.
1: Tamam.
2: Temizlik imanın yarısıdır diye bir söz duymuştum sanki. Sen de duydun mu Asya?
1: Duydum tabii ki Eymen. Ayrıca bu söz bir hadistir.
2: Aa, bilmiyordum.
1: Ya, artık öğrendin.
2: Doğru, Allah razı olsun.
1: Cümlemizden hem temiz olmak...
2: Temiz olmak? Aa, ezan okunuyor. Tabii ya, ezan okunurken dinlemek güzel bir davranıştır.
1: Kesinlikle öyle. Hadi dinleyelim öyleyse.
2: Tamam.

0: Gerçekten çok huzurluydu, değil mi?
1: Aferin benim çocuklarıma. Demek takamızı tertemiz yaptınız.
0: Evet Temel amca.
1: Maşallah size. Ne demiş peygamberimiz?
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Temizlik imanın
2: yarısıdır.
1: Aferin çocuklar. Bunu da bildiniz.
0: Hem bugün ezan okunduğunda Asya ile birlikte güzelce dinledik Temel amca.
1: Sizinle gurur duyuyorum benim güzel çocuklarım.
3: Allah razı olsun Temel amca.
0: Şimdi size güzel bir hikaye anlatmak isterdim ama...
1: Aması ne?
0: Biraz uzun sürebilir.
3: Sürsün.
0: Ama ezan okunmak üzere. Ezan bitince anlatayım.
1: Harikasın Eymen. Ezandan sonra hikayeni sabırsızlıkla bekliyorum.

0: Aman da güzel çilekler, canım çilekler.
1: Yemesi tatlı, leziz çilekler.
2: Vitamini bol, sağlıklı çilekler.
1: Uzay yerinden bile tatlı çilekler.
3: Bu kadar yeter, doldu kasamız.
0: Sayemde hemen bitirdik. Yani sayemizde hepimiz çalıştık canım.
1: Şimdi oldu.
3: Ama bu böyle taşınmaz.
0: Nedenmiş anneciğim?
3: Çok ağır.
0: Dert ettin şeye bak anneciğim. Zeki var burada, Zeki. Tabii.
3: Hem de bu kadar çok çileği bir yerde taşırsak alttakiler ezilir.
0: Hiçbir şey olmaz anneciğim. Merak etme sen. Ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin fesi var.
2: Fesi değil, sesi var.
0: Aman canım, neyse ne. İki el daha güçlü yani.
3: Zorlama oğlum.
4: Tamam, kasanın ağır olduğunu anladık.
3: Ben zaten demiştim.
0: Ne demiş atalarımız? Gücün yetmiyorsa aklın yetsin.
1: Hangi atalarımız demiş?
0: Ben dedim, neyse. Aklımızı kullanalım şimdi. Buldum. Sürükleyerek götüreceğim. Tabii.
2: Bence bu hiç iyi bir fikir değil.
0: Merak etmeyin. Taşıdıkça kolaylaştı ya taşıması.
2: Dayı.
0: Sarın yak dedim.
1: Dayı.
0: Bunun çok iyi bir fikir olduğunu söylemiştim. Gittikçe hafifliyor. Harikayım ya.
2: Hafifliyor çünkü kasa delindi.
0: Ne?
3: Ne dedim ben sana?
0: Merak etmeyin, hallediyorum. Bak oldu bitti. Artık dökülmeyecek.
3: Çileklerin yarısı gitti ama.
0: Olsun anneciğim ya. Bir de iyi tarafından bak.
3: Neymiş o iyi taraf?
0: Ağırlığın da yarısı gitti.
3: Of Zeki, of.
0: İşte çilekler ablacığım.
5: Ama burada çilek yok ki.
0: Ne?
5: Çilek suyu var.
2: Çilek suyu.
3: Ben sana demedim mi? Gitti bir günlük emek.
2: Çilek suyu.
3: Bu böyle olmaz. Bize bir el arabası lazım. Mühendis oğlum bize bir el arabası yap da kurtar bizi şu dertten.
0: Olur anneciğim. Yaparım tabii.
3: Mühendis dedim.
0: Tamam. Ben işte. Araba demek Zeki demektir. Ben Almanya'dayken bütün otomobil firmaları peşimden koşuyordu. Aman da Zeki bizim fabrikada çalışsın diye sıraya giriyorlardı. Tabii.
2: Ne oldu sonra?
0: Birinin teklifini kabul ettim.
1: Niye Türkiye'ye döndün peki?
0: Yeni fikirlere açık değillerdi. Beğenmedim bu tavırlarını. Hem insan hiç kare tekerlek yapmak istedi diye işten atılır mı canım? Çok ayıp. Tabii. Gülmeyin ya. Kare tekerleği yapacağım. Siz de buna şahit olacaksınız. Tabii.
6: Yandık yine yandık. Gitti güzelim araba.
0: Eniştem de yapsın arabasını. Görelim bakalım en yenilikçi araba kiminki olacak. Ben yardımcılarımı seçtim.
1: Aman ya, yine kaybeden takımdayım.
0: Merak etmeyinim, dayın doğuştan şampiyon. Tabii.
2: Ben de babama yardım ederim.
0: Hmm?

0: 여러분 김.
1: 아 너희.
0: 이시대 뉴질랜드 이자드 인제 임박하는
2: şey, tabi başta biraz zorlanıyor ama sonradan hızlanacak, merak etmeyin. Gidiyor işte, gidiyor. Harika.
0: Gittikçe de kolaylaştı. Arabam süper değil mi?
3: Hangi araban?
0: İşte bu. Araba nerede?
4: Buyur anneciğim. Güle güle kullan.
5: Ellerine sağlık oğlum. Çok güzel olmuş.
0: Olmaz. Bu sayılmaz. Araba çok basit. Daha ileri teknoloji bir şeyde yarışmalıyız. Tabii.
6: Ne mesela?
0: Mesela uçak. Evet, uçak yapalım.
6: Uçak yapmak bence çok zor. Nasıl yapabiliriz ki?
7: Biyomimikriden faydalanabilirsiniz.
6: Of ya, unuttum ben onu. Neydi? Biyomimikri.
0: Ben unutmam. Diğer canlıları taklit ederek teknoloji üretmek. Tabii.
7: Evet, dayın doğru söylüyor.
6: Bence kuşları taklit ederek uçak yapabiliriz.
0: Çok klişe. Daha orijinal bir şey olmalı.
1: Vallahi dayıcığım, orijinal olmasına gerek yok. Çalışsın yeter.
4: Öncelikle büyük kanatlara ihtiyacımız olacak. Kanatların da üstünü bombeli, altını düz yapmalıyız.
6: Neden babacığım?
4: Çünkü böylece kanadın altında yüksek basınç, üstünde düşük basınç olur. Ve uçağımız uçabilir. Ayrıca uçağımızı kuşlar gibi hafif yapmalıyız. Ağır olursa düşer.
6: Peki kocaman uçaklar nasıl uçuyor babacığım?
4: Haklısın. Tonlarca ağırlıktaki uçaklar da uçuyor. Ama onların çok büyük jet motorları var. Bu motorlar uçağı ileri doğru itiyorlar. Büyük kanatlarıyla da uçak yer çekimine karşı koyabiliyor. Ama bizim uçağımızın motoru olmayacak. O nedenle hafif olmalı.
1: Şu kuşa ne dersin dayı?
0: Olmaz. Çok klasik.
6: Peki ya kelebek?
0: Olabilir belki. Renkli bir hayvan. Ama daha orijinal bir şey arıyorum.
6: Arılar?
0: Şey, arılarla ilgili pek hoş hatıralarım yok. Onlara yaklaşmasak daha iyi ya.
6: Of dayı, bulamadık.
0: Şşşt, durun. İşte bu.
1: Sincap mı?
0: Evet.
6: Of dayı, bula bula bunu mu buldun?
0: Evet çocuklar, çok orijinal. Sincaptan esinlenerek bir uçak tasarlayan ilk insanlar biz olacağız. Heyecan verici değil mi?
1: Daha çok endişe verici dayı.
0: Mutlaka büyük bir kuyruk yapmalıyız. Kuyruk önemli, kuyruğuyla uçuşuna yön veriyor. Tabii.
6: Bu olur mu?
0: Olur. Harika. Bacakları çok esnek. Güzel zıplıyor. Bize yay lazım.
1: Dayı emin
0: mi? Yay dedim. Biraz da ağırlık koymamız lazım. Yoksa geri indiremeyiz. Hep uçar.
6: Yandık.
8: Kanatlar için bunlar olur mu babacığım?
4: Tahta ağır olabilir. Daha hafif bir malzeme bulalım.
8: Karton?
4: Evet, harika olur. Hem hafif hem dayanıklı. Al bakalım. Şunu da. Evet.
0: Korkma küçük küçük. Teknolojinin geldiği son nokta bu. Tabii.
3: En uzun süre uçabilen uçak yarışmayı kazanır.
0: Uzun süre uçmak mı? Babacığım, benimki yere inebilsin diye ağırlık bağladım. Ağırlık. Tabii. Siz buna uçak mı diyorsunuz? İzleyin şimdi.
5: Aman.
0: Şey, yani bilim yavaş ilerler değil mi? İşte uçuyor, uçuyor. uçtu.
3: Evet uçtu. Oo. Yarışmanın galibi Ökeş ve Zeynep.
0: Şey babacığım, ben de en iyi sincap maketi yarışmasını kazanmış olabilir miyim acaba? Ne dersin?
3: Allah'ın yarattığı harikalar gözümüzün önünde. Yeter ki biz onları aklımızla işleyelim. Allah'ın koyduğu kanunlardan faydalanmasını bilelim.
0: Ben de aklımı kullandım baba.
3: Kullandın ama yerinde kullanmadın. Hırsına yenik düştün. En iyisini ben bilirim dedin. Bilgi sahibi olanlara danışmadın.
0: Haklısın baba. Artık kızma bana. Hırsıma yenildim. Kendimi kaybettim. Uçağımı yapmalıydım. Kuşları örnek alarak. Zor durumda kalmazdım. Saçma maketler. Yaparak. Tabii.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: lanet çocukta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: ipi bunun altından geçirip çekiyorsun.
1: Anladım nene. Sonra tekrar bunu geçiriyorum.
0: Aferin kızıma. Ne hızlı öğreniyorsun.
1: Sayende nene.
0: İki ters, bir düz.
1: İki ters, bir düz. Harika. Artık hep istediğim o atkıyı kendim örebilirim.
0: Örersin tabii ya. Atkılar, bereler, eldivenler. Ne istersen.
1: Kazak bile öreceğim. Yaşasın.
2: Bak oğlum. Şu en soldakinin adı debriyaj. Söyle bakalım neymiş?
1: Debriyaj.
2: Aferin. Ortadaki fren, sağdaki de gaz.
1: Evet baba. Durmak için frene, yani ortadakine basacağım. Gitmek için de sağdakine, yani gaza.
2: Aferin. Geç bakalım şimdi sen direksiyona. Nereye?
1: Direksiyona geç demedin mi baba? Düt düte gidiyorum.
2: Oğlum, o direksiyona değil, bu direksiyona. Düt dütün direksiyonuna geçmek için daha çok küçüksün. Heh, arabaya bindin. Önce ne yapacaksın?
1: Emniyet kemerimi takacağım baba.
2: Aslan oğlum, aferin. Sonra?
1: Sonra aynalarımı kontrol edeceğim.
2: Harikasın. Sonra?
1: Sonra besmele çekip kontağı açacağım. Debriyaja basacağım. Vitesi boşa alacağım. Ayağım debriyajdayken kontağı çevireceğim. Ve hafifçe gaza dokunacağım.
2: Aferin sana. Sefa, ne güzel taklit ettin sesi.
1: Ne sesi baba?
2: Arabanın çalışma sesini. Baksana, hala taklit ediyorsun. Sanki rölantide araba çalışıyor gibi ha.
1: Ben taklit etmiyorum ki baba.
3: Usta, yola çıkıyoruz.
2: Hay Allah. Ben de sen taklit ettin sandım. Şaşkın gibi ne güzel yaptın diyorum bir de.
1: Baba dur.
2: Ne oldu? Amanın ne oldu?
1: Annem yok.
2: Allah iyiliğini versin oğlum. Ödümü koparttın.
1: Ama annem yok.
4: Annem havaannenin yanında kaldı Sefa.
1: Neden?
4: Salça kaynatacaklar bugün birlikte.
1: Bugün gösteriyi annemsiz mi yapacağız?
2: Onun yeri dolmaz tabii ama idare etmeye çalışacağız oğlum.
3: Organik ev salçası yapacaklar Sefa. Mis gibi Sefa. Ekmeğe sürer yeri Sefa.
4: Baba, gösteriye gitmeden çarşıya uğramamız mümkün mü?
2: Tabii kızım. Hayırdır?
4: Havva annene bana bugün örgü örmeyi öğretti. Teşekkür etmek için ona bir hediye almak istiyorum.
2: Aferin kızım. Çok iyi düşünmüşsün.
1: Ben de sana alırım baba. Sen de bana araba sürmeyi öğrettin.
2: Sefacığım, sen bugün tencere kapağıyla sürmeyi öğrendin. Hediyeyi gerçekten arabayı sürmeyi öğrendiğinde alırsın.

0: toplaşalım. Heybeli Tiyatro köyümüzü onurlandırdı.
1: Bak yandı ışıklar, saz çaldı aşıklar. Ahali toplanmış gördüm, birazdan temaşa başlar. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam sizler için var bir gösterimiz. Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Kağıttan ne çıkarsa o konacak sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hay Allah, iki kağıt birden geldi. Birinde canım öğretmenim yazıyor, diğerinde ise ilim ilim bilmektir yazıyor.
2: Biri öğretmen, biri ilim. İkisi de birbirine yakın.
1: Evet.
2: O halde konu genel olarak

0: öğrenmenin önemi olsun.
1: Hay hay, o halde başlasın temaşa. Bizi izleyen muhterem zevat, şeref yâb ola.
2: Hay Allah, bu kartı bunun neresine takıyorduk?
3: Amcacığım, işiniz daha uzun mu? Biraz acelem var da.
2: Ay evladım, siz geçin işinizi görün. Ben beceremedim bunu.
3: Hayırdır amcacığım?
2: Yahu banka içinde çok sıra vardı. Sıra beklemeden şuradan emekli maaşımı çekivereyim dedim. Ama bir türlü beceremedim.
3: Size yardımcı olmamı ister misiniz amcacığım? Benden çekinmenize gerek yok amcacığım. Polis memuruyum ben. Abidin Yılmaz ismim.
2: Ay, memnun oldum evladım. Ha? Abidin Yılmaz mı dedin? Tabii ya. 845 Abidin. Tanıdım seni.
3: Öğretmenim, verin elinizi öpeyim.
2: Ah, hayat bu. Dün ben sana okuma yazmayı öğretiyordum. Bugün sen bana makineden para çekmeyi... Herkesten öğreneceği bir şey var.
3: Estağfurullah öğretmenim. Sizin bize öğrettiklerinizin yanında bunun lafı bile olmaz. Evet oğlum. Önce niyet ediyoruz. Besmele çekiyoruz ve 3 kere ellerimizi yıkıyoruz.
4: Bileklerimize kadar değil mi baba?
3: Evet. Sonra sağ elinle 3 kere ağzına su al.
4: Sağ elimle.
3: Şimdi de 3 kere burnuna.
4: Yine sağ elle.
3: Evet. Güzelce yüzünün her tarafını yıka 3 kere. Aferin. Önce sağ, sonra sol kolunu dirseklerin de dahil olacak şekilde yıka. Sağ elinin içiyle başını meshet. Şimdi kulaklarımızı mesedeceğiz. İçini ve arkasını şu şekilde. Şu parmaklarının dış kısmıyla da enseni mesedeceksin. Sonra sağ ve sol ayağını yıkacaksın ve tamam.
4: Teşekkürler babacığım.
3: İyice öğrendin değil mi? Artık kendi başına abdest alabilirsin.
4: Evet babacığım. Baba, kitapta ne yazıyor biliyor musun?
5: Ne yazıyor kızım?
4: Rabbimizin muazzam bir denge içinde yarattığı kainatta her bir canlının muazzam bir rolü olduğu yazıyor.
5: Öyle mi?
4: Evet. Örneğin solucanlar. Toprağın verimliliği ve yeraltı sularının beslenmesi için o kadar faydalılarmış ki. Arılar tozlaşma için çok gerekliymiş. Bitkilerin her biri ayrı bir şifa kaynağıymış.
5: Bu güzel bilgileri öğrenip bana da öğrettiğin için teşekkür ederim kızım. Bak evlat, sökülmüş bir pantolonu tamir ederken gizli dikiş atmak çok önemlidir. Onun en kolay yoluysa şu şekilde olur. Dikkatlice izle.
4: Tamam usta.
1: Efendim, gördüğünüz üzere öğrenmenin ne yaşı var ne de sonu.
6: Öğrenci öğretmenden.
4: Kızı annesinden. Çırağı ustasından.
6: Kısacası herkes birbirinden bir şeyler öğrenebilir.
1: Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek için yola koyulan kişiye Allah cennet yolunu kolaylaştırır buyurmuş. Ve ilim Çin'de de olsa gidip
3: alınız diye öğütlemiştir.
6: Hayrı öğrenelim, hayrı öğretelim.
4: Hay Allah, niye olmuyor bu?
7: Kumandanın pili azalmıştır Sefa. Biraz daha dene.
4: Tamam abla. Unutmayalım da babama söyleyelim. Yarın değiştirsin pilleri.
7: Yarın ben değiştiririm inşallah. Babam nasıl değiştireceğini öğretmişti bana.
4: Ya sen de bana öğretir misin abla?
7: Elbette.
4: Tüh, keşke şu anı sahnede canlandırsaydık. Oyunun bir parçası gibi oldu.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Olsun olsun, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabii bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tamam.
2: Ben babam dayı.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Ha? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah. Merak ettim.

0: Şimdi nasıl bir icat bu?
1: Anne babaların bayılacağı bir icat.
0: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
1: Hayır.
2: Kahve makinesi?
1: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğu susturma makinesi.
1: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
1: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
1: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
0: Evet.
1: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
1: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Boşa yorulmuşsun.
0: Adı da televizyon kumandası. Bak.
1: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
1: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
1: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
1: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım.
2: Dayı bu ne?
1: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
2: Ya ben dayı.
1: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep, televizyonun sesini arttır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
1: Tamam ya, canın sıkıldıysa az da arttır sesini. Tabii.
0: Ben de sıkıldım.
1: Sen dur. Bu bölüm bitsin, sonra değiştirelim.
2: Of dayı, boynum ağladı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
0: Ben de istemiyorum.
2: Ben de.
1: Allah Allah. Durun hemen, pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
2: Nasıl?
1: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
0: Dayı.
1: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
2: Yeni icat mı?
1: Evet, Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
0: Çok orijinal bir isim olmuş.
1: Tabii.
2: Dayıcım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
1: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
2: Yok, işe yarıyor.
1: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
0: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
1: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
2: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
1: Yay dedim.
2: Ben uyardım.
1: Mandal.
0: Mandal mı?
1: Evet, mandal.
0: Yandık.
1: El.
2: Ben elimi vermem.
1: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
2: Oh, çok şükür.
1: Hı?

0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
1: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
1: Ay vah, kaçın canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
4: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Zemzem, simidi yakala. İşte bu. Aferin benim kuşuma. Baba, yiyeceğimiz bitmiş.
1: Tüm simitleri havada yakalayıp yutarsanız biter tabii.
0: Aa, o kadar simidi yedin mi Zemzem?

0: Sanırım yol arkadaşlarımı kıramayacağım. Sıkı tutunun. Değirmenlere gidiyoruz.
1: Yaşa baba.
2: Arabam gidiyor. Yemek arabam. Yardım edin ne olur.
0: Ha? Koş oğlum, yakalayalım arabayı.
1: Amca, bu araba jet gibi gidiyor.
2: Ben tasarladım. Olacak o kadar.
1: Keşke durması için de bir şeyler düşünseydin. Zemzem, araba duvara çarpacak. Dikkat et.
2: Hayır!
1: Oh baba, iyi ki yetiştin.
0: Ucuz atlattık elhamdülillah.
2: Hızır gibi geldin hemşerim, var olasın.
0: Eyvallah.
1: Kahraman babam benim.
2: Burası Asi Nehri. Su üzerinde gördüğünüz değirmenler çok eski zamanlardan günümüze ulaşmıştır. Gördüğünüz değirmen, değirmenlerin en büyüğüdür.
1: Haşim amca, büyük olan değirmen dönmüyor mu?
2: Ha? Dönmüyor mu? Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi?
1: Sorun ne Haşim amca?
2: Ben fırıncıyım. Bu değirmen sayesinde unu ütüp ekmek yapıyordum.
0: İşin aksadı desene.
2: Maalesef. Akşama misafirlerim de gelecek. Onlar için 100 ekmek yapmam lazım.
1: 100 mü? Çok fazlaymış.
0: Değirmene gidip bir bakmak lazım. Belki tamir edebiliriz.
1: Peki ya edemezsek?
0: Doğru. Bence her ihtimale karşı başka fırınlardan un bulmaya çalışalım.
2: Müthiş bir fikir.
1: Ben Haşim amcayla un aramaya gidebilirim.
0: Harika. O halde herkes görevinin başına. Marş marş. Vidalar yerinde. Çarklar sağlam görünüyor. Değirmenin dönmesine engel olan bir şey mi var acaba? İyi düşündün Zemzem. Kuş bakışı incelemek faydalı olabilir. Ne gördün Zemzem? Araya tahta parçası sıkışmış. Aferin Zemzem. Kuş bakışı çözdün bu işi. Yakınlardan bir kedi sesi geliyor sanki. Ağaçta yavru bir kedi var. Çok korkmuş baksana. Değirmeni tamir etmeden önce kediyi kurtarmalıyız. Gel canım, gel güzelim. İndireyim seni aşağı. Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Korkma lütfen, biz dostuz. Bu böyle olmayacak. Ağaca tırmanıp onu kurtarmalıyız. Az kaldı. Kurtaracağım seni kedicik. O da neyse. Hay Allah. Ayakkabıma bir ulaşabilsem. Eyvah. Dal kırılacak galiba. Elma gibi kala kaldık ağacın dalında Zemzem.
1: Baba, biz un işini hallettik.
0: Çok güzel bir haber oğlum.
1: Peki sen ağaçta ne yapıyorsun?
0: Beni kurtaracak birini bekliyorum.
2: Geldik, geldik Abdullah Usta.
1: Haşim amca, ben de yavru kedi için ekmek yapabilir miyim?
2: Elbette yapabilirsin. Küçük olan hamur bezesini kullanabilirsin.
1: Teşekkür ederim.

0: Haşim amca, galiba hamur beni çok sevdi. Bırakmak istemiyor.
1: Ona biraz un serpmelisin. O zaman ayrılır senden.
0: Zemzem, bana biraz un getirir misin?

0: Zemzem, pamuk gibi oldun. Sayende hamurla ayrıldık. Teşekkürler Zemzem.
1: Yavru kedinin ekmeği birazdan pişer.
0: Bunu yavru kediye götürür müsün canım kuşum?

0: Hac yolcularının ekmeklerini hazır ettik çok şükür.
1: Bu ekmekler hacılar için miydi?
0: Evet. Benim ailem yüzyıllardır hacca giden yolculara yemek ikramı yapar. Buradan geçen her hacı adayına sofra açmak bizim aile geleneğimizdir.
2: Ne kadar güzel bir gelenek.
0: Hacılara ikram etmek Peygamber Efendimizin ve dedelerinin de önemsediği bir davranıştı.
1: Ya, bu eski bir gelenek o zaman.
0: Aha.
1: Biz de hacı yolcusuyuz Haşim amca. Sofraya davetli miyiz?
0: Aa, ne kadar güzel bir rastlantı bu.
2: Biz artık ev sahibi olduk Muratcığım.
0: Çok doğru. Hiç kendi ikramını hazırlayan misafir mi olur?
1: İyi ki hacca giderken buraya uğramışız baba. Bu güzel ekmekleri yiyebildiğim için çok mutluyum. Yavru kediyi bu sefer ikna etmelisin Zemzem. Kuşların en yeteneklisi. Bravo Zemzem.
2: Hadi ama kedicik, bu tatlı kuşa güvenmelisin. Hadi gel bana tatlı kedi.
1: İşte oldu. Mükemmel bir kurtarış. Şunlara baksana baba. Ne kadar da mutlu görünüyorlar.
2: Az kaldı. Çıktı çıkacak. Çıktı. Tahta çıktı.
0: Eline sağlık. Değirmen çalışmadan aşağı insen iyi olur.
2: Tamam, geliyorum. Dönüyor. Dönüyor. Dönüyor.
0: Değirmenin gürültüsü dikkatini dağıtabilir demeyi unutmuşum.
1: Baba, iyi misin?
2: Balıklarla birdir bir oynuyoruz. Katılmak isteyen var mı?
1: Ben istemem. Sağ ol. Bizim işimiz bitti Haşim amca.
0: Ellerinize sağlık. Hac yolcuları da gelmek üzeredir. Her şey için teşekkür ederim.
2: Rica ederiz. Severek yaptık.
0: Karnınız acıktı mı?
1: Hayır. O kadar çok hurma ve ekmek yedik ki bir lokma daha yiyecek yerimiz kalmadı.
0: Afiyet şifa olsun.
1: Hı? Yavru kedinin sesi mi geliyor?
2: Evet o. Zemzem'le oyun oynamaya gelmiş.
0: Anlaşılan minik kedi Zemzem'den ayrılmak istemiyor.
1: Bugün hamur da benden ayrılmak istemiyordu ama elime un dökerek ayrıldık.
2: Ne yapalım yani? Zemzem'e de mi un dökelim?
1: Deneyebiliriz bence.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Kugler.
1: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
2: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
3: Gugula.
2: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne? Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabi ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız... Onu sevmemiz... Ona şarkılar söylememiz... Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah, bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım, Çogu. Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya. Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım, yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Şimdi oldu. 15 santim.
1: Ne yapıyorsun evlat?
0: Cemre benim bir adımıma ancak iki adımda yetişebiliyor. Taşların mesafesini Cemre'nin adımlarına göre ayarlamaya çalışıyorum dede.
1: Sen çok ince bir abisin Çelebi.
0: Aslında taşların arasını uygun mesafede yaparsak Cemre de toprağa basmadan, çamurlanmadan çiçekleri sulayabilir diye düşündüm.
1: İlahi çocuk, sulama görevini devredeceğin günlere hazırlık yapıyorsun ha?
0: Evet, öyle de denebilir.
1: Pekala, hadi döşeyelim. Bismillah.
0: Bismillah.
2: Her zaman oyun oynayamayız ki yavrucuğum. Bak, dedenle abimin bize ihtiyacı var. Deponun kapısı açık kalmış.

Hayır yavrucuğum, depoya izinsiz giremeyiz. Ne dedin? Ne? Abimle dedem çok mu şeşkul? Onları rahatsız mı etmeyelim? Ne kadar çok haklısın. Oo, karanlıkta burası ne kadar korkunçlu. Orada bir oyuncak bebek mi var yavrucuğum? Hem de tül elbise giymiş bir oyuncak bebek. Her taraf toz içinde. O bebeği oradan kurtarmalıyız. Ama oraya nasıl çıkacağım? Dedemden yardım mı istesek? Ama dedem yaşlı ve de beli ağrıyor ve de dizleri ve de kolları. Aslında abim oraya tırmanmanın mühendis bir yolunu bulabilir. Oo, daha çok işleri var. Kendi başımızın çaresine bakmalıyız yavrucuğum.

0: Nereden aldın? Ta köşedeki dolabın üstündeydi o. Vay cimcime. Sen dolabın üstüne tırmanmak için düzenek mi kurdun?
1: Evet dedi.
2: Ya sen ne kadar mühendis bir kardeşsin Cemre.
1: Bu yavrucuğu kurtarmam gerekiyordu abi.
2: Sen elbise derken... Şu bebeğin üstündeki tül gibi görünen ama aslında...
1: Evet tül ama yapışkanlı bir tül.
2: O tül değil Cemre. Örümcek ağ. O yüzden öyle yapışkan.
1: Örümcek mi ağ?
0: Evet cimcime. Hı-hı. O bebek yıllardır o sandıkta. Üzeri tozla kaplanmış.
1: Aa, örümcekler bu bebek için elbise mi yapmış? Ya ne tatlı.
2: Sen korkmadın mı örümcekten?
1: Hayır.
2: Rahatsız olmadın yani.
1: Neden rahatsız olayım abi? Örümcek çok mübarek bir hayvanmış.
2: Ha?
1: Annem anlatmıştı. Peygamberimiz için örümcekler ağ kurup onu kötü adamlardan korumuş.
0: Sen çok yaşa abi. Güzel yaşa.
2: Ne güzel söyledin canımın içi. Haklısın. Örümceklerden korkmamıza gerek yok.
0: Ama bu kadar kire toza da gerek yok. Depoyu bir ilaçlamalı.
1: Hayır yavrucuk. Bu elbise değilmiş. Örümcek ağmış. Merak etme. Annem seni yıkar tertemiz olursun. Anne! Seni yavrucukla tanıştıracağım. Lütfen tanıştığına memnun ol. Yavrucuk çok iyi ama yine de memnun ol. Lütfen!
0: İlahi cimcime. Depoyu güzelce bir ilaçlamalı.
2: Nalbur'da böcek ilacı vardı dede. Ama canlılara zarar vermez miyiz?
0: İlaç dediysem lafın gelişi evlat. Bazı otlar böcekleri uzaklaştırır. Onları kastettim.

0: Güzel bir karışım yapar anacığın. Yarın köşeye bucağı yayarız.
1: Doğru ya, öyle yaparız. Dede, eskiden o camileri düşünsek mesela. Koca koca avizeler. Uf, onlardaki örümcek ağlarını temizlemek için bir ordu lazım.
0: İlahi çocuk. Sence ecdat buna bir çözüm bulmamış mıdır?
1: Mimar Sinan! Yine ne yaptı?
0: Sinan değil ama öğrencisi. Sedefkar Mehmet Ağa. Bu meseleye ilginç bir çözüm bulmuş.
1: Nerede?
0: Sultanahmet Camii'nde.
1: Rota belirlendi!

0: Ya çok seviyorum burayı. 100 defa görsem bıkmam.
1: Hakkım var evlat. İnsan buradan sıkılmaz, sıkılamaz. Misal ben. Belki de yüzlerce defa gezmişimdir bu semti. Ama her defasında heyecanlanırım.
0: Vay canına. Altı minare. Ayasofya'da 4 minare var. İlk defa 6 minareli bir cami görüyorum dede.
1: Birden fazla minare yalnızca padişahların yaptırdığı camilerde rastlanır. 6 minare de pek nadirdir. Zaten Sultanahmet 6 minaresi olan ilk cami.
0: Cami de büyük ama ve de çok güzel.
1: Öyle ama Sultanahmet ne yapmış?
0: Ne yapmış?
1: Sultanahmet Camii'nin minarelerinin Harem-i Şerif'teki minarelerle eşit sayıda olduğunu öğrenince Kabe'ye 7. minarenin yapılmasını emretmiş.
0: Ya ne kadar zarif bir sultanmış.
1: Öyle.
0: Şu yapılar da camiye ait değil mi dede?
1: Dikkatin fevkalade evlat.
0: O zaman burası da bir külliye.
1: Hem de en büyük külliyelerden biri. Şurası eskiden medreseydi. Hemen yanında da sultanın türbesi ve muvakkitane bulunuyor. Şurada da Sibyan Mektebi var. Arka tarafta çarşısı. Onun yanında da hamamı var.
0: Vay! Başka yapılarda var mı?
1: Aslında diğer tarafta da Darüşşifa, yemekhane, mutfak, kiler, fırın ve birkaç sebil varmış zamanında. Ama ne yazık ki bu yapıların bazıları günümüze ulaşamadı.
0: O zaman elimizde kalan güzelliklerin hakkını verelim dedem.
1: Verelim evlat.
0: Sedefkar Mehmet Ağa, Mimar Sinan'ın öğrencisi olduğuna göre bu külliye 17. yüzyılda yapılmış olmalı.
1: Aynen öyle. Sultanahmet Camii 1609-1617 yılları arasında Padişah 1. Ahmet tarafından yaptırılmıştır.
0: Dede, turistler bu camiye neden Mavi Cami diyorlar?
1: Cevabı birazdan kendin alacaksın evlat.
0: Çiniler! Dede, Çinilerle camiyi maviye boyamışlar.
1: İşte bu yüzden turistler buraya Mavi Cami diyorlar.
0: Ne kadar çok çini var.
1: Cami süslemelerinde 20.000'den fazla çini kullanılmış evlat.
0: 20.000 mi? Vay! Avizeler. Kocaman dede, şuna bak.
1: Muazzam.
0: Dede, ben bu avizelerin temizlenmesi için bir ordu lazım dedim ya. Bu avizeleri ağlarla sarmak için de bir örümcek ordusu lazım.
1: İlahi çocuk.
0: Mimarımız örümcekleri uzak tutmak için nasıl bir çözüm bulmuş?
1: Avizelere deve kuşu yumurtaları yerleştirmişler.
0: Deve kuşu yumurtası mı?
1: Evet, deve kuşu yumurtaları örümcekleri uzaklaştırıyormuş evlat.
0: Vay, çok ilginçmiş. Dede, sen şimdi bizim depoya deve kuşu yumurtası koysan, hani örümcek gelmesin diye. Cemre ne yapar biliyor musun?
1: Ne yapar?
0: O deve kuşunu yumurtadan çıkarır ve yavrucuğu olarak oyuncak koleksiyonuna ekler.
1: İlahi çocuk.

Elhamdülillah duydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim. Kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: And anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. İyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. Bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık. Bizimdir demekmiş. Çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Afiyet olsun Ayşe. Ne yiyorsun?
1: Takule.
0: Hı? Takule mi? Aşure olmasın?
1: Evet, biliyor musun? Bugün biz annemle mutfakta aşure yaptık. Sonra da...
0: Evet.
1: Komşularımıza dağıttık.
0: Peki bize de aşure ayırdınız mı?
1: Ayırdık. Hem de bir, iki, tam iki tane.
0: Anlaşılan annenle mutfakta zaman geçirmeyi seviyorsun.
1: Hem de çok.
0: Sizin mutfakta neler oluyor diye bir soru sorsam herhalde hiç düşünmeden güzel şeyler oluyor dersin.
1: Evet, çok güzel şeyler oluyor. Bizim mutfakta çeşit çeşit yemekler, salatalar, tatlılar, kurabiye ve pastalar yapılıyor.
0: Ama Sevimin mutfağında çok garip şeyler oluyor.
1: Sevimin mutfağı mı? Bu mutfakta neler oluyor ki?
0: Bakalım neler oluyormuş. Sevim mutfağını her zaman tertemiz bırakırdı. Bir sabah kahvaltıyı hazırlamak için mutfağa girdiğinde çok şaşırdı. Bir süre ne yapacağını bilemedi.
1: Neden?
0: Çünkü çöp kovasının içindeki çöpler etrafa dağılmıştı. Hemen eline bir süpürge alıp yerleri süpürmeye başladı. Bir yandan da bu nasıl olur diye düşünüyordu. Mutfağa çeki düzen verdikten sonra kahvaltıyı hazırladı. Eşi ve çocukları sofraya oturunca da sabah mutfağa girdiğimde çöp kovasının içindekiler etrafa saçılmıştı. Sizce bunu kim yapmış olabilir diye sordu.
1: Sevim Hanım akşam olunca...
0: Evet.
1: Çöpleri dışarıdaki çöp kovasına götürürken yere dökmüş olamaz mı?
0: Ama bu nasıl olur?
1: Şöyle olmuş olabilir. Çöp torbasının altı delinmiştir. Ama Sevim Hanım'ın bundan haberi yoktur. Çöpler o delikten etrafa dağılmıştır. Evet evet, bence böyle olmuştur.
0: Hayır, öyle olmamış.
1: Belki Sevim Hanım'ın eşi ve çocuklarının aklına bir şey gelmiştir.
0: Hayır, onların aklına da bir şey gelmedi. Ama hepsi de komşularının kedisi Tekir'den şüpheleniyordu.
1: Tekir mi?
0: Evet, onu daha önce de birkaç kez mutfağa girerken görmüşlerdi. Özellikle balık pişirdikleri gün Tekir açık pencereden içeri giriyordu. Sevim Hanım bunu yapsa Tekir yapmıştır dedi.
1: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oldu?
0: Aynı şey ertesi günde oldu. Diğer günlerde de durum pek farklı değildi. Sevim Hanım mutfağa girdiğinde hep aynı manzarayla karşılaşıyordu. Çöpler etrafı dağılmış oluyordu.
1: Sevim Hanım mutfağı her gün temizlediği için çok yorulmuştur. Aslında Tekir'in sahibiyle konuşabilirdi.
0: Zaten Sevim Hanım da Tekir'in sahibiyle konuşmaya karar verdi. Bunun için yan komşusunun evine gidip olanları ona da anlattı ve dedi ki bu işi Tekir'in yaptığını düşünüyorum. Doğrusu kediler çöpleri karıştırmaktan başka ne işe yarar ki? Tekir'in sahibi kedisinin çöp kokusuna karşı alerjisi olduğu için sürekli hapşırdığını, bu yüzden çöp kovalarından uzak durduğunu söyledi. Ayrıca kedilerin çok faydalı hayvanlar olduğunu, fare gibi zararlı kemirgenleri evlerden uzak tuttuğunu da belirtti.
1: Bence de kediler çok faydalı hayvanlar. Ayrıca çok da sevimliler. İşte bak, bu da bizim komşumuzun kedisi. Adı Pamuk. Pamuk.

0: Sevim Hanım daha sonra ne yaptı?
1: Komşusunun söylediklerinden ikna olmamıştı. Eve dönünce sabaha kadar nöbet tutmaya karar verdi. Güneş batıp da herkes odasına çekilince mutfağın bir köşesinde beklemeye başladı. Gece yarısı olunca da nöbeti eşi devraldı. Bu şekilde sabahladılar. Günün ilk ışıkları mutfağı aydınlatınca Sevim Hanım ve eşini hayrete düşüren bir olay oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken bir karga pencereden içeri girdi. Sonra doğruca çöp kovasına yöneldi. Karga çöp kovasını karıştırırken Sevim Hanım'la eşini fark etti. Paniğe kapıldı. Yine aceleci bir tavırla geldiği yerden dışarı çıktı. Bir daha da asla ortalıkta görünmedi.
0: Demek ki o çöpleri etrafa dağıtan tekirdeğiymiş. O aceleci kargaymış.
1: Evet, Sevim Hanım sonunda rahat bir nefes almıştı ama içi de rahat değildi.
0: Neden?
1: Çünkü emin olmadı ve gözleriyle görmediği halde masum bir hayvanı suçlamıştı. Üstelik onun sahibinin sözlerini de dikkate almamıştı.
0: Ama artık çok geç. Sevim Hanım ne yapabilir ki?
1: Hiçbir şey için geç değildir Ayşeciğim. Eğer insan bir hata yapmışsa bunu düzeltebilir.
0: Öyle mi? Peki bunu nasıl yapabilir?
1: Tabii ki özür dileyerek. Sevim Hanım da öyle yaptı. Vakit kaybetmeden komşusunun evine gidip ondan özür diledi. O günden sonra da bir karar alırken hiç aceleyle hareket etmedi. Ayrıca tekir içinde bir ziyafet sofrası hazırladı.
0: Bu sofrada neler vardı?
1: Tabii ki tekirin en sevdiği balık çeşitleri vardı. Nereye gidiyorsun?
0: Bahçeye. Komşumuzun kedisi pamukta mamayı çok sever. Ona mama vereceğim.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilot.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Evet, evde tadilat var. Günlerdir kafam kazan gibi oldu. Bu gürültüde ödevlerimi yapmam mümkün değil. Şimdi parkta sakin bir yer bulmalı. Allah'ım, bir de bu hayvan çıktı başıma. Ha? Ha? İşte bu.

0: O ses de ne böyle?
1: Allah, ne yapmışız?
0: Ne oluyor? Niye durdun?
2: Frisbee'ye ne oldu?
1: Baksanıza, abiye çarpmış galiba.

0: Selamun aleyküm abi.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayırdır? Neydi bu böyle?
2: Frisbee oynamak istedik ama nasıl oynanır beceremedik. Üstteki yeşil evden atalım dedik ama...
3: Sen bize öğretir misin Ali abi?

0: Selamın aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Sabahtan beri seni arıyorum. Hani bugün bana yardım edecektin? Hadi gel de şu tornete bir fren sistemi geliştirelim.
1: Olmaz Caner. Bugün çok işim var.
0: Ama söz vermiştin. Bu akşam yan mahalledeki çocuklarla tornet yarışı yapacağız.
1: Başka zaman Caner.
2: Evladım, bir yardım et de şunları bizim eve kadar taşıyalım.
1: Biraz acelem var teyzeciğim. Kusura bakma. Yarın söz.

0: Hayırlı günler Ali'ciğim. Ne güzel bir gün. Gel de sana yıllar yıllar önce böylesi bir günde yaşadığım bir maceradan bahsedeyim.
1: Hayırlı günler Ethem amca. Biraz acelem var da şimdi dinleyemeyeceğim maalesef. Hayırlı sabahlar Arif baba. Bir sakıncası yoksa burada çalışabilir miyim?
2: Hayırlı sabahlar Ali. Hayrola, Ethem amcan ne istedi?
1: Bilmem ki. Biraz dalgınım. Ödevlerimi yapmam gerek de.
2: Geç çalış bakalım. Ofisin seni bekler.
1: Yeter ama artık. Hadi git. İşte imkansız görünüyordu ama bütün ödevlerimi bitirmeyi başardım. Hayırdır inşallah.
2: Bugün için sana bir bilmece hazırlamıştım Ali. Şifresini çözmen için bir şiir. Ödevlerini bitirdiysen bir bak.
1: Bitirdim Arif baba. Hemen bakıyorum. Ödevlerle uğraşmaktan biraz yorgunum aslında. Ama ne olacak ki? 5 dakikada çözerim bilmeceyi. Sonra gider dinlenirim. Ben hep yanındaydım ama belki hiç görmedin. Çünkü çıkmadın benim yüksek yeşil evime daha önce. Oysa ben görürdüm seni hep oynadığın vadide. Şimdi evimi bulursan bulacaksın kendine gerekli kelimeyi de. Yeşil evim diyor. Yeşil ev. Bunu daha önce nerede duydum?
3: Üstteki yeşil evden atalım dedik ama.
1: Tabii ya. Çocuklar söylemişti. Parkın üzerinde yeşil bir ev mi var yani? Görürdüm seni hep oynadığın vadide. Allah Allah. Daha önce hiç dikkatimi çekmemiş. Gidip ne olduğuna bakmak hayırlı olacak.

0: Bir yeşil kulübe de burada. Yeşil bir köpek evi. Belki de şiir bir köpeğin ağzından yazılmıştı. Merhamet. Demek aradığım kelime bu.
1: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de hızlıca çözdün.
0: Peki bugün bu kelimeyi bulmamı neden istedin Arif baba?
1: Burada bir zamanlar yaşayan hayvanı soğukta bulmuş park bekçisi. Soğukta, yağmurun altında olmasına rağmen daha kötü durumdaki bir köpeği sarmalamaktaymış Merhamet. Adını o yüzden koymuşlar.

0: Merhamet etmek, sana ihtiyacı olanlara şefkat göstermek, acımak demektir Ali.
1: Benim gitmem gerek Arif baba. Sabah ihmal ettiğim dostlarımla ilgilenmeliyim.

0: Tamam tamam. Sen kazandın tamam. Al bakalım. İşte yeni evin. Ben de her gün gelip yemeğini verip seninle oynayacağım. Senin ismine hemen karar vermeyelim. İyice tanıştıktan sonra koyalım. Ne dersin? Ah, hayret, yoruldu.
1: Hadi bakalım biz de gidelim artık. Sen ne durumdasın? Hay Allah.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme tilki. Huriye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: kardeşim.
1: Ya o değil de benim aklıma bir şey takıldı.
0: Neymiş o?
1: Arapça neden ters yazılıyor?
0: Ters mi?
1: Evet. Hani sağdan sola yazılıyor ya.
0: Ha, onu soruyorsun. Bilmem.
1: Biz Türkçeyi tersten yazsak ne olurdu acaba?
0: Okuyamazlardı.
1: Bir dakika.
0: Ben bu bakışı hiç sevmiyorum ya.
1: Ne oldu ya?
0: Sen ne zaman böyle baksan altından tuhaf bir fikir çıkıyor.
1: Yoo, hiç de tuhaf değil.
0: Bir fikir var yani.
1: Şey, var, evet.
0: Söyle bakalım, neymiş o fikir?
1: Türkçe bir şeyler yazacağız ama yazıyı biraz karıştırıp okunmaz hale getireceğiz.
0: O ne ya?
1: Yani şifreleyeceğiz yazıyı.
0: Al işte, tuhaf olmayan fikre bak. Ben gidiyorum.
1: Eminim şifremi çözemezsin.
0: Tamam be, şifrele bakalım.
1: Hey be, dedim sana tuhaf değil diye.
0: Kabul etmem tuhaf olmadığı anlamına gelmez.
1: Neyse tamam, hemen bir yazı hazırlıyorum. Sabahtan beri deyip duruyorsun da orada yazmıyor Emin.
0: Demek ben bu yazıyı çözemem.

0: çözemem ha?
1: Ha?
0: Çözdüm. Emin bu yazıyı çözemez. Çünkü bu yazı şifreli. Her kelimenin ilk ve son harfinin yerini değiştirmişsin. Bak aklıma ne geldi.
1: Ne geldi?
0: Biz de bir şifre belirleyelim. Sonra Hakkı Baba'ya, Fatma Abla'ya ve Selim Hoca'ya birer mektup yazalım. Bakalım çözebilecekler mi?
1: Çok iyi ya.
0: Hadi gidip kağıt kalem getirelim.
1: Hadi.
2: Oh, şu çaydaki demliliğe bak be.
3: Sen de her çaya aynısını diyorsun Hakkı Baba.
4: Çay olsun da.
2: Çay dediniz de aklıma geldi. Emin nerede yahu?
3: Çay ve Emin.
4: Ne alaka?
2: Şaka ya.
3: Emin'le Selim medresedeydiler. Ellerine birer kağıt kalem almışlar, harıl harıl bir şeyler yazıyorlardı.
2: Allah Allah. Ne yazıyorlar acaba?
4: Dersle alakalıdır.
3: Yo, sordum da sürpriz dediler.
2: Sürpriz mi? Kime?
3: Bize.
2: Bize mi?
3: Evet, bize.
2: Hayır olsun diyelim.
0: Hadi bakalım, şu zarflara isimlerini yazalım.
1: O iş bende.
0: Ne kadar zamanda çözecekler acaba?
1: Hiç belli olmaz. Belki de çözemezler. Bu Hakkı Baba'nın.
0: Emin misin?
1: Sensin o. Bu tamam. Diğerini ver.
0: Aman karıştırma.
1: Sen beni dünkü çocuk sandın herhalde.
0: Yok ya. Estağfurullah. Uyarayım dedim sadece. Ayette de demiyor mu? Uyar. Uyarmak fayda verir diye.
1: Allah razı olsun. Sen uyarını yaptın. Ama merak etme. O iş bende.
0: Peki. Öyle olsun bakalım. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar.
0: Hoş bulduk Hakkı Baba.
4: Bize sürpriziniz mi var yoksa?
1: Nereden anladın Fatma abla?
0: Ben anladım Fatma ablanın nereden anladığını.
2: Islık seni ele verdi Selim.
3: Allah Allah. Anlaşılmasın diye yapmıştım halbuki.
0: Neyse, madem herkes biliyor hemen konuya girelim.
1: Evet, size şifreli birer mektup hazırladık.
3: Şifreli
2: mektup mu?
0: Evet, bakalım çözebilecek misiniz?
3: İlk çözene ne var?
1: Leblebi.
3: Leblebi mi?
0: He? Leblebi mi?
4: Ödülden senin de mi haberin yok Emin?
0: Yoktu inan ki Fatma abla. Ama neden olmasın? Biz gidiyoruz. Herkes tercümesini bir kağıda yazsın.
4: Tamamdır Emin.
3: Heyecanlandım ha.
2: Ben de heyecanlandım. Bakalım ne olacak?
4: Her kelimenin baştan ikinci harfini sondan ikinci harfiyle değiştirmişler. Bakalım ne yazmışlar? İlminle, bilginle bizleri aydınlattın. Daima yanımızda oldun. Allah senden razı olsun. Yaptığın tesbihler, yaptığımız zikirlerin vesilesidir. Ne tesbihi ya? Yoksa... Hay Allah!
3: Bak hele sen şu haylazlara ya. Her kelimenin ilk harfini sonraki kelimenin ilk harfiyle değiştirmişler. Akıllı çocuklar. Bakalım ne yazmışlar. Bize kitapları sen sevdirdin. Okumayı senin sayende sevdik. Ne kadar dua etsek azdır. Allah senden razı olsun. Allah dükkanına bereket versin inşallah. Dükkan mı? Ne dükkanı ya? Burası cami. Var bu işte bir karışıklık. Kime yazmış olabilirler? Kitap, okumak, dükkan. Şimdi anladım. Siz var ya siz.
2: Bayağı da karışık. Ha? İlk harfleri alfabede kendinden sonra gelen harfle. Son harfleri de kendinden önce gelen harfle.

0: harfle değiştirmiş bunlar. Bakalım ne yazmışlar. Bize sadece bir hoca değil, abi, arkadaş, yoldaş oldun. Öğrendiğimiz her kelimede hakkın var. Allah senden razı olsun. Arkanda namaz kılmak kadar güzel bir duygu yok. Namazları ben kıldırmıyorum ki. Selim kıldırıyor. Kesin karıştırdılar mektupları.
1: Fatma, al mektubunu, ver mektubumu.
2: İyi de bendeki mektup senin değil ki.
1: Hadi ya, kimin?
2: Hakkı babanın.
1: Benim mektup kimde o zaman?
0: Ben de. Al bakalım.
1: Karma karışık olmuş ortalık.
0: Bak sen şu bizim çocuklara. Hem şifreleri çözmeye uğraştık, hem de mektupların sahiplerini bulmaya.
2: Herkes birbirinin mektubunu okuduğuna göre şimdi de kendi mektuplarımızı okuyalım bari.
1: Doğru.
0: Hadi bakalım. Gelsin birer demli çay.
1: Zehra! Çaylar 3 oldu.
2: Kaçtı ki?
1: 0.

0: Ne duygusal çocuklar şu Emin'le Harun.
1: Sorma ya. Utanmasam ağlayacağım şimdi.
2: Ben ağladım bile.
0: Ne yapalım biliyor musun Hakkı Baba?
2: Ne yapalım?
0: Diyorum ki biz de onlara duygularımızı içeren bir mektup hazırlayalım. Bir de şifre koyalım onların yaptığı gibi.
1: Evet ya. Madem onlar böyle güzel sözlerle bizim gönlümüzü aldı, biz de onların gönlünü alalım.
2: Bence ne yapalım biliyor musunuz çocuklar?
0: Ne yapalım Hakkı Baba?
2: Biz de onlara gönül alıcı bir mektup yazalım.
1: Şifre de koyalım mı?
2: Koyalım.
0: O zaman başlayalım hadi.
1: Çok iyi ya.
3: Okudular mı acaba? Bilmem.
2: Okuduk, okuduk.
3: Aa, Hakkı Baba.
2: Gerçi biraz zor oldu ama.
3: Dedim ben şifreler zor diye.
0: Zor mu? Benim mektubu Hakkı Baba'ya, onunkini Fatma'ya, Fatma'nınkini bana vermişsiniz.
3: Of Harun ya, hani Emin'din?
4: O sensin dedim ya, ben Harun'um.
0: Neyse, alın bakalım size bir mektup. Fatma ablanızın da selamı var. Bakalım şifreyi çözebilecek misiniz?
3: Aa, süper! Allah razı olsun.
2: Sizden de. Hadi bize müsaade.
4: Şifre işi tamam. Hadi oku da dinleyelim.
3: Tamam. Emin ve Harun, sizler çok akıllı, bir o kadar da yüreği güzel çocuklarsınız. Bizler için söylediğiniz güzel sözler için Allah razı olsun. Birbirine güzel sözler söyleyen her iki cihanda da sevilir. Biz sizi çok seviyoruz. Umarız Allah da çok sever. Gözlerinizden öpüyoruz. Hakkı, Selim ve Fatma. İşte şifre bu Harun. Sevgi.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, 3 tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım, spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halin oldu.
2: Allah senden razı olsun, çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: bebek geliyor.
1: Oh, bugün çok yoruldum. Annemden bana masaj yapmasını isteyeceğim. Yumuşacık yüzgeçleriyle masaj yapar bana. Anne!
2: Ha?
1: Bunlar? Bunlar da ne? Tam da zamanında çaldı zil. Şunlara bakın. Bir sürü hediye almışlar bana. Girin, girin, girin, girin.
3: Dostum, biz geldik.
1: Bugün sürprizler üst üste geliyor. İçeri girin. Annem ve babam bana bir sürü hediye almış.
4: Bir sürü paket.
5: İçinde oyuncaklar olmalı.
1: Bunun içinde de geçen gün beğendiğim tenis seti var bence.
5: Meraktan şişeceğim. Oy, şiştim işte.
1: Tamam tamam, kimse şişmesin. Hediyeleri açıyoruz.
0: Hey!
1: Bu minicik şey de ne?
4: Şapka olabilir mi?
5: Sanmam. Bu kuzenim Paf'ta da var.
1: O zaman Paf bunun ne olduğunu bilebilir. Ona mı sorsak?
5: Ona sorsak da bize cevap veremez. Verse de biz anlayamayız.
3: Neden ki? Konuşamıyor mu?
5: Yani o konuştuğunu sanıyor. Agudu bugudu.
6: O bir bebek balık. Ve bu şey de bir bebek zıbını.
1: Allah Allah. Bu nasıl karıştı ki buraya? Neyse, bir yanlışlık oldu bence.
3: Her neyse, diğer kutulara bakalım.
6: Burada minik bir şey var. Bu bir emzik.
1: Bu nasıl olur? Bu emzik bebek balıklar için.
5: Ve süt içmek için biberon.
4: Bunun tek bir anlamı olmalı.
1: Hayır, olamaz. Puf.
3: Woohoo!
5: Auuu!

0: güçlü. Neyin var dostum?
1: Dünkü hediyelerin kime ait olduğunu öğrendim.
0: Kim içinmiş?
1: Ben oyuncaklarımın dişlenmesine hazır değilim.
2: Kardeş geliyor.
1: Evet, olamaz, olamaz. Annem ve babam minicik, tatlı mı tatlı bir kardeşin olacak dedi.
3: Ay, bu çok tatlı. Düşünsenize, minicik yavrucuk bir köpek balığı.
1: Bıraksana kardeşim. Bırak, bırak.
0: Hey, güçlü.
1: Sadece hayalmiş. Evde bebek bir balık istemiyorum.
4: Aslında bebekler çok şirin oluyor. Bir kere kuzenim Paf bize gelmişti. Sonra odama bir girdim ki ne olmuş? Tüm oyuncaklarımı ısırmıştı. Üstelik hepsini ağzına sokmuş. Hepsi ıslaktı.
0: Çünkü o bir bebek.
5: Hayırlı olsun güçlü. Bu ne güzel bir haber. Kardeşin olacakmış. Ve Puff'un kuzeni onun oyuncaklarını isteyerek ısırmadı. Sadece dişleri kaşınıyordu.
1: Ama öğretmenim, bir görseydiniz annem ve babam onun için bir sürü hediye almışlar.
5: Neler almışlardı?
1: Biberon, zıbın, emzik.
5: Bebeğin ihtiyaçlarını almışlar. Tıpkı senin ihtiyaçların gibi. Kalem, defter veya oyuncak.
0: Bak, böyle böyle yüzgecini yere vuracaksın. Sonra hop uçuyoruz.
3: Ay, öğrendim galiba. Teşekkürler kardeşim.
4: Güçlü. Belki de kardeş sahibi olmak düşündüğünden çok daha eğlenceli ve iyidir.
0: Aa, dikkat et! Taş!
3: İyi misin kardeşim?
6: Ay, kardeş olmak gerçekten çok özel.
1: Galiba haklısınız öğretmenim. Düşünsenize, kardeşim olduğunda ona bisiklet sürmeyi öğretebilirim.
0: Senden öğreneceği çok şey var dostum. Sen iyi bir abi olacaksın.
5: Hatta kardeşin için belki biz de bir hediye hazırlayabiliriz.
1: Bu çok güzel olur öğretmenim. Ama ne?
6: Ninni.
4: Bebekler ninniyle uyur.
5: Ona bir ninni yazalım. Hadi başlayalım.

0: Zıplar zıplar. Top.
1: Hayır hayır. Canlı bir varlık.
0: Ay ıslanacağım şimdi. O zaman çekirge, çekirge.
1: Hayır hayır. Havuç sever.
2: Balon patlıyor.
0: Buldum. Havuç yiyorsa, zıplıyorsa tavşan, tavşan.
3: Bildi.
4: Güzel tarif et bana güçlü. Ha?
5: O iş bende dostum. Sıcak.
4: Buldum. Çay.
5: Hayır. Sarı renkli parlak.
4: Sarı renkli parlak. Bir de ninemin küpeleri.
5: Hayır hayır. Isıtır yuvarlak.
2: Süre doldu.
4: Olamaz. Islandım.
5: Güneş güneş bilemedin ki.
6: Islanmayı dert etme kapır. Zaten suyun içindeyiz.
4: Yengeç yine çok haklısın.
3: Oo incilerim. Epey geç olmuş. Hadi herkes çadırlarına.
0: Yo yo yo, bir oyun daha oynayabilir miyiz lütfen?
3: Puf, bu geceki 5. oyunumuz.
0: Lütfen öğretmenim, lütfen. Yakalamaca, ha? Ne dersiniz arkadaşlar?
2: Benim çok uykum geldi yavru balıklar. Size iyi geceler.
7: Biz de uyusak iyi olur Puf.

0: Yarın oynarız bence.
1: Ben uyudum bile. Öğretmenim, ben Puff'la bir kez yakalamaca oynamak istiyorum.
2: Tamam, sadece bir kez. Hadi başlayın.
3: Yaşasın. O zaman şimdi seni yakalayacağım. Yakaladım.
1: Yakaladım. Puff, ben de uyumalıyım.
2: Sen de çok yoruldun Puff. Hadi artık çadırına geç ve dinlen, olur mu incim?
3: Ama ben tek başıma uyumam ki. Yengecin çadırında uyurum belki. Oy, sanki gök gürlüyor. Ah tamam, şimdi sustu. Burada da uyuyamam. Burası rahat değil. En iyisi güçlünün çadırı. Oy, güçlü çok hareketli uyuyor. Kafama kuyruk çarptı. Burada da uyuyamam. Dostum Kıpır.
0: Yani evet, dünyayı kuran benim.
3: Bana mı dedin dostum?
0: Elbette, ben kahramanım.
3: Uyurken bile konuşuyor. Burada da uyuyamam, tek de uyuyamam.
2: İncim, neden hala çadırına geçmedin?
3: Öğretmenim, aslında ben tek başıma uyuyamıyorum.
2: Yatağın mı rahat değil?
3: Bilmiyorum, denemedim ki. Kıpır'la uyumayı denedim, sürekli konuşuyor. Güçlü kuyruğunu hareket ettiriyor. Ama yine de herkes tek başına çok rahat uyuyabiliyor.
2: Demek ki herkesin bir uyuma şekli var. Ben sana eşlik edebilirim. Sen uyuyana kadar sana bir hikaye anlatayım.
3: Çok teşekkür ederim öğretmenim.
2: Söyle bakalım, en rahat yatak hangisiydi?
3: En rahat yatak burası öğretmenim. Ama siz yanımda kalın. Çünkü ben tek uyuyamam. Hem burası çok karanlık.
2: Artık karanlık değil. Gece lambanı yaktım.
3: Evet, artık değil.
2: Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Ben de sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar bulutların en üstünde bir saray varmış.
3: Bulutların en üstünde bir saray. Yatağım sanki bulutların üzerinde.
0: Hala uyuyor mu?
1: Puff! Puff!
3: Hey! Sabah olmuş. Tek başıma uyumuşum. Başardım! Başardım!
4: Neyi başardın Puff?
3: Tek başıma uyumayı.
2: Aferin Puff.
0: Neler olduğunu hala anlamadım.
3: Bunu size bir şarkıyla anlatayım.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Ayla Bera.
1: Eskileri aldık, yenileri yaptık. Kuşların cik cik diye neşeyle öttüğü, arıların vızıldadığı, çocukların cıvıltılarının yükseldiği güzel bir gündü. Evin içinde yakalamaca oynayarak koşturan Ayla ve Bera, annelerini görünce şaşırmıştı. Annelerinin etrafında giysiler, örtüler, kutular, bir sürü eşya vardı. Anne, eskiyen, kullanılmayan kıyafetleri ve eşyaları çıkarmış ayıklıyordu. Annelerinin bu kadar eşya içinde uğraşını gören Ayla ve Bera meraklanmıştı.
2: Anneciğim, neden çıkardın bu kıyafetleri, bu eşyaları?
1: Diye sordu Ayla. Anne çocuklarına yaptığı işi güzelce anlattı. Eskiyen ve artık kullanılmayan kıyafetleri ayrı bir kutuya koyuyordu. Bera'nın gözü bir tişörte takılmıştı.
3: Aa, bu benim tişörtüm. Eskiden onu çok giyiyordum. Onu da mı ayırıyorsun anne?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tişörtü eline aldı ve Bera'ya doğru tuttu. Tişört Bera için bayağı küçük görünüyordu. Artık onu giyemezdi. Peki ne olacaktı bu küçük tişörte? Tişört hala yeni ve güzeldi. Bu yüzden annesi bu tişörtü başka çocuklara verecekti. Daha küçük çocuklar onu hala giyebilirdi. Bera buna çok sevindi. Tişörtünü giyen çocuk onu çok sevecekti. Aynı Bera gibi. Ayla ile Bera annelerini dikkatlice izlediler. Küçülen pantolonlar, etekler, ayakkabılar, eskiyen yastık kılıfları. Ne kadar çok eski eşya vardı. Bera iyice meraklanmıştı. Bunların hepsini başka küçük çocuklara mı vereceklerdi? Elbette hepsini vermeyeceklerdi. Annesi hemen anlattı. Ayla ve Bera için küçülen temiz giysileri

0: eşyaları başka çocuklara vereceklerdi. Ama eskiyen eşyaları yeni eşyalara dönüştürecekti. Mesela bazı yıpranmış tişörtler mutfak bezine, bazı pantolonlar pazar çantasına dönüştürülecekti. Hiçbir şeye dönüşemeyenler de evlerinin önündeki geri dönüşüm kutularına bırakılacaktı. Ayla, dönüştürülmek için ayrılan eski giysilere dikkatlice baktı.
1: Anneciğim, bu eteğin rengi çok güzelmiş. Bundan çok güzel bebek giysileri olur. Bunu alabilir miyim?
0: Diye merakla sordu Ayla. Annesi bu fikri çok sevmişti. Eski giysinin bu şekilde değerlendirilmesi çok iyi olacaktı. Hemen eteği kızına verdi. Bera da bu eteğin kumaşından bir parça istiyordu.
2: Abla, bana da bu eteğin kumaşından bir parça verebilir misin? Arabalarıma garaj yapacağım da.
0: Diye merakla sordu Bera. Ayla neşeyle kabul etti. Kumaşın yarısını ona verecekti. Çocuklar yapacakları işin heyecanıyla hızla odalarına koştular. Ayla önce eteği bir tarafından kesip büyük bir kumaş haline getirdi. Şimdi kardeşine de vermek için iki eşit parça yaparak bölmek istiyordu. Bunun için kumaşı ölçmeleri gerekiyordu. Hemen cetvelle ölçmeye çalıştılar. Ama ellerindeki cetvel kumaşı ölçmek için yeterince büyük değildi. Başka bir alete ihtiyaçları vardı. Ama neye? Aslında Ayla bu aletin ismini biliyordu. İhtiyaçları olan şey bir mezuraydı. İşte bir mezura. Ayla hemen mezurayla kumaşı iyice ölçtü. Sonra onu dikkatlice iki eşit parçaya böldü. Artık Bera'nın da kumaşı vardı. İki küçük kardeş eski kumaştan yeni eşyalar yapmak için çalışmaya başladılar.

önce üzerlerinde düşündüler. Birbirlerinden fikirler aldılar. Sonra kestiler, biçtiler ve diktiler. Ayla ve Bera epey uğraşmış, çok emek vermişti. Sonunda ikisi de eski kumaşı bambaşka yeni eşyalara dönüştürmüştü. Ayla oyuncak bebeğine pijama takımı dikmişti. Tabii dikiş kısmında annesinden yardım almıştı. Bera oyuncak arabaları için üstü kapalı bir garaj yapmıştı. Böylece arabalarını yağmurdan, rüzgardan ve güneşten koruyabilecekti. Tüm oyuncak arabalarını bu garajın altına sırayla dizdi. Ayla ve Bera oyuncaklarıyla oynarken bazılarının kırık ve çok eski olduklarını fark ettiler. Hatta hangi oyuncağa ait olduğu belli olmayan oyuncak parçaları bile vardı. Bir araba kapısı, sahipsiz tekerlekler, kırık bir bebek. Peki ya bu oyuncaklar ne olacaktı? Kullanması için başka çocuklara da verilemezdi. Çünkü çok eski ve kırık parçalardı. Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden eski oyuncaklardan yeni oyuncaklar yapmıyorlardı? Mesela oyuncak kapıyı eski oyun kutusuna yapıştırıp bir ev yapabilirlerdi. Ya da bambaşka şeyler. Eski eşyaları değerlendirmek, yeni oyuncaklar yapmak için harika bir fırsattı.

Bera çok heyecanlandı. Arabaların kopan tekerlekleri, eski kutuların kapakları, tükenmiş kalemler, oyuncak parçaları. Bunlardan bir uzay mekiği yapabilirlerdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Önce parçaları bir araya getirip nasıl göründüğüne baktılar. Biraz düzeltilmeye ihtiyacı vardı. Ayla, mekiğin güzel görünmesi için bunları birbirlerine yapıştırmaları gerekiyordu. Bir yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir yapıştırıcı. Parçaları özenle birbirlerine yapıştırdılar. Sonra kurumasını beklediler. İşte uzay mekikleri hazırdı. Çok güzel bir oyuncak olmuştu. Ayla ve Bera, mekiğin üzerine küçük bir oyuncak bebek koyup onu Ay'a gönderdiler. Ay'dan sonra Mars'a gidip küçücük görünen dünyayı izlediler. Hayal dünyalarında diyardan diyara, oyundan oyuna koşup durdular. Zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamadılar. Sonunda akşam yemeği zamanı gelmişti. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkayıp hemen sofraya koştular. Mercimek çorbası, taze fasulye ve pilav, Ayla ve Bera'nın en sevdiği yemeklerdi. Tüm aile afiyetle akşam yemeğini yedi. Tabaklarındaki tüm yemekleri yiyip karınlarını iyice doyuran Ayla ve Bera, odalarına koşup eski eşyalardan yaptıkları yeni oyuncaklarını aldılar. Anne ve babalarına neşeyle gösterdiler. Ne güzel oyuncaklar yapmıştı Ayla ve Bera böyle. Eski eşyaları çok güzel değerlendirmişlerdi. Anne ve baba çocuklarıyla gurur duydu. En küçük parçanın bile kıymetini bilen akıllı evlatları olduğu için çok mutlulardı. Gece olunca yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlamış, uyku vakti gelmiş çatmıştı. Ayla ve Bera da dişlerini fırçalayarak odalarına geldi. Ne güzel bir gün geçirmişlerdi. Eski eşyaları, eski oyuncakları değerlendirerek yepyeni eşyalar yapmışlardı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Eski eşyaları ayırdık, temizlerini paylaştık. Diğerlerini aldık, yepyeni eşyalar yaptık. Yeni giysiler diktik bebeklere, garajlar yaptık oyuncak arabalara. Uzay mekikleri, robotlar neler neler, hepsi yepyeni ama malzemeleri eski. Bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum.

0: Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Haklı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aman! Sıcağa bak!
1: Beee!
0: Tamam keçi, sabırsızlanma. Ama biraz gölgeye gidelim. Güneşte çalışamıyorum.
1: Beee!
0: Sen acıktıysan ben de susadım. Bana su getiren var mı? Yok, uzatma keçi. Gölgeye gidelim. Orada vereceğim yemini. Yürüsene keçi!
1: Beee!
0: Boşuna ısrar etme. Geleceksin! Ay, gelsene yahu. Gel dedim, gel. Güneşte yemek mi yenir?
2: Hay hak.
0: İyi ki geldin Hacivat. Tut şunun ucunu da gölgeye çekelim.
2: Yahu eşya mı taşıyorsun? O da bir can.
0: Ben de bir canım Hacivat. Piştim güneşte. Gölgeye gel diyorum, gelmiyor.
2: Keçi haklı. Hava tam güneşlenmelik.
0: Neymelik?
2: Güneşlenmelik. Yani güneşlenme havası.
0: Eyvah! Güneşte çok gezmişsin sen Hacivat. Ne söylediğini bilmiyorsun. Gölgeye gel. Dinlen biraz.
2: Yahu böyle mis gibi güneşli hava bulmuşum. Gelir miyim gölgeye?
0: Bir olup beni çileden mi çıkarmaya çalışıyorsunuz?
2: Yo. Aksine seni davet etmeye geldim.
0: Davet mi? Yemek daveti mi? Buz gibi aydan da olacak mı? Buz gibi şerbet de olur. Hatta direkt buzun kendisi olursa daha çok sevinirim.
2: Yok yahu. Ne mi? Ormanda güzel bir yer bulup güneşlenelim diyecektim.
0: Neyi?
2: Güneşlenelim.
0: Sen ne dediğini biliyor musun Hacivat?
2: Evet, güneşlenelim dedim.
0: Seni var ya, güneş çarpmış.
2: Neden çarpsın yahu? Güneş sıhhatlidir.
0: Al senin olsun. Hepsi senin olsun. Dünyanın bütün güneş ışıkları senin olsun. Ben yokum. Duydun mu Hacivat? Yokum. Yokum. Ben nasıl ikna oldum anlamadım arkadaş.
2: Köfte ekmekle.
0: He doğru. Ama ayran da var unutma.
2: Ha doğru.
0: Hacivat.
2: Buyur gözüm.
0: Gözüm demişken gözümüz kapalı ya.
2: Doğru.
0: Doğru demişken bize doğru bir tehlike gelirse ne yapacağız?
2: Gelmez. Merak etme.
0: Aman! Oyunun sırası mı keçi? Ödümüzü kopardınız.
2: Demek ki neymiş?
0: Güneşlenmek iyi bir şey değilmiş.
2: Yok yahu, gözümüzü kapatmamalıymışız.
0: Öf.
2: Gençler, akıllı durun. Aklımız çıkacak yoksa.
0: Ah Hacivat, ah. Şu halimize bak.
2: Sorma gözüm. Aynada bile tanımadım kendimi.
3: Hayrettin Efendi.
2: Sıhhat

0: kazanalım derken kıpkırmızı iki surat kazandık.
1: Senin yüzünden.
2: Hayrettin Efendi, sana söylüyorum.
1: Ne bağırırsın Rukiye abla? Hayrettin kim?
2: Aa, Karagöz Efendi sen miydin?
1: Evet, benim.
2: Ben seni marangoz Hayrettin Efendi sandım. Onun da yüzü böyle pembe pembe.
1: Marangozluğum var ama Hayrettin değilim.
2: Çok da benziyorsun Hayrettin Efendi'ye. Hayret.
1: Ama hayret ettin ya.
2: Kusura bakma Karagöz. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
2: Hayrettin Efendi'yi de görürsen onu aradığımı söyler misin?
1: Öf. Olur. Gördün mü Acıcı Acal? Rukiye abla bile tanımadı beni.
0: Gördüm, gördüm.
1: Bir de pembe suratlı diyor. Gözleri az görüyor galiba. Benim surat bildiğin kıpkırmızı.
0: Sorma Karagöz.
1: Aslında keçi ve beygir bizi uyarmaya çalışmışlar da biz anlamamışız.
0: Ne olacak şimdi?
1: Köfte ekmek yiyip ayran içeceğiz.
0: Aklın fikrin yemede içmede.
1: Ben anlamam arkadaş. İsterim köftemle ayranımı.
0: Bence ayran yapacağımız yoğurdu yüzümüze sürelim. Yanığa iyi gelir.
1: Yok ya. Onu daha önce düşünecektin. Ben ayranımı isterim.
0: Peki suratımız ne olacak?
1: Aslında aklımda bir fikir var.
0: Neymiş o?
1: Madem güneşlenince yandık.
0: Evet.
1: Aylanırsak iyileşiriz.
0: Aylanmak mı?
1: Evet. Aynı yere gece ay ışığında geleceğiz.
0: Yahu olur mu öyle şey?
1: İtiraz etme Hacı Cavcav. Zaten senin yüzünden böyle olduk. Bir de bunu deneyelim.
0: Olmaz yahu olmaz. Ay ışığı iyileştirmez.
1: İyileştirir.
0: İyileştirmez dedim. Ben gelmiyorum.
1: Geleceksin.
0: Gelmiyorum efendim. Zorla mı?
1: Zorla Hacıvat. Geleceksin.
0: Gelmiyorum Karagöz. Gelmiyorum. Getir de görelim. Hadi.
3: Hayırdır yahu? Bu ne hal?
4: İkiniz de yürüseniz gideceğiniz yere daha hızlı gitmez misiniz?
1: Aylanmaya gidiyoruz.
4: Aylanmaya mı gidiyorsunuz?
1: Öyle.
3: O ne be? Dayılanmak gibi mi?
1: Yo, güneşlenmek gibi. Yani tam öyle de değil aslında. Güneşlenirken yüzünüzü güneşe dönersiniz ya. Bu sefer de aya döneceğiz. Güneşe karşı uzanınca adı güneşlenmek, aya karşı uzanınca...
3: Anladık Karagöz, anladık. Özetle ay ışığında uzanacaksınız.
1: Helal olsun. Lep demeden leblebiyi anladın.
4: Yo, bildiğin leblebinin bütün tarihçesini anlattın. Hem bu aylanmak da nereden çıktı?
0: Sormayın dostlar, yüzümüz biraz kızarmış ya.
3: Biraz mı kızarmış? Yalnızca biraz mı? Resmen domatese dönmüşsünüz yahu.
0: Güneşlendik, yandık. Aylanıp iyileşeceğiz. Miş.
4: Özet diye buna derim.
3: Öp özet.
4: Takdir ettim.
3: Ama.
4: Olmaz öyle şey.
1: Olmaz mı?
4: Olmaz Karagöz. Güneş vücuda vitamin sağlar. Üstelik kemiklere de faydalıdır.
3: Sübhanallah. Rabbimizin nimetlerine de bakın. Say say bitmiyor.
4: Öyle tuzsuz ama gel gelelim ay ışığına.
1: Evet, onun faydaları neler?
3: Onu da izlemesi güzel. Başka faydası var mı bilmiyorum.
1: Hadi oradan. Bilmiyorsunuz siz. Işık yakarsa karanlık iyileştirir. Bu kadar basit ya. Anlamayacak ne var?
0: Of.
3: Bir deneyin bakalım.
4: Olursa bize de haber verin.
1: Yürü Hacıvat. Biraz sonra kararır hava. Hazırlığımızı yapalım. Hacıvat.
0: Efendim.
1: Aylanmanın en güzel tarafı ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Gözümüzü kapatmamıza gerek yok. Zaten karanlık.
0: İyi, kapatma o zaman.
1: Hacıvat.
0: Ne var?
1: Beygir'in evde olduğundan eminsin değil mi?
0: Eminim.
1: İyi. Ben de keçiyi evde bıraktım. Önüne de bir sürü yem bıraktım. Hayatta gelmez.
0: İyi yapmışsın.
1: Hacıvat.
0: Ne var yahu? Bir susmadın.
1: Neden keyifsizsin sen?
0: Sence?
1: Bilmem. Ay ışığı siniri alır. Ruhu dinlendirir diye duydum. Senin sinirin hiç alınmamış.
0: Bak Karagöz, yüzümün iyileşmeyeceğini bile bile sırf senin inadın yüzünden gecenin bir yarısı sıcacık evimden uzakta, ıssız, tenha bir ormanda yatıyorum. Ben hayatımda bundan daha saçma bir gün yaşamadım.
1: Evet, soruyorum. Neden keyifsizsin?
0: Bak hala.
1: Amanın. Ahanda vahşi bir hayvan. Gülmesene.

0: Civat.
1: Ne gülmesi?
0: Yahu gülmesene.
1: Hayvan mı? Diye soracaktım.
0: Sorma Civat. Her şeyi bildiğini sanıyorsun ya. Sormaya sormaya soru sormayı da unutmuşsun.
1: Şimdi bunu mu tartışacağız Karagöz? Çalım.
0: Nereye kaçacağız? En azından buraya ay ışığı vuruyor. Burada kalalım. Hem biraz daha aylanmış oluruz.
1: Taktın aylanmaya.
0: Kaç Hacı Vat, kaç! Hadi Hacı Vat, bana bir hikaye anlat.
1: Aman Karagöz, çocuk musun? Ne hikayesi?
0: Hadi ama, hadi, hadi.
1: Peki. Çocuktuk, çoraplarımız eskimişti. Sen annenden para almıştın. Bana getirip, hadi Hacı Vat, gidelim de bana çorap alalım demiştin. Çorap almaya giderken şerbetçiyi görmüştük.
0: Emin misin?
1: Evet. Birer bardak buz gibi şerbet içmiştik. Annen kızar diye sen çok korkmuştun. Parayı geri kazanabilmek için bütün gün saman taşımıştık.
0: Emin misin?
1: Evet. Sen de kazandığımız parayla aldığın çorabın bir tekini bana vermiştin.
0: Emin misin?
1: Evet. Ve ben o çorabı hiç giymedim biliyor musun Karagöz? Hala saklıyorum.
0: Emin misin?
1: Evet yahu, evet. Ne diye sorup duruyorsun?
0: Canım, seninle tanışalı ne kadar oldu ki?
1: Deme yahu. Demek bana ne kadar uzun geldiyse... Hem hikaye istememiş miydin? Farz et ki kafamdan bir hikaye uydurdum. Keşke gerçekten de seninle daha uzun zamandır tanışmış olsaydım. İyi geceler benim can yoldaşım. Umarım ömür boyu hiç ayrılmayız. Kim bilir, belki herkes bizim dostluğumuzu anlatır. Benim bilmişliğimi, senin inatçılığını, her yerde adımız duyulur.
2: Karagöz ve Hacı Vat.
1: Al sana ay ışığı, al sana orman, al sana iyileşememiş pancar gibi iki tane surat. Yaktın beni Karagöz.
0: Canım, ateş fazla şiddetliymiş. Ben ne yapayım? Hem sen de bunu güneşten yandığımızın karşılığı say.
1: Bekle sen. Bırakın beni. Bırakın.
0: Amanın.
3: Durun yahu.
4: Yine başladılar.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
6: Koli mi?
5: Yok, tane.
6: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, bir tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.

0: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
1: Yaşasın!
2: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
0: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
3: Bu hafta sıra bizde.
4: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
5: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
6: Olmaz.
5: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
2: Hı? Zaten hakem değil mi?
0: Ara bulucu olsun anlamında.
7: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
1: Hadi gidelim.
8: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
0: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
8: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
1: Ne?
0: Nasıl olur ama?
7: Nerede çalışacağız peki?
8: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
0: Evet, adil bir çözüm bu.
7: Bize de uyar.
0: Hadi Aziz, bu topu yakala.
4: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
0: Azıcık zıpla sen, ne olur sanki.
4: Kolaysa sen zıpla.
3: Evet Aziz, topu takip et.
4: Tamam, gönderin bir tane daha.
0: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
3: Evet, topun önünde dur bari.
0: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
4: Sağ taraftan.
0: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
4: Kolaymış.
0: Nihat, çek şutu.
4: Nasıl yakaladım ama?
0: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Evet.
7: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
5: Fırtına gibiydiler maşallah.
7: Hı hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı.
0: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
7: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
6: Hadi.

0: Kanada'nın mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Evet sayın seyirciler, bir Yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
0: Evet,

0: Evet sayın seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
1: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansı da boş bırak.
2: Hiç mi hücum çalışmadınız?
3: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
2: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
3: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik. O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
4: Kaleci dahil. Alt kadro hücum. Pasajarı ilerliyorlar.
3: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
5: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
3: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
6: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
7: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
8: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: gider gider izi yok, üstü kara gözü yok.
1: Gölge dur.
2: Hem denizde hem karada, evini taşır sırtında.
1: Kaplumbağa dur.
0: Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
1: Ay dur.
2: Yapraklı mı yapraklı, içinde bir dünya saklı.
1: Kitap dur.
3: Doğru. Vay, hepsini bildin Cemal amca.
1: Tabii ki de. Ben bunların hepsini biliyorum. Benim bilemediğim bilmece daha bu dünyaya gelmemiştir.
0: Sahiden mi?
1: Evet, bilmece yarışmasında hep ben birinci olurdum.
4: Bağ memlekette bilmecenin padişahı derlerdi, padişahı.
3: Vay, bilmecenin padişahı. Çok iyi.
0: Sen de bize bir tane bilmece sorsana Cemal amca.
1: Kafeste yaşar, sarı dur, çık çık diye öter.
0: Kanarya. Bu çok kolaydı ama.
1: Bilemedin ama.
0: Hı? Kanarya değil mi?
3: Ama başka ne olabilir ki? Papağan mı?
1: Hayır uşaklar, değil dur.
3: Ne ola ki bu?
5: Allah Allah. Kuş olması lazım ama.
0: Cevap ne peki?
1: Cevap tabii ki de hamsidir.
2: Hamsi mi?
5: Ama hamsiyle ne ilgisi var bunun?
0: Hamsinin kafese ne işi var Cemal amca?
1: La kafese onu ben koydum.
5: Ama hamsi sarı olur mu?
1: Ben boyadım.
2: Ama cik cik diye öter demiştin.
1: O da şaşırtmacasıdır da.
0: Ama böyle bilmece mi olur?
1: Bal gibi de olur uşağım. Bilmecenin padişahı olur derse olur.
6: Pekala bilmecenin padişahı. Madem bu kadar iddialısın, benim de sana bir bilmecem var.
1: Hı?
6: Ama bilebilir misin bilmiyorum.
1: Demek öyle. Anlaşılan bayağı zor bir şey bu. Sor bakalım hoca.
6: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
0: Bu da ilginç.
1: Tam beklediğim gibi. Çok şaşırtmalı bir şey bu.

0: değil.
1: Limon. Atma Kazım, ne alakası var?
2: Ne bileyim işte, içimden öyle demek geçti.
3: İlk defa duydum bu bilmeceyi. Çok ustaca hazırlanmış. Hoca bilmecesi bu belli. Biraz düşünmem lazım.
0: Düşün düşün. Cevabı bulunca bana söylersin. Hadi çocuklar, yavaş yavaş gidelim artık.
3: Küçücük fiçecuk, turşu koydum pembe sandık.
0: Al bakalım kara kaçanım, doyur karnını.
3: Buldum hoca. He? Cevap pirasadır.
0: Pırasa mı? Maalesef değil.
3: Ne? Değil mi? Gazan?
0: Hayır.
3: Bohça, sabun, hali, kaşuk, çaruk, entari, sürahi ve bulgur pilavı.
0: Hayır, hayır. Hiçbirisi değil.
3: Ama cevabı bulmalıyım. Mutlaka bulmalıyım.
0: Aramayla bulunmaz. Ama bulanlar arayanlardır.
3: Nerede arayacağımı biliyorum ben hoca.

0: bütün bilmecelerin cevabı var. Şimdi bir bakalım bakalım. Bu da değil, dur. Ula bu kitapta da yoktur. Bu bilmeceyi ancak benim çözmem lazım. Uy! Evreka! Evreka! Buldum uşaklar, buldum! Cevap?
1: He?
0: Zurna!
1: He?
0: Doğru dedim değil mi? Cevap zurnadır.

0: Baba, Cemal amcayı pek iyi görmedim bugün. Hala cevabı düşünüyor.
1: Ha, ciddi misin? Ben vazgeçmiştir diyordum.
0: Hayır, hiçbir şey yapmadan ordu öylece düşünüyor. Takıldı kaldı.
2: Cevabı neydi bilmecenin hocam?
1: Cevabı ben de unuttum.
2: İnanmıyorum hocam. Git de adamı teskin et bari. Yazıktır.
1: O da çok böbürleniyordu ama. Neyse, ben bir ziyaretine gideyim sonra.
3: Turşu, fıçı, bu da değil. Kaşuk. Ula saçmalama Cemal.
1: Selamun aleyküm Cemal. İyi misin?
3: Aleyküm selam. Bulamadım cevabı hocam.
1: Boş ver efendi. Altı üstü bir bilmece işte.
3: Kendimi çok üstün gördüm. Ben bilirim dedim.
1: Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ki.
3: Haklısın hoca, haklısın. Pes ederim. Hocam peki cevap neydi?
1: Cevap...
4: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Kadri.
4: Cemal abi, ne oldu sana? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa?
3: Cemiller battı Kadri, cemiller battı. Kadri, ne dedin sen?
4: Ne dedim ben?
3: Turşu yükü taşıyan pembe bir gemi. Yani cevap gemi. Hocam cevap gemi dur da gemi dur.
1: Evet doğru. Ben de şimdi hatırladım. Cevap gemiydi. Bilmece bu bildirmece. Hırs yapma sen bu işlere. Sanma her şeyi bilirim ben. Düşersin çaresizliğe.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Hadi abla, yine artık sıra bana geldi.
1: Hayır, sürem daha bitmedi.
0: Bitti.
1: Bitmedi.
2: Tartışmayın. Güzel güzel binin.
0: Ama ben küçüğüm, yoruldum.
1: Daha hızlı, daha yukarı.
0: 3 tane daha sallıyorum ve sıra bana geçiyor.
1: 1, 2, 3.
0: Hadi yine artık.
3: Kahvaltı hazır. Ha? Hadi gelin, soğutmayın.
0: Hayır, sıra bendeydi. Ben binmedim. Ceren.
2: Ne oldu Eren? Neden bağırıyorsun?
0: Salıncak sırası bendeydi ama ablam yemeğe gitti. Beni kim sallayacak?
2: Tamam, üzülme. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra devam edersiniz. Ama sofrada mis gibi yumurta varmış. Bir de duyduğuma göre annem patatesli börek yapmış. En sevdiğim.
0: Hadi baba, hızlı olmamız lazım. Çok yavaşsın. Börek mi soğusun?
2: Haklısın oğlum. Hemen gidelim.
0: Çok güzel olmuş. He? İki börek daha. Ha? Yumurtadan biraz daha.
3: Eren oğlum, neden kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun?
2: Sakin ol, boğulacaksın.
0: Salıncağa gideceğim, unuttun mu baba?
3: Besmele çektin mi?
0: Yok.
3: Şimdi çatalları sakince masaya bırakıyoruz. Eller yukarı.
2: Ben masumum canım. Besmelemi oturur oturmaz çektim.
3: Çok iyi.
1: Ben de Bismillahirrahmanirrahim dedim anne.
3: Aferin kızıma.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aferin oğluma. Yemeğe başlarken besmele çekiyoruz.
2: Sağ elimizle ve önümüzden yiyoruz.
1: Ağzımızı şapırdatmıyoruz.
3: Evet, bu kısa tekrardan sonra kimler süt istiyor bakalım?
0: Ben.
3: Tamam, ikinize de yetecek kadar süt var.
1: Sütümü içip upuzun olmak istiyorum.
0: Süt içince boyumuz mu uzuyor?
2: Sağlıklı beslenince boyunuz uzar. Büyüyüp kocaman olursunuz.
3: Hadi bakalım, afiyet olsun.
0: Bir daha.
3: Ama demin...
0: Baba, baba.
2: Efendim.
0: Ben 4 bir de 0 muyum?
2: Ne dedin anlamadım.
0: Anne, anne, anne.
3: Efendim canım.
0: Ben 2 tane 5 miyim?
3: Sen bir tanesin, bir tane.
0: Daha sadece 1'mişim. Of. Ne zaman bu kadar olacağım ben?
1: Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Zıplak, zıplak, sakın düşme tepe taklak. Zıplak. Gir.
0: Ben de.
1: Gel, tamam, zaten yoruldum. Dikkatli ol, düşme sakın.
0: Düşmem.
1: Küçük olduğun için düşebilirsin.
0: Ben küçük değilim. Küçüksün. Hadi o zaman boyumuzu ölçelim.
1: Omzuma geliyorsun, bak demiştim. Küçüksün işte.
0: Senin kaç?
1: Boyun mu?
0: Evet. Zürafan kaç?
1: 7 ve 5.
0: Uzun musun yani?
1: Evet, kesin uzunum.
0: Of.
2: Kursumun ilk günü çok güzel geçti Emel. İyi ki seni dinlemişim de yazılmışım.
3: Ya çok sevindim. Bize konser vereceğin günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
2: Çok beklemeyeceksin canım. Hoca dedi ki doğal yetenekmişim.
3: Oo, maşallah, çok sevindim.
2: Dur sana bugünkü parçamızı çalayım. Ne çaldım?
3: Tam anlamadım. Bir kere daha çalar mısın? Buldum. Daha dün annemizin.
2: Ne?
3: Hani var ya canım. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Değil sanırım.
2: Hiç alakası da yok üstelik.
3: Bir daha çal bakayım.
2: Evet.
3: Kesinlikle daha dün annemizin.
0: Anne, anne, anne.
3: Yavrum.
1: Baba.
2: Kızım.
1: Baba, sen sanatçı mı oldun?
2: Az kaldı.
0: Hadi bize de çal baba.
2: Hemen çalıyorum yavrum. Kulaklarınızı 4 açın.
1: Ben biliyorum.
2: Neymiş, söyle bakalım.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken.
0: Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken.
1: Aferin baba, çok iyi bir sanatçı olacaksın.
2: Sağ ol canım kızım. Acayip motive oldum.
3: Hani babaya alkış yok mu?
0: Var. Süt yok mu?

0: Eren. Benim korkma oğlum.
1: Mardağım düştü. Süt de boşa gitti.
0: Sorun değil, temizlerim şimdi. Bilerek yapmadın ya.
1: Ya ben onu içecektim ama.
0: Bugün sürekli acıkıyor musun, bana mı öyle geliyor?
1: Çok yemeliyim baba.
0: Allah Allah, bu yeme içme sevdası nereden geldi anlamadım.
1: Ben salıncağa gidiyorum.
0: Hayır olsun bakalım, ne çıkacak?
1: Ben bineceğim. Tombul kedi uyumak üzere. Bağırırsan uyanır ve hep onu sallamak zorunda kalırım kardeşim.
2: Çabuk uyusun o zaman.
1: Tamam, az kaldı, uyumak üzere. Bir tane ninni söyleyeyim, uyuyacak.
2: Tamam.
1: Uyusun da büyüsün ninni. Yatağında uyusun tombul kedi.
2: Tamam, uyudu bile, kalksın.
1: Ben yatağına yatırmaya gidiyorum.
2: Of.
0: Şimdi?
3: Yahum, açka yolları taşlı değil. Bildiğin daha dün annemizin çalıyor.
0: Tamam, bir kere daha çalayım, o zaman anlayacaksın.
3: Ah yok, yeter. İçim dışım daha dün annemizin oldu.
1: Hala.
3: Canım merhaba.
1: Merhaba hala. Bize yiyecek bir şeyler getirdin mi?
3: Aa. Getirdim tabii, getirmez olur muyum?
4: Oğlum, hemen öyle sorulur mu misafire?
0: Acıktın mı sen bakayım?
1: Çok yemem lazım baba.
0: Nedenmiş o?
1: Boyumun uzaması için mecburum.
4: Ha, şimdi anlaşıldı.
0: Oğlum, boyumuz bir günde çok yiyerek ya da sürekli süt içerek uzamaz ki.
1: Ama süt içince uzar da hani.
4: Uzar ama sürekli süt içmen ya da yemek yemen gerekmez.
3: Sağlıklı ve dengeli beslenmen yeterli.
1: Oh be, tamam o zaman.

0: kalsın patlayacaktım. Biliyor musun hala, babam sanatçı oldu.
1: Ah bilmem mi? Geldim geleli çok iyi öğretti bana, sağ olsun.
0: Hem de daha dün annemizin çalabiliyor.
2: Eren. Son kez çalıyorum. Bakın iyi dinleyin.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: emanete sahip çıkmalıyız.
1: Hesap. Hesap. Yapış.
2: Hey, Filo, yardım.
3: Selam,
2: Filo.
3: Bakan. Bak.
1: Yapış. Kırt nam. Aha.
3: Tamam mı?
1: Kırt nam.

0: Kurem?
1: Emanet? Sen?
0: Emanet?
2: Gıcık! Gıcık! Gıcık!

0: Hop, ben o. Ne oldu?
1: Krem. Güneş.
0: Ha? Aa! Gazo.
2: Ha? Ah! Allah!
0: Aa!

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. İnanamıyorum. Anahtar.

0: Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
1: Mert abi.
2: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
3: İnanmıyorum. Temtem.
4: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
5: Aha, uyku tutmadı.
3: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
0: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
1: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
0: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
2: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
0: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Tut Ece.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
1: Bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
0: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
1: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül kafeste. Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste.
2: Kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
0: Bu gerçekten bir bülbül.
8: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
0: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
2: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
8: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
4: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
5: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
3: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Köz köz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.

0: İşte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
2: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
3: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
0: Ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
4: Özgürlük!
3: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırır.

0: Gel, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilginin aciyle meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

ve 2 ve 3 ve 4 ve evet. Bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: beni böyle. Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilki.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.

0: Iba aqui. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
1: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
1: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: He, anladım. Öyleyse...
1: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvar nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişi güzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte, ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Abla çok yoruldum.
1: Yoruldun mu? Ne çabuk?
0: Yoruldum tabii, bir sürü limon topladım.
1: Oo, ne kadar çok toplamışsın.
2: Tam 2 tane.
0: Yürüme abla, bu sıcakta çalışmak ne kadar zor biliyor musun?
2: Biliyorum canım ama hemen vazgeçmiyorum.
0: Ama bak, kolumu bile kaldıramıyorum. Gördün mü?
2: Tuna, oyun bozanlık etme. Yardım edeceğine söz vermiştin.
0: Bu seferlik yapmasam.
2: Söz verdiğimizde onu tutmalıyız Tuna.
0: Tamam tamam, kalktım işte.
2: Hah, şöyle. İşte benim kardeşim.
0: Yetişemiyorum ki. Boyum yetmiyor.
2: Haklısın. Tamam, limonları ben toplarım.
0: Oh, ben de uzanayım o zaman.
2: Tuna, hadi ama sen de yapacak başka bir iş bulabilirsin bence.
0: Abla ya.
2: Ama anneme bahçedeki işleri halledeceğimize söz verdik. Hah, buldum. Sen de bahçeyi sulayabilirsin.
0: Su mu?
2: Hem serinlersin biraz.
0: Anlaştık.
1: Bakıyorum enerjim birden yerine geldi.
0: Yaşasın. Bütün bahçeyi sulayacağım. Ama önce kendimi.
2: Dikkat et. Her yerini ıslatma.
0: Tamam. La la la la la. Bak abla, fıskiye oldum. Bahçe fıskiyesi.
2: Yavaş, başın döner.
0: Bir şey olmaz. Bak, her yer sulanıyor.
2: Dikkat et Tuna.
0: Bir şeyim yok.
2: Emin misin?
0: İyiyim.
3: Kolay gelsin çocuklar.
0: Sağ ol anne.
3: Oğlum, bu halin ne? Çamur içinde kalmışsın.
0: Bahçeyi suluyordum.
3: Ah Tunacığım.
0: Ama çok eğlenceliydi.
3: Eğlenmişsin belli. Hadi bakalım. Artık içeri mi girseniz? Çok sıcak oldu.
0: Anne, şöyle soğuk bir şeyler içsek.
3: Ne mesela?
0: Bakkala gidip şu gazlı içeceklerden alsak buz gibi. Güzel olmaz mı?
3: Olabilir. Ama bence almayalım.
0: Ama neden?
3: Çünkü çok daha güzel bir seçenek var.
0: Ne?
3: Limonata.
2: Limonata mı? Yaşasın. Limonata yapacağız.
3: Evet. Hem de bu topladığınız limonlarla. Hem çok sağlıklı hem de nefis olacak.
0: Çok yap anne, olur mu? Sıcaktan içim yanıyor. Şöyle kocaman bir sürahi. Yok yok, 2 sürahi.
2: O kadar limon toplamadık ki.
0: Ben şimdi hallederim. Bu kadar yeter mi?
2: Anne, limonatanın videosunu çekelim mi?
3: Olur. Hadi bakalım. Biz limonları yıkıyoruz. Sen de kendini küçük bey. Doğru banyoya.
0: Anlaştık. Ben gelmeden başlamayın.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Tabii ki mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan da yanımda.
1: Merhaba çocuklar.
0: Ve kardeşim Tuna da bugün bize yardım edecek.
2: Merhaba.
0: Arkadaşlar bugün hava çok sıcak.
2: Evet, aşırı sıcak.
0: Biz de serinlemek için limonata yapmaya karar verdik. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli.
2: Hem de hazır içeceklerden çok daha sağlıklı. Öyle değil mi anne?
1: Çok haklısın Şef Tuna.
2: Şef Tuna, bunu sevdim.

0: Arkadaşlar, biz ellerimizi ve limonları iyice yıkadık. Limonata yapmak için hazırız. Siz de hazırsanız işte malzeme listesi. Limonata için gereken malzemeler: 5 tane limon, 1 su bardağı şeker ve 5 bardak su. İşte hepsi bu kadar.
1: Evet, bu 3 malzemeyle az sonra çok ferahlatıcı bir içecek yapacağız.
0: Önce limonları ortadan ikiye kesiyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
2: Peki biz ne yapacağız?
0: Biz de kesilen limonların suyunu sıkacağız.
3: Hı hı.
0: İşte bu limon sıkacağıyla. Al bakalım. Bu senin, bu da benim.
1: Bunlar da limonlarınız. Bu yarım senin, bu yarım da ablanın.
0: Bakalım kim daha önce sıkacak?
2: Tabii ki ben. Çünkü çok güçlüyüm. Bak.
0: Vay, ne kadar da hızlı gelişmiş. Az önce bu kol yerinden kalkmıyordu.
2: Şey, o zaman yorgundum.
1: Hadi bakalım. Şimdi göster gücünü.
2: Oo, çok sertmiş. Sıkılmıyor.
0: Ben sıktım bile.
2: Ne? Senin limonun daha yumuşakmış.
0: Hiç de bile. Seninkinin diğer yarısıydı. Yani aynı limondu.
2: Peki nasıl o kadar kolay sıkabildin?
0: Limonu çevirerek sıkarsan daha kolay sıkılır. Bak. İşte böyle.
2: Aa! Haklısın. Böyle çok kolay oluyor.
1: Ne demişler? Her işin bir kolayı vardır. Sen yeter ki görmeyi bil.
0: Ben bitirdim.
2: Ben de.
1: Harikasınız benim küçük şeflerim.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Sıktığınız limon sularını sürahiye boşaltıyoruz.
2: Önce ben. İşte oldu.
0: Sıra bende. Bu da tamam.
2: Şey, az olmadı mı? Bu kim?

0: yetecek ki?
1: Daha su ekleyeceğiz oğlum. Merak etme, koca sürahi dolusu limonatamız olacak.
0: Oh iyi. Arkadaşlar şimdi sırada şeker var. Şekeri sürahiye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben dökeyim, sen de karıştır. Anlaştık mı şefim?
2: Anlaştık şefim.
1: Birlikte ne güzel çalışıyorsunuz siz.
2: Oluyor mu abla?
0: Evet, iyice karıştır ki şeker erisin.
2: Karıştır, karıştır, karıştır.
0: Bakın arkadaşlar, tuna karıştırdıkça şeker eriyip kayboluyor.
1: Galiba oldu. Artık suyu koyabiliriz. Bir, iki, üç, dört, bu da beş.
2: Yaşasın, limonata çoğaldı.
1: Son bir kez karıştıralım şefim.
2: Tamam.
1: Ve limonatamız hazır.
0: Arkadaşlar yapması ne kadar kolay, öyle değil mi? Emin olun içmesi de o kadar keyifli.
2: Hadi hemen içelim.
0: Gördüğünüz gibi kardeşim sabırsızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tarifi sevmişsinizdir. Hadi siz de yapın ve limonatanızın tadını çıkarın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Gerçekten harika olmuş.
0: Oh, ev yapımı limonata.
2: Anne, şişme havuzumu şişirip limonatamı havuzda içebilir miyim?
1: Bugün yeterince ıslandın bence.
0: Bence de.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Kutudakini çok merak ettik.
0: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
0: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
0: Bu ne?
1: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
0: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
0: Yaşasın! Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
2: Hazır.
0: Portakal suyu nerede?
1: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
2: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
0: Nasıl bir boru lazım bize?
2: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok, yok kalmamış. Nalbura uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
0: Aslında fena görünmüyor.
1: İyi misin Yaman?
2: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
0: Daha iyiyim. Benim borum da mı yanlış yoksa?
2: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
1: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
0: Tıkır tıkır işliyor.
2: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
1: İçecek mi?

0: makinesi için boru alacaktık.
1: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
2: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif!

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Hop, çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
0: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
1: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra yemek borusunda yiyecekler istemsiz şekilde mideye ulaşır.

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: E ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.
1: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo yo, bence içme profesör.
1: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
0: Peki madem, bir tadına bakayım. Önyargılı olmayayım. Epey lezzetli.
1: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
1: Ne? Bıyık mı? Çikolata.

0: Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. İyi valla. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Hah, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı? Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca her mevsimin tadı başka.
3: Arkadaşlar, bir gelsenize. Bir şey göstereceğim.
4: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
2: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
3: Hadi hadi söylenme Meto. Duyuluyor buradan.

0: Nasıl ama? Oyuncak fuarında Chofi'yi sergileyeceğim ya. Diyorum ki böyle ufak bir gösteri de yaparım.
1: Bu ufak olmamış pek ama...
2: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
3: Bunun üstünde Chofi gidebilecek mi?
0: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
3: O neden?
0: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik. Ha?

Haydi bismillah. Bodu, hazır mısın?

0: Pardon Bodu. Bu aracı kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Şimdi buldum. Allah!
1: Ne yapıyor bunlar? Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
2: Ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu...
1: Gerçekten de bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.
2: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
0: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
3: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
0: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
1: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçaları kendimiz bulurduk. Ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de. Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
0: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
2: Kaos!
3: Efendim abicim?
2: Kediye isim düşünüyordum da.

0: Bugün şanssızdık çocuklar. Elden düşme parçaların hepsini bizden önce gelen bir çocuğa vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.
1: Ne bileyim. Civatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni.
3: Bak ne diyeceğim Fatih. Bizi hatırladın mı?
1: Evet abi. Bana kermeste oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
3: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?
1: Hı hı.

0: Allah sizden razı olsun Furkan abi. Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, kazamız mübarek olsun.
2: Hadi.

0: olmayacak.
1: Ağzını hayra aç abi.

0: Yağı olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Uçurtma yarışının iptal edildiğini Mustafa'ya söyledin mi Salih?
2: Söyledim kardeşim.
0: Bugün ne yapacağız peki?
2: Planlarımız çok ani iptal oldu. Çocuklarla camide toplanalım. Elbet yapacak bir şeyler buluruz.
0: Fikirde Galip, planlamada mülayim bir insan olduğum için bütün yükü omuzlarımda hissediyorum.
2: İyi ki varsın canım kardeşim.
0: Sorma. Daima tetikte ve dikkatli olmalıyım.
2: Hey! Beklesene! Neden bırakıp gidiyorsun? Galip!
0: Koş hadi!
3: Grup çalışması olduğu için bence diğer gruplardan farkımızı ortaya koyacak bir şekilde sunmalıyız.
0: Selamun aleyküm!
4: Aleyküm selam!
0: Selam.
2: Durun tahmin edeyim. Bugün ne yapacağımızı konuşuyordunuz.
4: Hayır!
2: Nasıl ya? Uçurtma işi iptal olunca boşluğa düştük ya.
4: Yok, düşmedik.
3: Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: O zaman ben tahmin edeyim. Siz başka bir konudan bahsediyordunuz. Anlamadınız mı? Komikti ama.
3: Bu mükemmel şakadan sonra konumuza nasıl döneceğiz bilemiyorum Galip.
2: Evet, konuya dönün hadi. Merak ettim gerçekten.
5: Grup ödevini nasıl yapacağımızı konuşuyorduk.
6: Ben de kutuda ne olduğunu merak ettim.
2: Çok da mühim bir şey değil.
0: Her grup tahtaya kalkıp sunum yapmayacak mıydı?
3: Ben diyorum ki diğer gruplardan farklı bir sunum yapalım.
0: Biraz araştırıp düşünelim.
5: Kutuda ne var ya?

0: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Uçurtmalar uçmayınca hepinizin buraya geleceğini tahmin ettim.
2: Bir şey mi söyleyecektin Ali'ciğim?
0: Yo.
2: Bir şey mi var Ali?
0: Yo.
2: Neden dikilip duruyorsun?
0: Hiç.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Bayram hocam.
3: Resmen konu mankenimiz oldu çocuk. Ayaklarını yere vurma öyle bam bam.
4: Bir de toz çıkarmazsan minnettar olurum inan.
5: Vay. Süper fikir.
3: Süper? Fikir?
5: Ödevi nasıl sunacağımızı buldum.
1: Nasıl?
5: Bakın şimdi.
0: Hadi o zaman görev dağılımını yapalım. Sonra da hep birlikte üstünden geçeriz. Kutuda ne var?
3: Özel.
0: Hiç özel gibi durmuyor.
2: Artık söyle Galip. Herkes merak içinde kaldı.

0: vardı. İlk gördüğümde sizin kadar ben de heyecanlanmıştım ama maalesef çok da şey değil.
1: Ne değil?
0: Merak edilecek bir şey değil. Masa tenisi!
2: Aa! En sevdiğim.
1: Hadi oynayalım.
0: Arkadaşlar ben de sizin gibi sevindim ama oynayamayız.
3: Neden?
0: Masa tenisinin bütün parçaları var ama masası yok da ondan.
1: Doğru. Masa olmadan masa tenisi oynanmaz.
0: Bunları Fatma teyze artık çocukları oynamıyor diye az kalsın çöpe atacakmış. Hemen aldık ama masa yok maalesef.
4: Hayırdır çocuklar?
5: Masa tenisi malzemelerimiz var ama...
1: Masamız yok hocam.
4: Demek öyle.
0: Maalesef.
4: Peki bu ne?
3: Masa!
1: Bu masa olur mu hocam?
4: Neden olmasın? İşte oldu.
2: Çok güzel oldu hem de hocam.
4: Bazen çözüm burnumuzun ucunda duruyor olabilir. Kim geçiyor karşıma?
3: Ben!
2: Okul ödevimiz için Peygamber Efendimizin yürüme adabı ile ilgili sünnetinden bir sunum hazırladık hocam.
4: Öyle mi? Maşallah size.
2: Müsaitseniz ilk size sunmak istiyoruz hocam.
4: Hemen geliyorum. Çok merak ettim.
2: Bütün tavır ve davranışlarımız karakterlerimizin yansımasıdır arkadaşlar. Bu sebeple konuştuğumuz dil kadar beden dilimiz de önemlidir. Bu sebeple oturup kalkmamıza, selamlaşmalarımıza, hatta yürüyüş şeklimize bile özen göstermeliyiz.
0: Şimdi grubumuzun yazdığı maniler eşliğinde sizlere Peygamber Efendimizin sünneti üzerinden yürüme adabı nasıl olmalıdır ondan bahsedeceğiz.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Selim! Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam kardeşim.
1: Selamun aleyküm beyefendi.
3: Aleyküm selam.
1: Rastlarsan birine yolda, tanıdığına ya da tanımadığına, selam verir unutma, yürüyen oturana, az olan çok olana.
6: Yürürken ayaklarını sert vurma. Güzel işler için koş, hiç durma. Ama sakın tozu dumana katma. Yürümenin de bir adabı var, unutma.

Güzel havaları severim. Camiye hep yürüyerek gelirim. Yolda bir engel görürsem hemen kenara çekerim.

0: Biriyle çıktıysan yola ne önde ol ne arkada. Kimseyi geride bırakma. Daima hizayı kolla.
1: Evet arkadaşlar, Peygamberimizin 20 adabından yola çıkarak hazırladığımız sunumun sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Nasıl olmuş hocam?
2: Muhteşem olmuş çocuklar. Hem manileri yazmışsınız hem sahneye uyarlamışsınız. Daha ne olsun?
3: Sağ olun hocam.
2: Maşallah size. Peygamberimizin sünnetini ne kadar güzel anlatmışsınız. Bunun namaz çıkışı cemaatimize de yapalım.
4: Evet, çok güzel olur.
0: Yetenekte galip, çalışmada mülayim olunca üstesinden gelinemeyecek ödev yok hocam.
2: Aynen öyle galip.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
4: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
4: Tam da öyle Ahsen.
1: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
4: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
4: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
1: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
5: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için

0: İsimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
1: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
2: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
3: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
4: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
5: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
1: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
5: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
6: Bu işi bana bırakın dostum.
7: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: Ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve sellem. Su!
1: Ama anne!
2: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet ol Afsa.
2: Aha, buldum. Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
0: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
2: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
0: Tamam, ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
2: Yaşasın!

0: götüreceğim.
1: Ha? P-A-E?
0: Evet.
1: P-E-E.
0: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
1: P-E.
0: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova. Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi. Ah, biliyorum, biliyorum.

0: bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada Del var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.
2: Ah Lemi.

0: Seni ben çağırmadım Lemi.
1: Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler.
0: Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
2: Ha? O iyi.
0: Dur Ani, tamam anlaşmıştık.
1: Ah.

0: Ah Lemin. Bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemi? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemi. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.

0: Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
1: Hı hı.

0: Hehe. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız. Hem annem de izin vermedi. Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaş yazsın. Suyu götürsen mi acaba? Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz. Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
1: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştim?
1: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
1: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
2: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elimi sürdü.
2: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
1: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
2: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
2: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Allah, nereye gitti benim bu çömlek oyuncaklarım? Pisiciklerim nerede? Kim aldı benim oyuncaklarımı? Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Ay şapsik miyim neyim? Gerçek kedi değil ki bunlar. Çömlek kediler nasıl gelsin pisi pisi deyince? Ama ortada yoklar. Demek ki bir yere gittiler.
1: Hayırlı sabahlar Elif.
0: Sana da Alper.
1: Ne arıyorsun?
0: Çömlek oyuncaklarım vardı ya. Kedi yapmıştım hani.
1: Evet.
0: İşte onlar ortada yok.
1: Aa, nereye gitmişler?
0: Bilmem. Ben de belki sen almışsındır diyecektim.
1: Yok canım. Ben ne yapayım senin kedilerini? Ben kendi roketlerimle oynarım. Benim çömlek roketlerim de yok. Elif, bana şaka yapmıyorsun değil mi?
0: Yok canım, ne şakası? Benim kediler de yok, baksana.
1: Sema ablaya soralım.
0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
2: Size de canlarım.
1: Ne pişiriyorsun?
2: Tarhana çorbası. Akşam uçuştan dönünce içeriz.
0: En sevdiğim. Eline sağlık.
2: Sağ ol Miço.
1: Sema abla, sana bir şey soracağız.
2: Dinliyorum çocuklar.
0: Bizim çömlekten yaptığımız oyuncaklarımız vardı ya.
2: Evet.
1: Sen onları gördün mü Sema abla?
2: Çömlek yaptığınız yerde duruyordu.
0: Evet ama bugün yok.
2: Allah Allah. Ben görmedim çocuklar. İsterseniz camiden gelince bir de babama sorun. Belki başlarına bir iş gelmesin diye kaldırmıştır bir köşeye.
1: Agah dede camiden dönene kadar yeni birer oyuncak yapalım Elif.
0: Evet, ben yeni bir kedi yapacağım.
1: Ben bu sefer uzay mekiği yapacağım.
0: Tamam, bakalım kim önce bitirecek.
1: Anlaştık, hadi başla. Aynı anda bitirdik berabere.
0: Evet.
1: Hadi güneşe koyalım da kurusun.

0: Padişah'ta da hoş geldin.
1: Hoş buldum Elif.
2: Camide miydin?
1: Evet.
0: Allah kabul etsin.
1: Amin.
2: Şey Agah dede, bizim çömlek oyuncaklarımızı gördün mü sen?
1: Dün akşam şu köşede görmüştüm.
0: Evet ama bu sabah baktık ki yoklar.
1: Allah Allah Sema...
2: Sorduk Agah dede, o da görmemiş.
0: Biz de yenilerini yaptık.
1: Öyle mi? Hani nerede?
2: Kurusun diye güneşe koyduk. Bak şuraya. Aa gitmişler.
0: Aa nereye gittiler?
1: Enteresan.
2: Yeni oyuncakları yapıp güneşe koyduk. Ama arkamızı döndüğümüzde yok oldular.
0: Evet.
2: Biz acaba yeni oyuncak yapmadık da hayal mi gördük?
0: Yok yok hayal değildi. Yaptık.
2: Allah Allah. Bu işte bir iş var.
0: Evet. Neyse benim yeni oyuncağım da bitti. Güneşe koyayım da kurusun.
2: Benim yeni uzay mekiği de bitti. Hadi koyalım.

0: başka bir yere mi koyduk acaba?
1: Hayır, tam buraya koyduk.
0: Nereye gitti bunlar?
1: Burada tuhaf şeyler oluyor.
0: Evet, benim aklıma bir fikir geldi.
1: Neymiş?
0: Gel peşimden.

0: yedik o seni.
1: Demek tüm oyuncaklarımızı sen saklıyordun. Şuna bak, bir de gülüyor.
0: Madem gülmeyi seviyor, hadi onu gıdıklayalım.
2: Çocuklar hadi, uçuş vakti yaklaşıyor.

0: Evet çocuklar, dikkat öyküsü zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Huzur Ülkesi isminde bir ülke varmış. Bu ülkede herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sağlıklıymış. Ha bir de bu ülkenin komşu ülkesi varmış.
1: O ülkenin adı neymiş Ergah dede?
0: O ülkenin adı da Soluk Ülkesi'ymiş. Burada da insanlar sık sık hastalanırmış. Soluk Ülkesi'nin kralı...
2: Keyif Ülkesi'nde kimse hastalanmıyor. Ama bizim ülkemizde sürekli hastalık var. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Diye düşünmüş ve baş doktorunu derhal o huzur ülkesine yollamış.
2: Ülkeye gelen doktor doğruca sarayın yolunu tutmuş ve oradaki meslektaşını bulmuş. Sevgili meslektaşım, Soluk Ülkesi'nde başta kral olmak üzere herkes sık sık hastalanırken sizin ülkede hastalanan insan çok az. Bunun sırrı nedir?
0: Diye sormuş. Meslektaşı ona şöyle bir bakmış ve demiş ki...
2: Bunun en büyük sırrı şudur sevgili kardeşim. Bizim ülkemizde dengeli ve yeterli beslenmek çok önemlidir. Yiyeceklerimizin sağlıklı olup olmadığına çok dikkat ederiz. Organik ve doğal gıdalar tüketiriz.
0: Demiş. Baş doktor dengeli ve yeterli beslenmenin önemini biliyormuş. Ama bu konuda halkın hatalı düşünceleri varmış. Eğer tıka basa yersem çok vitamin alırım, çok sağlıklı olurum sanıyormuş.
2: Yahut da azıcık yemek gerekir. Az yersek incecik oluruz, narin oluruz, çıtı pıtı görünür, sağlıklı oluruz diye düşünüyormuş.
0: Oysa ki işin sırrı başkaymış çocuklar. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlığın altın kurallarından biriymiş. Mesela insan sevdiği bir yemek bulursa apır apır yer değil mi?
1: Evet, ben çikolata yemekten hiç bıkmam. 100 tane yerim.
2: İşte bu hiç doğru değil. Üstelik sevmediğiniz bir şey varsa ne kadar aç olursanız olun elinizi sürmezsiniz değil mi?
1: Evet.
2: Yediklerimize dikkat etmeli, dengeli beslenmeli, abur cubur yerine meyve ve sebze gibi sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
0: Evet, işte baş doktor da ülkesine dönüp herkese sağlıklı olmanın altın kurallarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir demiş.
2: Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat yarışına.
0: Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Sağlıklı ülkenin adı neydi?
3: Sen misafirimizsin, sen cevapla.
4: Teşekkürler. Huzur Ülkesi.
2: Tebrikler. Peki sık sık hastalanan ülkenin adı neydi?
4: Ben onu da biliyorum. Soluk Ülkesi.
2: Tebrikler. 2 puan oldun bile.
0: Aslında gerek kalmadı ama biz 3. soruyu da soralım. Soluk Ülkesi'nin kralı Huzur Ülkesi'ne kimi yollamıştı?
4: Baş doktoru.
0: Tebrikler evlat. Tüm soruların cevaplarını sildin süpürdün.
2: Ve dikkat balonunda bugün balon maketini ve rozeti kazanan sen oldun.
0: Eğlencedir bizim yarışımız. Yoktur bir kaybedenimiz. Ancak kaybedeni olmayan bu yarışın sen oldun bugün kazananı.
4: Çok çok teşekkürler. Çok güzel zaman geçirdim.
1: Üstelik artık sen de dikkat balon ailesinin bir üyesi oldun. Hey dikkat balonu.
3: Yepyeni bir arkadaşımız oldu.
1: Her gün büyüyor aile.
3: Rabbim daha da büyümeyi nasip eyle.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Sizi görmek ne güzel. Görüşmediğimiz zamanlarda sizi çok özlüyorum. Siz de özlüyor musunuz? Hazırsanız başlayalım. Aa, ne oluyor? Hayırdır inşallah. Hemen bakıp geliyorum çocuklar. Beklettim çocuklar, kusura bakmayın. Komşunun çocuğu aşağı düşen paspası getirmiş sağ olsun. Kötü bir şey oldu diye çok korktum. Neyse ki sorun yok. Kapı öyle mi çalınır? Tabii ki öyle olmaz. İçeride uyuyan bir bebek ya da dinlenen bir hasta olabilir. Kapı çalmanın da eve girmenin de bir adabı var yani çocuklar. O zaman konumuz belli oldu. Hadi başlayalım. Keçecim, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Aa, yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim.

Karaya misafirliğe mi gittin? Kapımız çalınınca kim o diye sorarız. Ve kim olduğumuz sorulduğunda ismimizle cevap veririz çocuklar. Ben demek yeterli değil. Teşekkür ederim keçi. Bakalım sırada ne var? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim?

Çocuk kapıyı çalmış, açılmasını bekliyor. Bitti mi? Allah Allah. Düşünelim bakalım. Şimdi buldum. Bir kapı çaldığımızda yüzümüz doğrudan kapıya dönük olmamalı çocuklar. Kapı açıldığında doğrudan içeriye bakmak doğru karşılanmaz. Üstelik kapıyı açana da bizi görme fırsatı vermeliyiz. Peygamberimizin çok ince hareketlerinden biri de budur. Hadi bir çizim daha. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Kapı bekliyordum ben. Evet, kapımız da geldi. Eve girerken selam vererek giren bir çocuk. Ne güzel. Peygamberimiz de evine girerken selam verirdi. Biz de tıpkı onun gibi evimize girerken selam vermeliyiz. Varsa bir çiziminiz, onu da alabilirim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kapı. Kapıda bekleyen bir çocuk. Kocaman gülümseyen bir çocuk eve girmek üzere. Ne kadar güzel. Evlerimize güler yüzle girmeliyiz. Kapı çalma ve eve girme adabını ne kadar güzel anlattınız çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Geldik bir programın daha sonuna. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Yumurcanın!
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Nasılsınız çocuklar?
1: Efendim Temel amca?
0: Nasılsınız diyor?

0: Nasılsınız diye sormuştum.
1: Ben de aslansınız anladım.
2: Aslan mı? İyiyiz Temel amca. Hatta şimdi daha iyiyiz.
1: Evet, denizde dolaşmak iyi geliyor.
0: Allah iyilikler versin çocuklar.
3: Amin.
0: Hadi takamızı kıyıya bağlayıp evimize gidelim.
3: Tamam, tamam Temel amca.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
0: Ne var ne yok bakalım?
1: İyiyiz.
2: Evet, iyiyiz çok şükür.
0: Neden bu kadar şaşırdınız çocuklar?
1: Ne var ne yok demek için mi geldi?
2: Ben de anlamadım. Sabah da sordu nasılsınız diye.
1: Allah Allah.
2: Sakın unutuyor olmasın.
1: Olabilir. Yoksa neden tekrar tekrar sorsun ki?
2: Ne yapsak acaba?
1: Bilmem. Unutkanlığa ne iyi gelir?
2: Buldum.
1: Neymiş?
2: Gel benim.
1: Oldu mu?
2: Oldu bence.
1: Güzel oldu.
2: Bu sefer kesin hatırlayacak.
1: Evet.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
1: Dur Temel amca. Sen sormadan biz söyleyelim.
0: Ha? Bunlar ne çocuklar?
1: Her seferinde unutup tekrar tekrar soruyorsun ya Temel amca. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ne yaptınız gibi şeyler.
2: Artık unutmayacaksın.
0: Ben unuttuğum için tekrar tekrar sormuyorum ki.
3: Neden peki?
0: Hal hatır sormak peygamberimizin de sıkça yaptığı güzel bir davranıştır.
2: Öyle mi?
0: Evet. Başkalarının nasıl olduğunu anlar, sıkıntıları varsa onlar için elinden geleni yapar. Bunun için de arada sırada insanlara hal hatır sormalı.
1: Biz de sandık ki...
0: İyilik yapmak istemeniz güzel ama kağıtlara hiç gerek yok.
2: Böylece biz de güzel bir davranış öğrenmiş olduk.
1: Evet, artık biz de hal hatır sorarız.
0: Aferin benim akıllı çocuklarım.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya! Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Yo, hayır, düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Hago bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer gök deniz mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye, Galip Mülayim bir tane.
2: Bir tane, bir tane.
0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Açlıktan ölüyorum. Annemin menemeni bir numara.
1: Menemenkiden de mi güzel dayı?
0: Orasını karıştırma yeğenim. Yemene bak. Anne menemeni her menemenden güzeldir. Tabii.
1: Bakıyorum zaten.
2: Eline sağlık anneciğim. Harika olmuş.
3: Afiyet olsun oğlum.
4: Yavuz, sen neden yemiyorsun?
5: Benim canım başka bir şey çekiyor.
6: Ne çekiyor?
0: Dur, söyleme. Pastırma mı?
5: Hayır.
6: Sucuk mu?
5: Hayır.
1: Uzay böreği?
5: Hayır. Çikolata. Kahvaltıda çikolata olsaydı keşke.
3: Aslan torunum benim. Bak aklıma ne geldi. Çikolata olmaz ama bana bol bol fındık toplarsanız size fındık kreması yapabilirim.
5: Ben toplamam.
6: Ben de.
1: Ben de.
0: Güldürmeyin beni. Ben hepinizden çok toplarım. En çok toplayan kazansın.
6: Oh, yine yarışa çevirdi.
0: Koş Yusuf, koş.
6: Bence işbirliği yapalım.
1: Hadi o zaman.
0: Aldım. Bu böyle olmaz. Oha! İşte bu. Harika bir fikrim var. Tabii.
6: Ha? Dayımın bir fikri olduğuna göre bakalım başımıza yine neler gelecek.
0: Hey! Çoo! İşte hazine.

0: Of, hazineye bak. Ya dur yapma.
1: Dayımı gören oldu mu?
2: Yine bir işler peşinde galiba.
3: Abi!
0: Görürsün sen. Demek köstebekle beraber çalışıyorsunuz ha. Ben ikinize de yatarım. Zökeyim ben, zökeyim.

0: Ne oluyor? Yine ne yaptım ki ben buna? Ne oldu? Kıçı kıçı. Ağaca tırmanamıyor musun? Hadi gel. Ay. Hayır! Abla! Bana bu fikri verdiğin için teşekkür ederim Sincap Efendi. Doğrudan yuvaya gireceğim. Tabii. Sincap da olmadığına göre operasyon boştasın.
1: Artık kaçamayacağım Gümbel'e. Tükendim. Al, ısır. Hı?

0: Ben zeki, kimse beni durduramaz. Tabii.
1: Dayımdan haber olmadığına göre yarışmayı biz kazandık.
0: O kadar emin olmayayım. Bir zeki. Bitti demeden bitmez. Tabii. İşte şampiyonun fındıkları.
2: Fındık ağaçlarının yanında yoktun. Bu kadar fındığı nasıl topladın çok merak ediyorum doğrusu.
0: Akılla küçük hanım, akılla.
2: Akılla değil de zorla sanki.
3: Bunun damla kıymetli fındığı varmış, bırak diyorum.
4: Çocuklar, hadi bakalım. Özür dileme vakti.
1: Şurada da var.
0: Aman, al götür.
4: Ayıp değil mi bu yaptığın Zeki? Niye alıyorsun sincapın fındıklarını?
0: Ne olacak ki baba ya? O zaten sincap. İşi gücü yok. Akşama kadar fındık toplasın dursun. Tabii.
4: Senin işin var mı?
0: Var tabii.
4: Neymiş? Bugün tek işim fındık toplamaktı, onu da yapmadın. Başkasının malına göz dikmeyeceksin.
5: Çalışıp kazanmak varken başkasının malını almak niye oğlum?
4: İnsan için ancak çalıştığı vardır Zeki. Alın terinden daha değerli ne var bu dünyada?

0: Haklısın baba. Özür dilerim.
1: Asıl babandan değil, sincaptan özür dilemelisin.
2: Evet Zeki, sincabın gönlünü almalısın. Bu ormanda hep beraber yaşıyoruz.
3: Fındıklarını aldın, huzurunu kaçırdın hayvanın. O sadece kendi yuvasını koruyordu.
4: Hadi bu çuvaldaki fındığı da sen götür. Böylece özür dilemiş olursun.
0: Tamam babacığım ama benim daha iyi bir fikrim var.
4: Neymiş o fikir?
0: Söylerim ama bir şartla. Mühendis eniştem ve çocuklar da bana yardım edecek. Tabii.
3: Tabii.
0: Tembellik ettim fındık toplamada. Hırsıma yenik düştüm yarışı kazanmada. Güzel sincap senden özür diliyorum. Rahatsızlık verdim. Af istiyorum.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 결승 적시 결승 뚜뚜 넷째 결승 적시 결승 뚜뚜
1: çocuklar gelebilir misiniz? Çocuklar, biliyorsunuz bugün sahneye üçümüz çıkmak zorundayız.
0: Üçümüz mü? Neden? Garip abi gelecekti hani.
1: Oğlum, biliyorsun Havva nine nezle olduğu için annen onun yanında kaldı.
0: Tamam, Garip abi de ninenin yerine onun erzaklarını satmak için pazara gitti. Ama satar satmaz yanınıza gelirim dedi.
1: Evet, öyle dedi ama yetişebilir mi, yetişemez mi bilmiyorum.
2: İnşallah yetişir. Ama yetişemezse üçümüz çıkıp tiyatroyu sergilemek zorundayız.
1: Aynen öyle Merve. Unutmayın, biz kocaman bir ekibiz.
0: Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Hadi öyleyse.
3: Bir, iki, üç. Hey baby tiyatro.
1: Hey! Arkadaşlar, oyun öncesi biraz zihnimizi açacak oyunlarımızdan oynayalım mı?
0: Hey, yaşasın! En sevdiğim.
1: Ne oynayalım?
2: Soruya soruyla cevap verme oyunu oynayalım baba.
0: O nasıldı?
2: Bir soru cümlesi seçiyoruz. Sonra karşılıklı konuşmaya başlıyoruz. Ama tüm cümlelerimiz soru cümlesi olmak zorunda.
0: Hatırladım. Soru soramayan yanar.
1: Aynen öyle. Önce ikiniz başlayın. Soru soramayan yanar. Yerine ben geçerim.
2: Anlaştık. Nerede geçsin bu oyun?
1: Bir manav dükkanında. Merve sen manav ol. Sefa sen de müşteri. Sefa, ilk cümleyi ben söylüyorum. Sen dükkana girip hayırlı işler, sizde muz var mı diye soracaksın ve oyun başlayacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
1: Haydi öyleyse. 3, 2, 1, oyun.
0: Hayırlı işler, sizde muz var mı?
2: Elbette var. Manavda olmayacak da nerede olacak muz?
0: Canım her manav muz satmak zorunda mı?
2: Muz satmayan manava manav denir mi hiç?
0: Nasıl yani? Manav olmak için muz satmak zorunluluğu mu var?
2: Zorunluluk değil ama kaliteli hizmet. Ya tüh soramadım.
0: Hey ablam yandı.
1: Harikaydınız. Çok iyi gittiniz. Şimdi Merve'nin yerine ben geçiyorum.
2: Unutmayın. Sefa öğretmen babam öğrenci. Sefa sen neden geç kaldın sorusuyla oyunu başlatır. 3, 2, 1, oyun.
0: Sen neden geç kaldın?
1: Aa, ders başladı mı?
0: Başladı tabii canım. Dersin saatini mi unuttun yoksa?
1: Öğretmenim, özür dilesem affeder misiniz?
0: Affederim ama sen de bana bir söz verir misin?
1: Ne sözü?
0: Eğer geç kalmanı gerektirecek bir mazeretin olursa... Ya tüh soramadım soru. Yandım. Abla sıra sende. Bir parktasınız. İkiniz de çocuğunuz oynasın diye getirmişsiniz. Çocuklarınız uzakta oynarken siz de bankta oturup sohbet ediyorsunuz.
2: Tamam, ilk soru cümlemiz ne?
0: Sizin çocuk hangisi? Ablam sorsun. 3, 2, 1, oyun.
2: Sizin çocuk hangisi?
1: Şu kırmızı şapkalı olan. Sizinki?
2: Mavi montlu olanı görüyor musunuz?
1: Evet. O mu sizinki?
2: Yok, onun yanındaki yeşil atkılı yok mu?
1: Yeşil atkılı mı?
2: Evet, söyledim ya, duymadınız mı?
1: Duydum ama göremedim. Orada yeşil atkılı bir çocuk mu var?
2: Canım şu kaydırağın yanında duran yok mu?
1: Aa, o çocuk mu?
2: Çocuk tabii. Başka ne olacaktı?
1: Bir saattir öylece duruyor. Ben onu açsam... Tüh! Bu sefer de ben yandım. Güzel bir egzersiz oldu. Teşekkürler çocuklar.

0: Biz teşekkür ederiz baba.
1: Ey ahali! Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.

0: Babalarımız ne oynardı derken ne demek istedin küçüğüm?
1: Ben geçen gün tablette oyun oynuyordum. Babam da bana ben senin gibi küçük bir çocukken ne güzel oyunlar oynardım dedi. Merak ediyorum, ne oynardı?
0: Anladım. Bizim çocukken nasıl oyunlar oynadığımızı merak ettin. Harika. Arkadaşlar, körebe oynayalım mı?
2: Olur. Gözümüzü neyle bağlayacağız?
3: Bende mendil var.
0: Ebe değilim.
2: Ebe değilim.
3: Ya tüh. Peki tamam. Ben ebe oldum. Hey, yakaladım. Sen ebe oldun.
0: Biz küçükken körebe oynardık. Tıpkı böyle. Ebe gözünü bağlar, diğerlerini yakalamaya çalışırdı. Tüm sokaklar bizim için kocaman bir park gibiydi. Yakan top oynayalım mı?
3: Tamam, ama kukalı yakan top oynayalım.
2: O nasıl?
3: Çok basit. Bak bu kuka. Burası da atış çizgisi. Buradan top atacağız. Kukayı deviren ebeyi seçer. Diğerleri taşları tekrar dizmeye çalışırken ebe onları vurmaya çalışır.
2: Anladım, çok eğlenceli.
0: Hay Allah, ıska geçtim.
2: Hey, devirdim. Sefa sen ebesin.
3: Şimdi hepinizi ebelerim.
0: İşte böyleydi bizim oyunlarımız. Taşlar bir oyuncak, kaldırımlar bir oyun alanı. Gönlümüzce koşar, oynar, eğlenirdik bir güzel.
2: Yerden yüksek oynayalım mı?
0: Tamam.
3: Sayıyorum. Çıkan ebe olur. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, cik cik cik. Fatmacık, cık cık cık. Ebe oldun çık.
2: Hey, Abidin ebe oldu.
3: Beşe kadar sar, sonra kovalamaya başla bizi.
0: Bir, iki, üç, dört, beş. Tüh, tam yakalayacaktım. Yerden yükseğe çıktım.
3: Yerden yüksek.
0: Ebe. Ebe, ebe. Yerden yüksek oynardık birlikte. Tüm çocuklar sokakta bir arada neşe içinde oradan oraya seker. Ebeye ebelenmeden yüksek yer arardık. Bir arada oynamak, ah ne güzeldi bilseniz.
2: Şimdi oyunlarımız sıkışıp kaldı tabletlerin içinde.
3: Bizler de oturur olduk oyun için bilgisayar başına.
0: Oysa ne güzeldir oyunlar oynamak tüm çocuklarla bir arada.
2: Yine nasıl oldu acaba?
0: Daha iyiymiş kızım. Annenle telefonda konuştum az önce.
3: Garip abi de gelemedi. Bari o yetişseydi oyuna.
0: Heh, bak garip abin arıyor. Efendim garip? Yapma yahu. Şu saat oldu, sen hala çarşıda mısın? Ha, işin bitti ama dönecek araç bulamadın. Tamam, bizim de gösterimiz bitti. Birazdan yola çıkıyoruz. Sen yolun kenarına doğru in. Biz geçerken seni de alırız inşallah. Hadi çocuklar. Garip abinizin çarşıdaki işi bitmiş ama dönüş için araç bulamamış. Gidip onu alacağız.

0: Nine, daha iyi görünüyorsun.
1: Çok şükür daha iyiyim Abidin oğlum. Hacer kızım öyle iyi baktı ki bana.
2: Oh, çok şükür.
1: Sizin tiyatro oyununuz nasıl geçti bakalım?
2: Çok güzeldi. Oyunlar oynadık sahnede.
1: Öyle mi? Ne oynadınız?
2: Mesela bir tane göstereyim. Akşam ebesi.

0: Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
1: Hı? Hı-hı. Maşallah. Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
1: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
1: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
0: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
1: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
1: Doğru. Ha. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
1: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
1: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse, espriden de anlamıyorsunuz. Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
1: Ha, o zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
1: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
0: Neden?
1: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
1: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
1: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
0: Seninki?
1: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
1: Ha, adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice tabii.
3: Tabii.
0: Maşallah çok dahice.
1: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
2: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
1: Açın kapıları.
2: Dayıcım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
1: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
1: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ne oldu dayıcım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
1: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
2: Neymiş o iyi taraf?
1: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
0: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
3: Nasıl kovayacak bu kıyafetler?
1: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
2: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
0: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
1: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu? Kurudu mu?
1: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
3: Üzülme dayı, başka icatlar yaparız. Ben senin yanındayım.
0: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
0: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
1: Almana gerek yok dayıcığım.
0: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
1: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
0: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
3: Güvense miydik?
0: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
1: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
0: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
3: Teşekkür ederiz dayı.
0: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şam şehrine ulaştık.
1: Haritayla uyumlu mu gidiyoruz?
0: Evet baba. Peki Şam'da ziyaret edeceğimiz bir yer var mıydı?
1: Bilal-i Habeşi'nin türbesine gideceğiz inşallah.
0: Hazreti Bilal İslam'ın ilk müezziniymiş değil mi?
1: Aferin. Neler de bilirmiş benim oğlum.
0: Hı? Baba, yolda inek var.
1: Gördüm.
0: Yoldan çekilmeye de hiç niyeti yok.
1: Sanırım bize hoş geldin demek istiyor.
0: Çok komiksin baba. Ah sütlü, ne vardı bu kadar hızlı gidecek? Peşinden koşmaktan yoruldum. Hay Allah, anlaşılan sütlü sizi yolunuzdan alıkoymuş. Kusura bakmayın.
1: Hiç önemli değil.
0: Sütlü bize hoş geldin demek için yolu kesmiş nineciğim. Sütlünün kibar bir inek olduğunu hep söylerler. Demek baba oğul hacca gidiyorsunuz. Ne mutlu size.
1: Çok şükür.
0: Ben de bu sene gideceğim inşallah.
1: Ne güzel bir haber bu. Çok sevindim.
0: Ama gidebilmek için biraz daha paramın olması gerek. Bu nedenle sütlümü satmak zorundayım.
1: Çok üzüldüm. İnşallah başka bir çözüm bulunur.
0: İnşallah. Sütlü karnını doyurdu Burcu nine. Sağ ol Muratcığım. Bu arada benim hemen pazara gitmem gerekiyor. Sütlünün peşinden koşacağım derken yolumu kaybettim. Acaba bu yol pazara çıkıyor muydu ki? Pazar bu yöndeymiş. Şimdi hatırladım, doğru. Sağ ol oğlum.
1: Biz de pazara kadar sana eşlik edelim Burcu nineciğim.
0: Aa, çok sevinirim. Ah canım. Babacığım, sanırım Burcu nine sütlüyü satmak istemiyor. Ona yardımcı olamaz mıyız?
2: Bunu ben de düşündüm oğlum. Onu mahcup etmeden bu işi çözmeliyiz.
0: Haklısın baba. Buldum.
2: Çok merak ettim. Söyle hadi.
3: Merhaba. İneğin sahibi kim?
0: Sahibi benim. İneğimin ismi Sütlü.
3: Aha. İnek günde kaç kilo süt veriyor teyze?
0: Hesaplamadım ama bana yetiyor.
3: Peki kaç kilo ot yer?
0: Karnı doyana kadar.
3: Peki çok ses çıkarır mı?
0: Evet çıkarır. Bir müğle değil mi karşı mahallenin camları sallanır. Sen hiç hayvan seven birine benzemiyorsun. Sana sütlümü vermeyeceğim.
3: Neden kızıyorsun yahu? Müşteriyim ben.
1: Selamun aleyküm Burcu ninem.
0: Aleyküm selam Abdullah. Hayırdır, müşteri misin?
1: Evet, müşteriyim. Sütlüyü bana satar mısın?
0: İlahi Abdullah, hacca sütlüyle mi gideceksin?
1: Sen orasını düşünme Burcu ninem. Var benim aklımda bir plan.
0: Benim hiç ineğim olmadı Burcu ninem. Sat bize sütlüyü ne olur. Sizin gibi sevgi dolu insanlara sütlümü gönül rahatlığıyla veririm.
1: O halde anlaştık. Hayırlı olsun ikimize de.
0: Yaşasın, bir ineğim oldu. Hayırlı olsun. Neymiş peki planınız? Sütlüyü hacca götürmeyeceksiniz herhalde.
1: Onu burada birine emanet etmeyi düşünüyorum. Tabii o kişi de sütlüyü çok seven biri olmalı.
0: Burcu nineden başka hiç kimse sütlüye iyi bakamaz baba.
1: Bence de. Çok doğru söyledin Murat. Sütlüyü sana emanet etmek istiyoruz Burcu ninem. Bizim için ona bakar mısın?
0: Olur mu öyle şey? Ben onu size satmıştım. Sütlü yolda bizden kaçarsa ne yaparız peki nineciğim? Onu yakalamaya çalışalım derken hac mevsimini kaçırırız Allah korusun.
1: Haklı.
0: İstediğiniz gibi olsun madem. Sizin için sütlüye bakarım. Yaşa Burcu ninem. Artık fırsat buldukça sizi ziyarete geliriz. Her zaman beklerim, her zaman. Beni çok sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Sütlüm benim.
1: Bu alışverişten sütlü de memnun oldu.
0: (Gülüyor) Hazreti Bilal'in türbesi burası mıymış?
1: Çok güzelmiş.
0: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk delikanlı.
0: Benim adım Bilal. Burada gönüllü rehberlik yapıyorum.
4: Aa, nasıl yani?
0: İsteyenlere Hazreti Bilal'in öyküsünü anlatıyorum. Dilerseniz size de anlatabilirim.
4: Evet, anlat lütfen.
0: Bundan yüzyıllar önce Mekke'de Bilal adında bir köle yaşarmış. O zamanlar insanlar çok cahilmiş. Beyaz tenliler esmer tenlileri beğenmiyor, zenginler fakirleri küçümsüyor, güçlü olanlar zayıflara kötü davranıyormuş.
4: Ne kötü zamanlarmış.
0: Fakat Peygamberimiz insanlara İslam'ı anlattıkça yavaş yavaş her şey değişmiş. Zenginler fakirlere yardım etmeye, güçlüler zayıfları korumaya başlamış. İnsanlar kölelerini birer birer özgür bırakmış.
4: Peki ya Hazreti Bilal? O da özgür kalmış mı?
0: Evet. Peygamberimiz ona müezzinlik görevi vermiş. Hatta bir defasında hac yaptıkları sırada onu Kabe'nin en tepesine çıkarmış. Hazreti Bilal binlerce insana güzel sesiyle ezan okumuş.
4: Ya, çok müthiş bir öykü bu.
1: Allah'ın yarattığı herkes eşittir çocuklar. Kimse kimseden üstün değildir. Hac ibadeti de insanlara bunu öğretir.
4: Hepimiz aynı safta namaz kılarak eşit olduğumuzu gösteriyoruz, değil mi baba?
1: Aferin oğlum, çok güzel söyledin.
0: İsterseniz gelin birlikte içeri girelim.
1: Hadi girelim.

0: Zemzem, burada ne yapıyorsun? İnşallah işin uzun sürmez. Daha Emevi Camii'ne gideceğiz.
1: Murat, sen kuşlarla konuşabiliyor musun?
0: Kuş dilini biraz biliyorum. Başlangıç seviyesindeyim. Duvarda köşk şeklinde bir maket mi var?
1: O yapıya kuş köşkü denir. Bu türbeyi yapan kişi kuşlar için de bir ev yapmış.
0: Aa, çok müthiş bir fikir. Anlaşılan türbeyi yapan usta hayvanları seviyormuş.
1: Hı.
0: Bu dallarla ne yaptığını bir anlasam.
2: Murat, şuraya bak. Sanırım Zemzem yuvadaki deliği kapatmaya çalışıyor.
0: Aa, evet. Duyarlı kuşum benim. Eline sağlık Zemzem usta.
3: Bilal, yandık, mahvolduk Bilal.
1: Aa, müezzin Hayri abi.
3: Misafirlerim var galiba Bilal. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Ne oldu Hayri abi?
3: Minarenin ses sistemi arızalandı.
1: Eyvah, yine mi?
3: Ezanın okunmasına 10 dakika kaldı. Bu işi çözsen çözsen sen çözersin.
4: Sen de benim gibi tamir işlerinden anlıyor musun Bilal?
1: Hayır, anlamıyorum.
3: Bilal'in sesi çok gür maşallah. Ezan okuduğunda mikrofona gerek duymuyor. Sesi en uzak yerlere bile ulaşıyor.
0: Oo, büyük yetenek maşallah. Hayri amca, Bilal'in sesi en son nereye kadar duyulur?
3: Bilmiyorum ama bunu öğrenmenin bir yolu var.
0: Nedir?
3: Uzağa gitmek. İsterseniz gelin birlikte öğrenelim.
0: Harika bir teklif bu. Gidelim mi baba?
4: Gidelim.
0: Yaşasın.
4: Camiden epeyce uzaklaştık. Buraya kadar sesin geleceğine emin misin Hayri kardeş?
3: Emin değilim.
0: Bence gelir. Değil mi Zemzem?
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Duyuluyor. En uzak tepeden Bilal'in sesi duyuluyor.
4: Sakin ol oğlum. Ezanı dinleyelim. Bak ne güzel okuyor.
0: Haklısın baba. Hayır amca, Bilal de bizi buradan duyar mı?
3: Bilmem ki. Denemek lazım.
0: Tamam. Ses deneme. 1-2-3. Beni duyuyor musun?
4: Oğlum sakin ol. Ezan okunuyor.
3: Tebrikler Murat'cığım. İstersen birlikte namaza gidelim. Müezzinliği sen yap.
0: A, B, C.
4: Murat, iyi misin?
0: İyiyim baba. Teklifin için teşekkür ederim Hayri amca. Fakat önce kaybolan sesimi bulmalıyız.
4: Ah be oğlum.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığım

0: Rica ederim. Afiyet olsun Duman.
1: Öğlen sıcağına kalmadan şu kapının menteşesini tamir etmeli. Cemre Hanım'a bakın. Benden daha dikkatli olduğu kesin.
0: Nasıl unuturum kedi?

0: Havalar çok sıcak. Ben de çok susuyorum bugünlerde. Susuyorum dedim ama konuşmamak gibi değil, susamak gibi dedim. Komik gibi şey söyledim. Aa, güvercinler! Mü? Ötüşüyor musunuz? Yoksa karnınızın gurultusunu mu duyuyorum? Çok komikim bugün dostlarım. Tontik, lütfen hakkına razı ol. Kimsenin önüne geçme. Bak Tontik, bu kadar çok yemek yersen çok daha tontik olursun ve çok daha tontik olursan kanatların seni taşımaz. Kime diyorum? Uçamazsın diyorum Tontik. Uçamazsan dumanın kabından mama yemek zorunda kalacaksın. Aferin, laftan anlıyorsun.
1: Peki sen nasıl oluyor da hayvanların dilinden anlıyorsun Cemre?
0: Abi! Ama bu söylediğini anlamadım.
1: Yani hayvanlar seni anlıyorlar. Sen de onları anlıyor gibi görünüyorsun.
0: Evet, galiba biz anlaşıyoruz. Bu da komikli oldu. Bugün çok eğlenceliyim abi.
1: Sen her zaman eğlencelisin canımın içi.
0: Ama şimdi eğlenemeyiz abi. Çünkü benim yapacak çok işim var.
1: Tamam, sonra eğleniriz. Sen işine bak.
0: Merve, Ayşe, Mehmet, merak etmeyin dostlarım. Sizin mühendis bir abiniz yok ama ressam bir arkadaşınız var. Sizin de taktadan oyuncaklarınız olabilir.
1: Bakalım ben senin dilinden anlıyor muyum? Dedemi beklesem iyi olacak. Gidip sağlam menteşe ve vida bulayım.
0: Senden bir masa olar. Tabii ayakların da olmalı. Yoksa yer sofrası olursun. Senden 3 tane daha bulmalıyım. Şimdi sen burada kuru. Ben sandalyelerini yapacağım. Senden sandalye olmaz. Masa olar. Sen bu köşede dur. Gelin bakalım siz buraya. Neden ama? Arkamıza yaslanmak zorunda değiliz ki. Size de 4 tane ayak bulsam yeter.
1: Kapının kasası aşınmış. Kapı bu yüzden durmuyor. Dedem gelene kadar şuraya uygun bir parça bulayım. Ahşap çuvalı Cemre'deydi. Dur bakayım.
0: Şimdi Mehmet için bir araba yapalım. Senden ne güzel karavan olar. Tekerlek taksam yeter. Yeşil karavan. Seni yeşile boyayacağım. Mehmet çok sevinecek.
1: Bana da bir tahta parçası lazım Cemre. Alabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Onlar nedir? Sen mi yaptın?
0: Abi! Yemek takımını kırdım.
1: Yemek takımı mı? Ters koymuşsun. Anlayamadım.
0: Kurusunlar diye ters koydum abi.
1: Sen bununla mı yapıştırdın tahtaları?
0: Evet. Kağıtları da bununla yapıştırıyorum.
1: İyi de canımın içi, tahta bununla yapışmaz ki. Her malzemenin yapıştırıcısı farklıdır.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ben sana yemek takımı yapmıştım. Onları beğenmedin mi?
0: Hem de ne çok beğendim. Ve de arkadaşlarım da doğum günümde oynarken beğendiler. Ve de üzüldüler onların yok diye. Ben de onlar için yapıyorum şimdi.
1: Neden benden yardım istemedin?
0: Çünkü tekrar, tekrar ve de tekrar aynı şeyleri yapmak eğlenceli değil diye düşündüm.
1: Seninle her şeyi yapmak eğlenceli canımın içi.
0: Abi, seninle de.
1: Tekrar, tekrar ve de tekrar derken?
0: Merve, Ayşe ve Mehmet.
1: Sürüsüne bereket.
0: Ne dedin anlamadım ama kulağa komikli geliyor.

0: se sembra. Ne? Bak işte orada.
1: Ay küçücük. Bu küçük kuştan nasıl bu kadar büyük ses çıkıyor?
0: Hayret verici gerçekten.
1: Ne diyor acaba?
0: Bir dinle bakalım. Anlarsın sen.
2: Nasıl oldu da uyudu cimcime?
0: Oh, çok şükür.
2: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam dede.
2: Ne o evlat? Dükkan mı açacaksın? Ben bu oyuncakları bir yerlerden hatırlıyorum.
0: Yok dede, Cemre'nin arkadaşları doğum gününde bu oyuncaklarla oynamışlardı ya, çok sevmişler. Cemre de onlar için oyuncak yapmak istemiş. Ben de kardeşim boş yere zahmet çekmesin diye bir el atmak zorunda kaldım.
2: İlahi cimcime, bu yapıştırıcıyı mı kullanmış? Berhudar ol evlat. Sen de çok zahmet çekmişsin ama boşa değil elbet. Ancak her şeyin ilmi var da evlat. Oyuncakçılığın olmaz mı?

0: Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı.
1: Eyüp Sultan semti 17. yüzyıldan itibaren oyuncakçılığın merkezi olmuş evlat.
0: Sahiden mi? Bunu nereden biliyoruz peki?
1: Elbette Evliya Çelebi'den.
0: Vay dedem.
1: Yüzyıllar boyunca bu çarşıda karşılıklı sıralar halinde onlarca oyuncakçı dükkanı faaliyet göstermiş. Deden Evliya Çelebi 1635'te bu çarşıda 100 dükkan olduğundan bahsediyor.
0: 100 mü? Ne kadar çok. Neden burada peki dede?
1: Bir düşün bakalım. Hı? Eyüp Sultan Camii'ni kimler ziyaret ediyor?
0: Herkes. Doğru ya. Sünnet çocukları bu camiyi muhakkak ziyaret eder. Ayrıca eskiden okula başlama töreni olurmuş. Kız erkek bütün çocuklar da buraya getirilirmiş. Değil mi dede?
1: Aferin evlat, doğru bildin. Çocukların çokça uğradığı bu semtte oyuncakçıların bulunması da akla uygun elbette.
0: Peki oyuncaklar buraya nereden geliyormuş dede?
1: Aslında Eyüp oyuncakları burada üretildiği için bu adı almış. Oyuncak ustaları dükkanlarının arka tarafındaki atölyelerde ürettikleri oyuncakları ön tarafta satmaktaydılar.
0: Çok mantıklı.
1: Sadece mantıklı değil, çevre özellikleri nedeniyle de karlı.
0: Neden peki? Buranın ne özelliği var ki?
1: Burada üretilen oyuncakların ham maddesi Eyüp'ü çevreleyen diğer semtlerin atık malzemelerinden elde edilmekteydi.
0: Sahiden mi? Geri dönüşüm özelliği de var yani.
1: Evet. Gayet sürdürülebilir bir iş kolu aynı zamanda. Mesela oyuncakçılardaki çömlekler yakındaki Ali Beyköy deresinin biriktirdiği kilden yapılmaktaydı.
0: Vay, çok mantıklı.
1: Ahşap malzeme tahta kalemin atıklarından, teneke malzeme sobacıların atıklarından, diğer malzemeler de çevredeki diğer atölyelerin atıklarından elde edilmekteydi.
0: Çok merak ettim şimdi bu oyuncakları dede.
1: Neyse ki günümüzde bu geleneğe sahip çıkanlar var evlat. Hadi görelim bakalım.

0: Bu çok güzelmiş dede. Ahşap kayık.
1: Bu kayığa iki çifte denir. Bunun yedi çifte, yani yedi çift kürekli olan da saltanat kayığı denir.
0: Yani padişahın makam arabası.
1: Ay yaşa, aynen öyle.
0: Bu kumbara da tabii kilden yapılmış. Acil durumlarda kırıp içindeki parayı alabilelim diye.
1: Hey, daha iyi çocuk.

0: Bu testi değil mi?
1: Düdüklü testi.
0: Aa evet, düdük sesi çıkarıyor.
1: Dahası var.
0: Aa, bülbül sesi çıkarıyor dede.
1: Aynen öyle. Buna bülbül testisi de denir.
0: Bundan Cemre'yi alalım dedi. Bülbüllerin ötüşüne hayran kaldı. Ne dediklerini anlamak istiyor.
1: Sahiden mi? O zaman veririz eline bu testiyi, bütün gün bülbüllerle muhabbet eder.
0: Evet dede. Şimdi kuşlar düşünsün.

0: Hayırlı günler Arif baba. Nasılsın bugün?
1: Hamdolsun Ali'cim, seni sormalı. Hayırdır? Bu dev çantada ne böyle? Yoksa olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun?
0: Sorma Arif baba. Caner hastalandı da bütün hafta onun için notlar tuttum. Yetmedi ses kayıtları aldım, videolar çektim. Yani hasta olmayıp okula gelse bu kadar bilgi edinemezdi.
1: Siz çocuklar bir şeyleri kaydetmeye çok meraklı oldunuz. Biz hiç böyle değildik. Daha mı iyi, daha mı kötü bilemiyorum.
0: Ha? Ben devam edeyim Arif baba. Yolum uzun. Hadi sen de kal sağlıcakla.

0: be.
1: Gördün mü? Nasıl hızlı geçtim ama. Yeni bisikletim jet uçağı gibi değil mi?
0: Biraz dikkat etseydin ya. Ben de bisikletliyim sonuçta.
1: Seninkini bisiklet mi denir canım bunun yanında? Yürüsen aynı hızla giderdin.
0: Sırtımdaki ağırlık olmasa bu kadar yavaş gitmezdim herhalde.
1: Ha? Kabul. Hadi çantanı bırak da sokağın başından sonuna kadar yarışalım. O zaman da böyle iddialı konuşabilecek misin görürüz.
0: Hı? Planımda ders vermek yoktu ama sen kaşındın.
1: Neredeyse öğlen olacak. Parktaki saatin sesi duyulunca başlarız.
0: Bana fark etmez. İstersen erken başla.

0: Olamaz. Caner için aldığım kayıtlar mahvolmuş.
1: Bunu beraberlik sayalım. Rövanş karşılaşmasında görüşürüz.
0: Ha? Oh, şükürler olsun. En azından defter kurtulmuş galiba. Ha? Sakın yapma köpekçik. Ha? Ha? Ha?

0: 저만 패스. 응? Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Ali. Hayırdır? Bu ne hal böyle?
2: İşler karıştı galiba.
0: Maalesef.
2: Bu kim?
0: Bu da benim yeni arkadaşım. Belki bu parçaları yeniden birleştirebilirsem. İşte böyle. Kimi kandırıyorum ki? Arkadaşım bana güvendi ve ben onun güvenini boşa çıkardım. Of, Allah'ım yardım et.
2: Arkadaşın için böylesine uğraşman doğrusu kayda değer Ali'ciğim. Sizinki gibi arkadaşlıklar ömür boyu devam eder. Tıpkı ben, Ethem amcan ve antikacı Gazanfer gibi. Bak ne diyeceğim. Bu fotoğrafın nerede çekildiğini çözebilirsen, ben de sana sorununu çözmende yardımcı olacak bir bilgi sunabilirim.
0: Derhal. Anlaşılan arka planı inceleyerek kesin bir bilgiye ulaşamayacağım. En iyisi diğer tanıkları sorgulamak.
3: Ne de gençmişiz maşallah. Gerçi daha o yaştan bozmuşuz gözleri. Vallahi bu fotoğrafın nerede çekildiğini hatırlamıyorum Ali. Ama gözümdeki gözlüğe bakılırsa 40'lı yıllardayız. Dur bakalım, bir benzeri de bende vardır elbet.

0: 70'ler, 60'lar, 50'ler. Hah, işte 40'lar. Zaten o zamanlardan fazla bir fotoğraf da yok. Bak.
1: Bir de Ethem amcaya soralım.

0: Ne diyorsun Ethem amca? Tanıdın mı burayı?
1: Yok Ali'cim, tam olarak tanıdın diyemem. Tam olarak tanımadın da diyemem esasen.
0: Ne diyebilirsin peki?
1: Bu kolumdaki saat, onu bana babam almıştı. Derslere gecikmeyeyim diye. Ama hangi derslerde bunlar? Bak, bu da o zamanlardan bir fotoğraf.
0: Bu bir cami. Daha bugün görmüştüm burasını. Hadi koş.
1: İşte buldu. Ha?
0: İşte sabah peşinde koşarken gördüm camiyi. Demek o zamanlar bu camiye geliyordu üç arkadaş. Ama neden? Bir saniye, düşünmeye çalışıyorum. Ethem amca bir ders aldıklarından bahsetmişti. Ama camide ne ders alınır ki?
2: Aferin Ali, bu bilmeceyi de çözmeyi başardın.
0: Buraya geldiğinizi çözdüm ama nedenini bulamadım Arif baba.
2: O zamanlarki imamımız çok bilgili bir hafızdı.

0: Biz de ondan ders almaya gelirdik.
1: Hafız mı? O da ne?
0: Kur'an'ı ezberlemiş kimselere hafız denir Aliciğim. Aynı zamanda ezberleyen, koruyan anlamlarına da gelir.

0: alıp dersleri dinlerken ben de dinlemiş oldum. Yani bildiklerimi aklımdan da anlatabilirim. Tıpkı bir hafız gibi.
1: Aferin Ali. Kolay kolay yok olup gitmeyecek en güvenli kasa burasıdır.
0: Hı? İşaret parmağımız mı? (Gülüyor)

0: Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Evet çocuklar, bahçemiz tam olarak burada olacak.
1: Çok güzel hocam. En azından arada bir gelip bakımını yaparız.
2: Evet ya, çok severim ben çiçekleri.
0: Artık daha çok seveceksiniz. Çünkü bunlar bizim çiçeklerimiz.
1: Aynen öyle hocam.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Çapalıyoruz.
2: Çabalıyor muyuz?
0: Çaba değil Harun, çapa.
2: Ben bunu ilk kez görüyorum hocam.
1: İlk kez de duyuyor gibisin Harun.
2: Açıkçası evet. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
2: Yo.
0: Bak Harun. Gördün mü?

0: mi? Bu kadar basit.
1: Peki ne işe yarayacak bu?
0: Emin, sen cevap vermek ister misin?
2: Olur hocam. Bitki köklerinin de tıpkı diğer canlılar gibi nefes alması gerekir Harun. Toprağı çapalayarak havalanmasını sağlarız. Böylece bitki kökleri hem nefes alır hem de verdiğimiz su bitkiye daha kolay ulaşır.
0: Vay, çok havalı bir açıklama. Bir öğretmen olsan ancak bu kadar güzel anlatabilirdin.
2: Estağfurullah hocam.
1: Yo, Selim hocam doğru söylüyor. Gerçekten çok iyi anladım.
0: Hadi bakalım, göster bize nasıl çapa yapılacağını.
1: Peki.
3: Dur Harun, ne yapıyorsun?
2: Çapayı ters tuttun Harun.
4: Hiç fark etmedim.
0: Belki iyi anlatamamışımdır. Demek ben bir öğretmen olsam tüm sınıf bilgisizlikten kırılırmış. Neyse çocuklar, işimiz uzun. Siz çapalarken ben de çitleri yapmaya başlayayım.
2: Biz de yardım edelim hocam.
0: Teşekkür ederim Emin. Ama siz çapa yaparak zaten yardım etmiş oluyorsunuz.
4: Bana uyar.
2: Aslında bana da.
0: Öyleyse hadi iş başına.
1: Hadi.

0: Elinize sağlık çocuklar. Çok güzel olmuş.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Toprak resmen nefes alıyor.
0: Neyse, şimdi diğer işlere bakalım.
1: Ne yapacağız hocam?
0: Ben çitleri çakacağım. Siz de çarşıya gidip çiçek tohumları alacaksınız.
1: Peki hangi tohumlardan alacağız?
0: Hangilerini isterseniz.
2: İstersek mi?
0: Evet. Hadi bakalım. Bir an önce başlayalım. Harun şu parayı al. Siz hemen gidip tohumları alın.

0: yapsak mesela?
1: Çiçek tohumu dedi ya Selim Hoca.
2: Biliyorum Harun. Hangi çiçeklerden alsak diyorum.
1: Ha, desene ya.
2: Doğru ya, demeyi unuttum.
1: Şey alalım. Papatya.
2: Olmaz. O her yerde var zaten. Daha farklı bir şeyler alalım.
1: Ne mesela?
2: Mesela ters lale.
1: Ters lale mi? Ya onun neresi farklı? Hem lale ters nasıl duracak? Kökünün toprakta olması gerekmiyor mu? Ne oldu ya?
2: Normal laleyi ters çevirmeyeceğiz akıllım.
1: Ya?
2: Bu çiçeğin adı ters lale. Bu çiçek Erzurum'da ve birkaç bölgede daha yetişen nadide bir çiçektir. Dalında işte böyle ters duruyor.
1: Ha, onun için ters duruyor.
2: Aynen öyle.
1: Başka ne alalım?
2: Çiçek tohumu.
1: Alırız almasına bir şeyler de bunlar ne kadar tutar ki?
2: Bilmem.
1: Ne kadar paramız var?
2: Para mı? Sana vermedi mi Selim Hoca?
1: Verdi. Ama cebimde yok. Camide mi unuttuk acaba?
2: Eyvah! Hadi koşup alalım. Ya Harun, ne demek arka cebimdeymiş? O kadar yolu boşuna koştuk. Selim Hoca'ya da mahcup olduk.
1: Ne bileyim dostum, kağıt para cepte hiç belli etmiyor.
2: Neyse, bir an önce gidelim. Yarın bu tohumları ekmemiz lazım.

0: Ne oldu?
1: Ne yapıyorsun Harun?
0: Çiçeklere can suyu veriyorum.
1: Hangi çiçeklere?
0: Bunlara.
2: Çubukların büyüyüp ağaç olmasını mı bekliyorsun?
0: Aa, doğru. Bunlar tohum değil.
3: Onları Selim Hoca dikmiş Harun. Ekeceğimiz tohumların yerini belli etmek için.
0: Hay Allah.
3: Neyse, hadi bakalım tohumlarımızı ekelim. Hadi.
1: Hadi bakalım Harun. Ver can suyumuzu da çiçeği...

0: Biz can bulsun.
1: Tamam hocam.
0: Elinize sağlık çocuklar.
1: Hepimizin eline sağlık hocam. Ne zaman açar hocam?
0: Birkaç haftaya kendini belli eder abi. Tabii bakımını yaparsak.
2: Bakım derken hocam?
0: Her gün ihtiyacı kadar sulamak lazım. Ben gösteririm nasıl yapıldığını.
2: O iş bende.
0: Hadi bakalım.
3: Allahu ekber.
0: Öğle namazı vakti. Hadi bakalım.

0: su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla topraktan bitirip çıkartmaktayız.
1: Diline sağlık Harun.
2: Senin de dostum. Rabbimiz ne güzel nimetlerle donatmış her yeri.
1: Evet, o toprağı yaratmasa, suyu yaratmasa, güneşi yaratmasa bu kadar bitki, meyve, sebze, ağaç, çiçek nasıl yetişecek?
2: Evet, kesinlikle öyle.
1: Daha birkaç hafta önce ektiğimiz çiçek tohumları şimdi kim bilir ne haldedir?
2: Hakikaten ya, ne halde bizim çiçekler?
1: Doğru ya, Zehra abla nasılsa ilgileniyor diye hiç gidip bakmadık.
2: Bir gidip baksak mı?
1: Gidelim.
3: Ay! Emin! Harun, koşun!
2: Ya abla, Allah aşkına bir kere normal gir şu kapıdan ya.
1: Ben sitem etsem neyse ama bu sitemi senin etmen çok garip Harun.
2: Niye?
1: Sen de hep böyle giriyorsun da ondan.
3: Ya ne konuşuyorsunuz siz? Çabuk gelin diyorum, durum acil.
1: Hayırdır Zehra abla, ne oldu?
3: Bizim çiçekler var ya.
2: Çiçek
3: değilmiş.
2: Neymiş?
3: Gelin de kendiniz görün.
4: Ya çocuklar, hani bunlar ters lale ve lavantaydı? Bunlar soğan ve maydanoz.
1: İnanın ki biz öyle aldık hocam.
2: Çiçekçi yanlış mı verdi acaba?
4: Ters lale ve soğanın kökleri aynı. İkisinin de tohumu küçük bir soğana benzer. Lavanta ve maydanozun tohumları da birbirine benzer. Kesin bir karışıklık oldu.
1: Aa, bir dakika. Bir şeyler hatırlıyorum galiba.
4: Ne gibi?
1: Tohumları ekeceğimiz gün Hakkı Baba beni tesbihhaneye gönderdi. Poşetini istedi. Ben de gidip poşeti aldım. Diğer elimde de bizim tohum poşeti vardı.
4: Şimdi anlaşıldı. Poşetler karışmış.
2: İyi de abla, bu bahçeye günlerdir bakıyorsun. Hiç şüphelenmedin mi?
3: Yo, hatta ben de ne zaman çiçek açacaklar diye bekliyorum.
4: Neyse çocuklar, olan olmuş. Yapacak bir şey yok.
1: Üzüldüm ama hocam ya.
2: Ben de.
4: Üzülmeyin, hele bir gidelim, bakarız çaresine.
3: Nereye gidelim?
4: Taşhana.
1: Orada ne yapacağız?
4: Ne olacak? Tabii ki herkese anlatıp güleceğiz.
5: Yahu ben de diyorum, benim evin bahçesinden neden çiçek çıktı?
6: Sen ne ekmiştin Hakkı Baba?
5: Sözde soğan ve maydanoz ekmiştim. Ne bileyim karıştığını.
4: Demek tevafuken siz de aynı gün tohum almaya gitmiştiniz ha?
5: Evet. İlginç olan şu ki biraz soğan kökü, biraz da maydanoz tohumu almıştım. Poşetimden çıkanlar da benim tohum ve soğanlara çok benziyordu.
6: Öyle olunca da hiç şüphelenmedin.
5: Aynen öyle Fatma.
1: Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden oldu.
5: Üzülme Emin. Bilerek yapmadın ya.
4: Yoksa yaptın mı?
1: Yo.
4: Şaka şaka.
1: Şimdi ne yapacağız Hakkı Baba?
5: Bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Selim tekrar çiçek tohumu almaya gidiyor. Sen ve Harun Ulu Cami'deki bahçeye gidip soğan ve maydanozları topluyorsun. Fatma güzel bir salata yapıyor. Zehra da demli bir çay dolduruyor.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: İyi, niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana, türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendimi aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de.

0: ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
0: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
0: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
0: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
0: Ah Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
0: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben kuş.
0: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Ha örnek olarak örneğin yani misalen. Bolca buldum şımardım fazla fazla kopardım. Doydum bıktım usandım nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de bak ben dersimi aldım.
0: Aferin herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
0: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin üzümler israf olmasın.
2: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: kaldılar.
1: Sabah erkenden kalktım. Lila hala horul horul uyuyordu.
2: Hiç de bile. Ben horlayarak uyumam. Hop.

0: Hop şş. Sesleri çıkıyordu ama odandan.
1: Tamam. Dün akşam odamı temizledim ve yorulmuşum. Belki biraz horlamış olabilirim. Çok çalıştım sonuçta.
0: Benim kadar çalışamazsın. Sabah kalktım, odamı temizledim. Annem kahvaltı hazırlarken yardım ettim. Annem bana kıpır, sen çok çalışkan bir balıksın dedi.
1: Tamam kıpır, tamam. En çalışkan sensin.
2: Bu top da nereden çıktı? Hmm. Güçlü, yakala. Ay, yapıştım topa. Bu top değil sanırım. İçinde yapıştırıcı var.
0: Işıklar açın. Neler oluyor?
3: Yüzgeçlerim yapış yapış oldu.
1: Çekin.
0: Lezzetli.
2: Kıpır, ne yapıyorsun? İçerideki yapıştırıcıyı yiyemezsin.
0: Bu yapıştırıcı değil, bal.
4: Hiçbir yerde bulamıyorum. Öğretmen hanım, bir kovam eksik.
5: Hay Allah, ben de hiç görmedim ama buluruz inşallah.
4: Bulmuşlar.
6: Öğretmenim, bu topun içi bal dolu.
5: İncilerim, o top değil, bir arı kovanı.
1: Arıları duymuştum. Vız, vız, vız,
4: vız. Allah'tan kovanda arı yoktu, sadece bal vardı.
5: Evet incilerim, arılar vız vız diye ses çıkarır. Ve bu kovan Çalışkan Canlılar Parkı'na ait.
0: Çalışkan canlılar mı? Benden de bir çalışkanlar. Olmaz, olmaz, olmaz.
5: Sen de elbette çok çalışkansın. Ama arılar da yeryüzünün en çalışkan hayvanlarında.
2: Bu topun içine bal mı koyuyorlar?
4: Minicikler ama bu tatlı balı yapmak için ne maceralar yaşıyorlar bir bilseniz.
7: Keşke bilsek.
5: Harika bir fikir.
4: Anladım. O halde hep birlikte Çalışkan Canlılar Parkı'na gidiyoruz.
3: Ve tabii sen artık orada çalışıyorsun değil mi?
4: Bugünlük evet. Yarın Allah bilir.
2: Neden böyle astronot gibi giyindik?
4: Arı kovanlarına özel kıyafetlerle yaklaşmalıyız.
5: İncilerim, arılar aslında çok çalışkan ve barışçıl canlılardır. Gün boyu çiçekten çiçeğe uçarak bal yapar. Onların işi çoktur ama kimseye zarar vermek istemezler. Fakat bazen kendilerini tehlikede hissederlerse, tıpkı bizim korkunca çığlık atmamız gibi kendilerini korumak için sokabilirler.
4: Merak etmeyin, arılar durup dururken sokmazlar. Onları rahatsız etmezsek, üzerlerine basmazsak, yavaşça hareket edersek bize hiç ama hiç zarar vermezler. Arılar bin bir emekle bal yaparlar ve ballarını bizimle paylaşırlar.
1: Merak etmeyin arılar, sizi korkutmayız. Her yerde arı sesleri var. Ne kadar çok arı var.
0: Neden bu kadar çalışkan olduklarını anlamadım. Halbuki ben sabah bir sürü iş yaptım.
5: Bir arı hayatı boyunca sadece yaklaşık bir çay kaşığı kadar bal üretir.
3: Ne? O zaman bir kavanoz bal için bir sürü arının çalışması lazım.
4: Bu bir ekip işidir.
6: Ay, arılar da benim gibi çiçekleri çok seviyor olmalı. Şu papatyanın üzerine bakın.
2: Bir arı.
5: Minik sevimli arı. Sabah erkenden uyanmış, işe gelmiş.
1: Çiçeğin üzerinde. Onu kokluyor bence.
0: Oh, ne güzel iş. Çiçekleri koklamak. Bu nasıl iş öyle?
5: İncilerim, arılar sabah uyanınca işe gitmeyi çok sever. Tıpkı sizin okula gittiğiniz gibi. O zaman çalışkan işçileri. Gün boyu çiçekleri ziyaret ederler. İçlerindeki tatlı suyu toplarlar.
4: Onun adı nektar.
3: Çiçek suları.
0: Bu nasıl iş? Çiçekleri kokla ve çiçek suyu iç.
5: Acele etme kıpır.
4: Kovan maketine bakın.
2: Ne güzel. Mükemmel şekillere bakın.
4: Kovanın içini arılar böyle yapar. Muntazam ve düzenli.
0: Çiçekleri kokladılar. Çiçek suyu içtiler. Ve sonra bu rahat yerde uyuyorlar mı?
1: Tamamen yanlış anladın bence.
5: Bu peteklerin içine topladıkları nektarları getirip özenle bal yaparlar.
0: Ama yine kafam çok karıştı. Bu çiçekten nektar topladım. Bundan da, bundan da. Ama nasıl aklımda tutacağım? Unuttum bile.
4: Dans ederek. Şöyle şöyle bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola.
0: Yengeçin de kafası karıştı. Gördünüz mü?
5: Hayır. İşçi arılar birbirlerine dans ederek nektarlarını aldıkları çiçekler.

0: çiçekleri gösterir. Böylece kafaları karışmaz.
1: Bu çok akıllıca.
2: İşçi arılar. Başka ne var ki?
3: Yavru balık, bu kadar balı yapmak kolay değil. İş bölümü arılar için de çok önemli. İşçi arılar bal yaparlar. Kraliçe arı, kovandaki diğer arıların annesidir. Diğer arılar onu korurlar.
4: Kraliçe arı, çok havalı.
1: Çok çok çalışkanlar. Kıpır sonunda ikna oldu.
0: Arılar çiçeklere kondukça çiçeklerin tohumları başka yerlere taşınır. Böylece yeni çiçekler, meyveler, sebzelerin büyümesine de yardımcı olur.
4: Tam bir takım çalışması.
1: Vazgeçtim.

0: azıcık, azıcık.
1: Minik karıncalar.
2: Çok güzel bir koku geliyor. Öğretmenim, koku sizden geliyor. Kokunuz çok güzel.
3: Teşekkür ederim İncim. Sabah çıkmadan önce gül suyu sıkmıştım.
2: Gül kokusuna ben de bayılırım.
3: O zaman siz de biraz sürebilirsiniz incilerim. Buradaki sebzeler çok taze görünüyor. Ben biraz marul alayım incilerim.
2: Kıpır yüzerken bir şeyler yediğinde tüm kırıntılar yerlere dökülüyor.
4: Dikkat ediyorum Lila.
5: Ama bak.
2: Ne? Bakın bakın.
6: Ne oluyor? Bu nasıl olur?
2: Kırıntılar.
6: Gig. Oh. Gig gidiyorlar.
2: Kırıntılar kendi başına gidiyorlar.
6: Sadece kırıntılar değil. Marul yaprağına bakın.
3: İncilerim, marullarımızı aldım. İncilerim, neler oluyor?
2: Öğretmenim, burada acayip şeyler oluyor. Hareket ediyorlar.
3: İncilerim, kırıntılar kendi başına hareket etmiyor. Onları taşıyan birileri var.
6: Birileri mi?
7: Yeryüzünün en çalışkan canlılarından karıncalar.
6: Karıncaları duymuştum.
7: İşte zeytinlerimin nereye kaybolduğu anlaşıldı. Onları sadece piknikte tabakla yere koymuştum. Karıncalar onları da almış.
2: Bu küçücük karınca nasıl kocaman marulu taşıyor?
8: Ben karıncadan çok çok büyüğüm. Eğer o kendinden çok büyük bir marulu taşıyorsa ben de şu dev kütüğü taşıyabilirim. Olamaz. Kaldıramıyorum.
7: Allah'ın hikmeti. Karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabiliyorlar.
5: Bu kadar yiyeceği nereye taşıyorlar?
3: Elbette yuvalarına. Yazın çalışıp yiyecek topluyorlar. Kışın da evlerinde dinleniyorlar.
5: Bu annemin yazın turşu ve konserve menemen yapmasına benziyor.
3: Öyle de diyebiliriz.
6: Hiç sıralarını bozmadan nasıl da yürüyorlar öyle?
7: Her karınca topluluğunun yuvasında bir kraliçe bulunur.
2: Tıpkı arılar gibi.
7: Evet, işte karıncalar. Kraliçe karıncanın kokusunu alırlar. Ve onun kokusuyla birbirlerini takip eder, yollarını hiç kaybetmezler. Zeytinlerimi topladım sonunda.
3: İncilerim, ileride karınca yuvası maketi var. İsterseniz ziyaret edebiliriz.
7: Sakın peşimden ayrılmayın yavru balıklar. Karınca yuvaları oldukça karmaşıktır.
8: Sanki minik bir yeraltı şehri gibi.
3: Karınca yuvaları tünellerle doludur. Odaları vardır incilerim. Birinde yiyecek saklanır, birinde yavrular büyütülür.
6: Bu karıncalar için büyük bir iş.
2: Ama hep birlikte çalışınca başarabiliyorlar.
5: Ne kadar karmaşık yollar. Ama burada kimse yok. Ay, çıkış ne taraftaydı?
3: Sütlaç yok. Sütlaç! Sütlaç!
2: Öğretmenim! Buradayım! Yolu bulamıyorum!
7: Ses yankılanıyor. Sütlaç acaba hangi tünelde?
4: Tıpkı karıncalar gibi yolumuzu bulabiliriz.
2: Anladım. Kokuyla. Gül suyu.
3: Haklısın Lila. Sütlaç, gül suyu kokusuna doğru yüz.
5: Evet, kokuyu alıyorum. Koku daha da arttı. Doğru yoldayım.
4: Hadi Sütlaç, buradayız.

0: sütlaç, harikasın.
1: Ha?
2: Fenerin pili bitmeden çıksak iyi olacak.
3: Karıncalar kadar küçük varlıkların yaptığı işler çok şaşırtıcıydı.
0: Karıncalar tüm işleri paylaşır. Kimi işçi karıncadır, kimi tarım yapar, kimisi asker karıncadır, yuvalarını korur.
4: Ben karınca olsaydım kesin asker karınca olurdum. Herkesi korurdum.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ayla Bera.
1: Ayla Bera evleri. Gökyüzü masmaviymiş, bulutlar bembeyaz, kuşlar sürü halinde sevgiyle süzülüyormuş gökyüzünde. Kuşların sesini duyan Ayla pencereden gökyüzüne baktı. Bir sürü ama bir sürü kuş vardı gökyüzünde. Hep birlikte ahenkle kanat çırpıyor, adeta dans ediyorlardı. Ayla hemen kardeşi Bera'ya da haber verdi.
2: Bera, bak gökyüzünde bir sürü kuş var, bir sürü.
1: Dedi Ayla. Bu kadar kuş bir araya gelmiş. Peki nereye gidiyorlar?

0: Erdi böyle, Ayla ve Bera bu muhteşem manzarayı annelerinin de görmesini istediler. Kuşlar kanat çırpıp gökyüzünde dans ederken onlar da heyecanla annelerine seslenip yanına koştular.
1: "Anneciğim, anneciğim, gökyüzündeki kuşları gördün mü? Bak!"
0: diye seslendi Bera. Anneleri heyecanla başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Gerçekten de kuşlar bir arada uçarken etkileyici bir görüntü oluşturuyordu. Bunlar göçmen kuşlardı. Sıcak diyarlara doğru uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Uçsuz bucaksız gökyüzünde kaybolmamak ve aniden çıkan sert rüzgarlara kapılmamak için birlikte uçuyorlardı. Ayla ve Bera gökyüzünde ahenkle süzülen kuşları hayranlıkla izliyordu. Kuşlar sürü halinde şekilden şekle giriyordu. Derken kuşlardan bazıları sürüden ayrıldı. Ayla ve Bera'ların bahçesine doğru uçmaya başlamışlardı. Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Kuşlar kendilerine doğru yakınlaştıkça onların leylekler olduğunu anlamışlardı. Ayla ve Bera heyecanla bahçeye koştu. Leylekler ağaçların dallarına konmuş ötüyorlardı. Acaba ne istiyorlardı? Neden gelmişlerdi bahçelerine? Belki de susamışlardı. Sonuçta uzak diyarlardan geliyorlardı. Yolları çok uzundu. Yorulmuş ve susamış olabilirlerdi. Leyleklere su vermeleri gerekiyordu. İşte su dolu derin bir kap. Tam leyleklerin gagasına göre. Leylekler hemen suyun başına kondular. Hep birlikte sudan içtiler. Bu sırada Bera geride kalan bir leyleği fark etti. Bu leylek seke seke yürüyordu. Ayaklarından birini sakınıyordu. Su içmek istiyor ama diğer leylek arkadaşlarının yanına yaklaşmaya çekiniyordu.
1: "Ayla, leyleğin kanadına bak. İncinmiş galiba."
0: dedi Bera. Yaralı küçük leyleğin de su içmek istediğini fark ettiler. Ayla hemen bir kap suda ona koydu ve leyleğe doğru ilerledi. Ama leylek Ayla'dan ürküp ağacın dalına kaçmıştı. Ayla buna çok üzüldü. Çok ürkek bir leylekti. Ona nasıl su vereceklerdi? Bera'nın aklına bir fikir geldi. Su kabını uzun bir çubukla uzaktan sakince kuşa doğru iteceklerdi. İşte uzun bir çubuk. Ayla çubukla yavaş yavaş su kabını yaralı leyleğe doğru itti. Tam da tahmin ettikleri gibi olmuştu. Küçük leylek saklandığı ağaç dalından inip suyunu içmişti. Ayla ve Bera çok mutlu oldu. Peki şimdi ne olacaktı? Bu küçük yaralı leylek uzak diyarlara nasıl uçacaktı? Ayla ve Bera hemen yardım almak için annelerine gittiler. Anneleri iki küçük yavrusunu dikkatle dinlemişti. Küçük leyleğe yardım etmek istemeleri ne kadar da kıymetliydi. Leyleğin kanadını sarmak için sargı bezi ve gerekli tüm malzemeleri yanına aldı. Küçük leylek çok ürkekti. Anne kanadına bakmak için yanına yaklaşınca korkup kaçmıştı. Leyleği tutmadan onu nasıl iyi edeceklerdi? Ayla'nın aklına bir fikir geldi. Ekmek kırıntısı ve su dolu bir kutuyu çubukla leyleğe yakınlaştıracak ve leylek içine girince onu tutup kanadını saracaklardı. Bu harika bir plandı. Tek ihtiyaçları olan bir kutuydu. İşte bir kutu. Ayla ve Bera kutuyu hazırlayıp çubukla sakince ittiler. Küçük leyleğin bulunduğu ağacın altına kadar getirdiler. Sonra beklediler, beklediler, beklediler. Küçük leylek nihayet kafasını uzattı ve yavaşça çıktı saklandığı yerden. Kimselerin olmadığını görünce kutunun içine girdi ve ekmek kırıntılarını yemeye başladı. Anne sessizce kutuya yaklaşıp küçük leyleği eline aldı. Sonunda başarmışlardı. Hemen kanatlarını suyla temizledi ve sargıyla sardı. Sonra küçük leyleği kutuya geri koydu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Sonunda küçük leylek iyileşti.

0: Günler, geceler birbirini kovalamış, küçük leylek iyileşene kadar bahçede kalmıştı. Diğer leylekler de göç etmeye devam etmek için küçük leyleği sabırla beklemişti. Küçük leylek günden güne daha iyi oluyordu. Kanatlarını daha güzel çırpıyordu. Leylekleri izleyen Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden göçmen kuşlar için ağaçların üzerine kuş evleri yapmıyorlardı? Böylece uzun göç yolunda yorulan kuşlar gelip dinlenebilirdi. Hatta ihtiyacı olan tüm kuşlar gelebilirdi. Bera bu fikri çok sevmişti. Hem daha önce de yapmışlardı kuş evini. Bu konuda deneyimli sayılırlardı. Hemen babalarının yanına koştular. Babaları çocuklarının fikrini sevmişti. Kuş evleri gerçekten çok gerekliydi. Bunun için tahtalara ve boyalara ihtiyaçları vardı. Hey! İşte tahta ve boyalar. Baba malzemeleri aldı. Ayla ve Bera'nın da yardımıyla kuş evleri yapmak için çalışmaya başladı. Karda, kışta içeriye soğuk girmemeliydi. Yazında serin olmalıydı. Her ayrıntısını düşündüler ve evleri özenle yaptılar. Pencerelerini kelebekler ve kalplerle süslediler. Kendi isimlerini de üzerlerine yazdılar. Kuş evleri nihayet hazırdı. Baba dikkatle onları ağaçların dallarına asmıştı. Kuşlar hemen içine girip ötüşmeye başlamıştı bile. Baba bu evlere
1: Ayla Bera evleri
0: ismini verdi. Ayla Bera evleri gerçekten çok güzel bir isimdi. Çocuklar neşeyle evlerini izlerken küçük leylek bir anda kanatlarını açarak yanlarına geldi. Ağzında da küçük bir çiçek vardı. Çiçeği çocuklara bırakıp gökyüzüne doğru uçtu. Diğer leylekler de ona katıldı.
2: Sonunda iyileşti,
0: dedi Ayla. Tüm leylekler gökyüzünde şekilden şekle giriyor, harika görüntüler oluşturuyordu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ay ışıl ışıl parlıyordu. Uyku vakti gelip çatmıştı. Ayla ve Bera, küçük leylek dostları iyileştiği için çok mutluydu. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Kuşlar uçar gökyüzünde, göç ederler neşeyle. İncinmiş leyleğin kanadı, dinlenmesi gerek bahçede. Suyunu yemini verelim, kanadını iyi edelim. Vakti zamanı gelince gökyüzüne yolcu edelim.

çocukların gökyüzüne baktığı, kuşları beslediği, onları iyileştirdiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Söyle bakalım Karagöz'üm. Şimdi karşına bir teyze çıksa.
1: Evet.
0: Evladım, şu testileri taşımama yardım eder misin dese ne dersin?
1: Hay hay derim.
0: Aferin. Peki bir amca çıksa. Evladım gözüm görmüyor. Beni eve kadar götürür müsün dese ona ne dersin?
1: Ona da hay hay derim.
0: Harikasın. Peki bir hasta çıksa karşına. Dese ki ilaçlarım bitti. Bana hekimden ilaç getirir misin dese ne dersin?
1: Ona da hay hay derim de. Bu ademler neden hep benim gittiğim yoldan gidiyorlar? Koca mahallede başka yol mu yokmuş?
0: Canım mesela dedik.

0: Mesela beni artık daraltmasan Hacivat, yolumuza gitsek. Ahında iki ihtiyaç sahibi geliyor Hacı Cavcav.
1: Hayırdır inşallah.
2: Selamun aleyküm ağalar.
1: Ve aleyküm selam.
2: Sizi gördüğümüz iyi oldu. Bir müşkülümüz var. Çözer misiniz?
0: Eyvah eyvah. Hacivat'ın hikayeleri gerçek oluyor.
3: Korkmayın yahu, zor değil.
1: Ne ola ki bizden istediğiniz?
2: Bir günlüğüne asker olup azılı bir kaçağı derdest etmemize, yani yakalamamıza yardım edeceksiniz.
1: Evet Karagöz. Mesela iki asker gelse senden bir günlüğüne asker olmanı isteyip azılı bir kaçağı yakalamanı istese ne cevap verirsin?
0: Hay hay dışında her cevabı verirdim Hacivat.
1: Bana da mantıklı geldi Karagöz. Öyleyse 1, 2, 3. Olmaz.
3: Neden?
0: Ya kaçak bizi de kaçırırsa?
1: Ya döverse?
0: Ya bizi tutup savurursa?
1: Ya üstümüze çıkıp bizi tepelerse?
0: Ya...
2: Yahu amma abarttınız. Bunda korkacak ne var?
3: Hem para da vereceğiz.
1: Şey, tam olarak kaçakçı acaba?
2: Burada tamı tamına...
1: Kabul.
2: Yani bu kesede...
1: Yorulmayın efendim, kabul ettik.
0: Azılı kaçak yakalamak benim baba mesleğim zaten.
2: Öyle mi?
0: Tabii. Ben hep evden kaçardım. O da her seferinde beni daha kapıdayken yakalardı.
2: Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim?
1: Üniformaları verin de giyelim hemen. Yalnız ben rütbe de isterim. Karargah kumandanı falan da olur yani.
0: Ben rütbe falan istemem. Üniforma kalın olsun yeter. Üşürüm ben geceleri.
3: Üniforma yok ağalar.
1: Yok mu?
2: Yok. Bu görev gizli bir görev. Kaçak sizin asker olduğunuzu bilmemeli.
1: Vay!
0: En sevdiğim iş.
1: Benim de Karagöz, benim de. Gizli görevlere bayılırım.
0: Zaten gizli görev yapmak baba mesleğim benim.
2: Ya!
0: Tabii. Saklambaç oynardık babamla. O gizlenirdi, ben bulurdum.
3: Neyse ağalar, işimiz çok. Alın bu notu. İçinde kaçakla ilgili ipucu var.
1: İpucu mu? Yahu ne gerek var? Söyleyin kaçağın kim olduğunu, bitsin gitsin.
2: Olmaz. Görev gizli olduğu için sultan bizzat emir verdi. Kaçağın bilgilerini bu nota gizledik. Önce bu nottaki şifreyi çözüp sonra da kaçağı bulacaksınız.
0: İşler gittikçe karışıyor.
3: Korkma Karagöz. Siz akıllı adamlarsınız. Halledersiniz.
2: Siz bir yandan biz bir yandan buluveririz kaçağı. Hem ne demişler?
1: Siz bir yandan biz bir yandan?
2: Yok. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
0: İki elin nesi var, dört elin sesi var. Olmayacak mı?
1: Olur mu Karagöz? Doğru söyledi asker ağa.
0: Ama iki kişiydik, dört kişi olduk. Hatta herkeste ikişer el var. Ne yaptı?
3: Tamam ağa, uzatmayın. Başlayalım artık.
0: Ne oldu?
1: Allah Allah.
0: Ne oldu dedim?
1: Bak sen şu işe.
0: Yahu söylesene. Ne oldu?
1: Notta üç kelime var ki sürekli tekrar ediyor.
0: Neymiş onlar?
1: Tozsuz, delik ve bakır.
0: Tozsuz. Delik. Bakır. Bilemedim Hacivat.
1: Sen bu kadar düşününce bırak şifreyi. Direkt kaçağı bulursun sandım.
0: Nerede? Bunu çözse çözse Çelebi çözer diyecektim ki geldi.
1: İyi adam lafın üstüne gelir derler.
4: Selamun aleyküm azizim.
1: Aleyküm selam.
5: Beni gördüğünüzde sevinmediniz galiba.
0: Aa, sevinmez olur muyuz? Meşgul olmasak oynardık bile sevinçten.
4: Neymiş o çözülecek düğün?
0: Yok, düğün değil. Zaten düğün dernek düşünecek durumda da değiliz Çelebi.
4: Düğüm dedim, düğüm.
1: Düğüm değil de şifre diyelim. Ahan da burada.
4: Tozsuz dediğine göre toprak olmayan kayalık yerden bahsediyor. Delik dediğine göre bir oyuktan yahut mağaradan bahsediyor. Bakır dediğine göre de

0: bir maden ocağından bahsediyor.
1: İşte bu.
0: Dur yahu dur. Düşüreceksin beni.
1: Dedim sana Hacivat. Bu adamın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Varsa da çözer, çözemese de uğraşır. Yine de çözer.
2: Ne zaman dedin?
1: Az önce dedim işte. Karıştırma orasını.
3: Deyin bakalım hele. Neyin şifresi bu?

0: Öyleyse gidip bulalım zavallıları. Korkmasınlar.
1: Yok. Siz yorulmayın. Gerisini biz hallederiz. Değil mi Karagöz'üm?
2: Tabii canım. Ne gerek var?
3: Yo, hayatta olmaz. Anca beraber kanca beraber.
0: Hem muhakkak bir yardımımız dokunur size.
3: Yürüyün. Buralarda çok eskiden maden ocağı olarak kullanılan bir mağara vardı. Orası olabilir. Hem notta ne diyor? Tozsuz, delik ve bakır.
0: Bence de orası. Ama dikkat etmek lazım. Söylentilere göre o mağaraya giren geri çıkamıyormuş.
2: Ne? Çıkamıyor mu? O zaman girmeyelim.
3: Girmeden nasıl bulacağız hayvanları?
1: Canım, bulmayı verelim de olacak sanki. Kendileri bizi bulsun, değil mi?
0: Olmaz öyle şey. Yazık günah.
2: Bize yazık değil mi?
0: Efendim?
2: Yok bir şey. Bulalım tabii.
3: Geldik.
1: Gelmez olaydık.
2: Peki ya kaçak mağaraya girdiyse, geri çıkmazsa nasıl yakalayacağız?
0: Ne kaçağı, ne yakalaması?
1: Yani kaçan keçi ve beygir diyor.
3: Tabii ki girip biz getireceğiz.
2: Ne gereği var yahu? Sesleniriz gelirler. Kaçak bey. Yani kaçaklar. Dışarı gelin lütfen.
0: İyice şaşırdın Karagöz. Duymazlar buradan. Girelim hadi.

0: korktunuz ya.
1: Aslında sizin hiç korkmamanızdan anlamamız lazımdı hikayenin uydurma olduğunu.
2: Mağaraya giren geri dönmezse biz neden girelim azizim?
3: Doğru, bunu düşünemedik.
2: Neyse azizim, şifreye odaklanalım.
0: Tozsuz, delik, bakır. Tozsuz, delik, bakır. Bir dakika.
3: Ne oldu? Çözdün mü?
0: Çözdüm.
1: İyi de niye dövecek gibi bakıyorsun? Çözdüysen söyle.
3: Allah Allah.
2: Merak ettim azizim. Neymiş şifre?
0: Tozsuz değil, tuzsuz. Delik değil, deli. Bakır değil, bekir. Yani...
3: Tozsuz deli bekir.
4: Hey arkadaş!
5: Buyur asker aga.
6: Tuzsuz deli bekiri arıyoruz da... ...ormanda demişlerdi.
5: O zaman ormana gidin. Burada ne arıyorsunuz?
4: Orman yolunu bulamadık.
5: Ha, hemen tarif edeyim. Ama önce deyin bakalım hele. Neden ararsınız tuzsuzu?
6: Kaçaktır kendisi. Geçen gün yan mahallede bir kişinin evine zarar vermiş. Bir kişinin de tavuklarını izinsiz almış.
5: Tuzsuz.
4: Evet.
5: İyi de onu yapan tuzsuz deli bekir değil ki.
6: Nasıl yani? O yaptı demişlerdi.
5: Ben de oradaydım asker aga. Onu yapan tuzsuza çok benzeyen biriydi. Adı da Cambaz Efendi. İnanmazsanız yan mahalledekilere sorun.
4: Allah Allah. Boşuna mı aradık bütün gün?
5: Muhtemelen.
6: Öyleyse biz yan mahalleye gidip biraz soruşturalım. Bunları yapan tuzsuz mu yoksa cambaz mı?
5: Sorun tabii.
4: Allah razı olsun senden efendi. Az kalsın bir mazlumu kaçak diye yakalayacaktık.
6: Bir dakika. Bizim gizli hafiyeler yakalamamıştır inşallah.
4: Doğru ya. Hemen gidelim. Önce yan mahalleliyle konuşalım. Sonra da bizimkilere haber verelim.
6: Sizi gördüğümüze sevindik.
1: Biz hiç sevinmedik asker ağa.
4: Neden?
3: Yanlış adamı arıyorsunuz da ondan. Bizi de buna ortak edecektiniz az kalsın.
1: Biz tuzsuzdan her şeyi dinledik. İşin aslını öğrendik.
6: Canım biz de öğrendik. Heyecanlanmayın.
2: Öğrendiniz mi?
4: Evet. Sabun Nuri bize her şeyi anlattı. Biz de gerçek suçluyu bulup yakaladık bile.
6: Buraya da tuzsuzdan özür dilemeye geldik.
1: Desene be asker ağa. Korkuttun bizi.
0: Eyvallah dostlar. Her şey açığa kavuştu şükür.
3: Çok şükür. İyi ki tuzsuzu yakalamak zorunda kalmadık.
1: Yakalayamazdık da zaten.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet.
2: Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
2: Defansta da sürekli gol yeriz.
1: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
1: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
2: Olur mu öyle Aziz? Unutma. Son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
1: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de oynayalım.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
2: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
2: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
2: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
2: Antrenman. Oho.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
0: Buldum.
1: Ne buldun?
0: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
3: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
3: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
0: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
0: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya, casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
3: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
3: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
1: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
1: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
0: Hayır canım, tabii ki hayır. Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
5: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
5: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
4: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
5: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
5: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
3: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
3: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam, sustum.
2: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
3: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
2: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.

0: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
1: Çocuklar.
2: Ne oldu baba?
1: Yumurtaları siz mi aldınız?
2: Yok.
1: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
0: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
2: O yüzden de bizim kümese gitti.
0: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
2: Ve çok sessizce.

0: que Katniss não queria.
1: Я каладам сене.
0: А? Тільки імеш.
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
1: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
1: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
5: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
5: Bakalım yiyecek mi?
4: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
4: Yoksa yandık.
7: Hepsi duruyor.
5: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
5: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
1: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
8: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
9: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Anne, yarın salatalık reçeli yapar mısın?
1: Salatalık reçeli mi?
0: Evet.
2: Mutfakta farklı şeyler denemenin zamanı gelmiş canım.
1: Salatalık reçeliyle mi başlayalım?
2: Neden olmasın?
1: Salatalığın reçeli olmaz kızım. Reçelleri meyvelerden yaparız. Salatalık sebze.
0: Yemyeşil olurdu ve çok güzel olurdu bence.
3: Lütfen patates kızartmaya devam et anne. Çok güzel oluyor.
0: Peki anne, reçelli salatalık nasıl olur?
3: Nefis olur.
1: Lezzetten anlıyor çocuğum.
2: Deneyin bence.
1: Mutfak deneyleri için küçük bilim insanları lazımdı bana da. O zaman başlayalım. Bakalım neler olacak neler.
0: Yaşasın.
2: Hop bakalım. Önce yemek, sonra deney.
3: Tamam.
0: Ben doydum. Ama tabağında yemek bırakmasam güzel olacak. Peygamberimiz de bırakmazmış değil mi anne?
1: Evet yavrum, çok doğru.
3: Bir de hep yiyeceğe kadar yemek kalırmış.
2: Aferin benim çocuklarıma ya.
1: Hiç unutmuyorlar maşallah kuzularıma.
0: Çok doydum elhamdülillah.
1: Afiyet olsun.
3: Mutfakta yaptıklarımızı yemeli miyiz?
2: Tabii ki.
3: Çok doydum ama ben.
0: Galiba ben de.
1: O zaman başka alanlarda deneylerinizi yapın. Acıkınca mutfağa gelin olur mu?
0: Tamam. Gündüz vakti feneri neden aldın ki?
3: Karanlık yerlere bakmak için akıllım.
0: Bazen çok akıllı oluyorsun.
3: Sağ ol. Ben de çok akıl var. İstersen 4-2 tane veririm.
0: İşte koş. Bilye. Üstelik cam.
4: Bu iyi bir şey mi?
0: Tabii ki. İstersen bütün cam eşyaları kırabilirsin.
4: Oo, hemen alıp sepete koyalım.
0: İlk ben gördüğüm için ben alıyorum.
3: İyi al. Ben zaten başka bir şey daha buldum ve gerçek.
0: Ha, ne buldun? Bana da söylemen lazım. Biz ortağız, unutma.
4: Şşş.
0: Gıdıklanmadı sanki.
3: Ben de yapacağım.
2: Ayağıma bir şey mi değiyor? Allah Allah. Emel, canım, bahçeden salona köstebek gelmiş sanırım.
1: İki tane mi yoksa?
2: Evet, nereden bildin?
1: Geçen yine gelmişlerdi.
2: Ayaklarımızı yemez bunlar, değil mi?
1: Yo yo, son derece zararsızdırlar. Ama salonumuzda iki köstebekle yaşamak istemeyiz canım.
2: Haklısın.
1: Hemen yakalayıp bahçeye bırakalım. Bu köstebeklerden hemen kurtulalım.
2: Hadi canım, hemen.
3: Durun durun, biz köstebek değiliz.
0: Biz yılanız.
2: Ama yılanlardan çok korkarım Emel.
1: Kaç kaç.
3: Bardak.
0: Tamam.
3: Boya.
0: Tamam.
3: Bu sefer ben tik atacağım.
0: Al tamam.
3: Oldu mu?
0: İdare eder.
3: Yaşasın.
2: Biraz su ve biraz da yağ.
0: Her şey hazır, yaşasın.
3: Artık başlayabiliriz.
2: Dikkatlice yapıyorsunuz. Dökmek, saçmak, israf etmek yok.
0: Tamam.
3: Zaten çok kolay.
0: Suyu bardaklara dökelim.
3: Suyu dikkatlice dökelim.
2: Ne? Ben mi?
0: Evet, dökücü bey.
2: Dökücü.
4: Sensin, evet.
3: Şimdi de boyaları katalım.
0: Katıcı bey.
2: Katıcı.
4: Sensin baba.
3: Aferin sana katıcı bey.
0: Şimdi sıra geldi bize.

0: Süper.
1: Oo, nasıl oldu bu?
0: Su batmaz deney işte bu.
1: Su yağa batmıyor, karışmıyor.
0: Çok güzel, bilimci olduk biz.
1: Ben de yapacağım.
0: Olmaz, karıştırıcı biziz.
1: Bir kerecik karıştırıcı olsam ne var?
0: Olmaz.
1: Demek öyle. O zaman gidip kendi dondurmamı kendi kendime yiyeyim, sıcak oldu. Sadece ben yiyici olayım bari.
0: Düşündüm de kardeşim, bir kereliğine karıştırıcı olabilir bence.
2: Bence de olabilir.
1: Ha şöyle, çekileyim bakayım.
0: Şimdi seninle mutfak deneyleri yapacağız canım.
2: Hazır mısın?
3: Siz bugün epey deney yaptınız bence. Yarın yapalım mı?
4: Hayır.
3: Ama çocuklar, misafirimiz gelecek. Onun için hazırlık yapmam gerekiyor.
0: Kim?
3: Acaba kim?
0: Halam.
3: Evet.
0: Halam da deneylerimizden yer anne.
2: Evet, o bizi çok seviyor.
3: Tabii ki sizi çok seviyor ama misafirimizi denek yapmayalım.
2: Denek mi? Hiç aladan denek olur mu anne? Çok komiksin.
3: Anlaşıldı, kaçış yok.
0: Hadi başlayalım.
2: Yoruldum.
0: Evdeki malzemelerle deney yapabilirdik.
3: Ama yemyeşil makarna yapma deneyi fikri size aitti, hatırlatırım.
0: Ama bahçede ıspanak toplamak zor.
3: Bir fikrin peşinden gitmek bazen zor olabilir. Yılmayın sakın benim küçük bilim insanlarım. Alın bakalım, birkaç tane daha varmış burada.
0: Tamam mı? Artık deneye geçelim.
3: Hala ıspanağa ihtiyacımız var. Devam. İşte biraz daha.
2: Tamam, bitti, yeter.
3: Yetsin mu?
2: Yetsin.
3: O zaman makarna biraz daha açık yeşil olacak da.
2: As

0: tuttuğunda. Ispanaklarla makarnaları neden aynı anda pişirmedik anne?
1: Çünkü ıspanakların sadece rengini almak istiyoruz da ondan. Aynı anda pişerse ıspanaklı makarna olur.
0: Sorma, deneyebiliriz. Biz deneyeceğiz, unuttun mu? Hayır, denemem.
1: Evet, yeşil suyumuz hazır. Verin bakalım makarnaları. Su kaynar olduğu için makarnaları tencereye ben atıyorum.
0: Çocuklar için çok tehlikeli olabilir.
1: Birazdan deneyimizin sonucunu göreceğiz. Ama ondan önce diğer işleri halledelim. Baba robotu gördünüz mü? Hiç ortalarda görünmüyor.
2: Baba robot!
1: Duymuyor galiba. Belki de şarjı bitti. Hadi gidin de bulun gelin.
2: Baba robot!
3: Ne kadar bereketli oldun bu sene maşallah. Altından elma toplamaktan dalından elma toplamaya fırsat olmuyor. Bugünkü elmalardan biraz ablama vereyim. Gerisini de komşulara dağıtayım.
2: Baba robot!
3: Buradayım.
0: Her yerde seni aradık.
4: Gülüm bitti sandık.
3: Şarjlıyım ben efendim.
0: Ben taşırım.
4: Hayır ben. Daha güçlüyüm zaten.
3: Ben taşırım.
0: Yırtıldı.
4: Ne olacak şimdi?
3: İşlem yapıyorum efendim.
0: İşlem yapan bitti mi?
3: Yaptığım hesaplamalara göre poşet getirip toplamanız gerekiyor.
2: Biz mi?
3: Yok, ben.
0: Hayır.
4: Hayır.
3: Evet.
0: Hala.
5: Canlarım.
3: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum.
1: Hadi hemen masaya.
4: Yeşil makarna yaptık hala.
5: İnanmıyorum, çok merak ettim.
0: Bizim ilk mutfak deneyimiz.
5: Ben size ne yaptım biliyor musunuz?
0: Ne?
5: Meyve şiş kebabı.
3: O nasıl bir şey?
5: Bilmem. Hep birlikte deneyeceğiz.
1: Hadi doğru masaya.
3: Tutmayın beni.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

0: Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir, ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekle kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Hah, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış Nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprak'ı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış lale ile sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Esselamu aleyküm hocam. Spor yapıyorum. Spor sağlıktır, güçlenmektir.
1: Aleyküm selam efendi. Aferin, aferin, kolay gelsin. Koca oğlanın eline düştük, iyi mi?
2: Sonra da Fırat'la Şermin birbirlerine kavuşmuşlar. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Ve hep mutlu olmuşlar.
3: Vay be, ne hikayeydi ama.
2: İşte böyle. Sevgiyle her kapı açılır oğlum, unutma.
3: Bu kadar sevmeselerdi onca şeyi yapmazlardı, değil mi?
2: Kesinlikle oğlum.
1: Ya tamam, sevgi filan iyi hoş da bu tarz şeylere çok kulak asmayın. Efsane bunlar, efsane.
2: Efsane de olsa güzel ama. Sevgi varsa hayat güzel.
1: Yahu hatun, hele sen öğleyin yemekte ne var onu söyle bakalım.
2: Yapacağım işte bir şeyler hoca. Ama önce şu salça kavanozunun kapağını açmak gerek. Bir türlü açamadım. Sen açar mısın?
1: Tabii ki. Bu iş benden zor olur.
3: Baba. Baba, galiba biraz güçten düşmüşsün.
2: Hocam vazgeç istersen.
1: Sorun yok, şimdi acılır.
2: Bak, iyisi mi sen bunu Kadri'ye götür. Onda deli kuvveti vardır, açar o.
1: Hayır hayır, başkasına kaptırmam bunu. Şimdi açarım, merak etmeyin.
2: Yemek birazdan hazır olur hocam. Salçasız oldu ama yeriz artık.
1: Bu kapak açılacak. Yarın mutlaka güç toplayıp bu kavanozu bizimkilerin önünde aç.

0: o kavanozu getirin bana. Açılmadı.
1: Uy, çayelunden öteye citelum yani yani citelum yani. Sırtındaki sepetul ben olayım, ha mali ben olayım, ha mali. Hey, uy. Hayırdır hocam? Moralim bozuk gibi.
0: Biraz güçten düşmüşüm de.
1: Güçlenmek istiyorsun öyle mi?
0: Doğrusu iyi olurdu.
1: Tam yerine geldin hocam. İşte bu.
0: Ha?
1: Gar güçma.
0: Ne ar güçma?
1: Gar güçma hocam, gar güçma. Yani Karadeniz güç macunu. Bizim yöreye has çok özel bir şeydir. Aşırı güç verir bu.
0: Aşırı güç verir demek.
1: Aman dikkat. Günde bir çay kaşığından fazla yeme sakın. Ne olur ne olmaz.
0: Demek günde bir çay kaşığı, ha? Güzelmiş. Bir kaşık yeter mi ki ama? Oh, böylesi daha iyi.

efendi, gel bakayım sen. Spor böyle yapılır efendi, anladın mı? Bu iş fazla uzadı. Bitirelim artık. (Gülüyor)

0: Ay.
1: Hocam, gözlerimin içine bir baksana.
0: Ne?
1: Ne görüyorsun söyle.
0: Ay.
1: Sana olan sevgimi görüyorsun değil mi? Bu kavanozu açamaman hiç önemli değil. Altı üstü bir kapak işte.
2: Baba, açıldı.
3: Haklıdır hanımım. Sevgi güzel şey. O varsa eğer, bütün kapılar da açılır, kapaklar da.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Ben, dolaş!

Huh?

0: Vız. Meh. Hadi vız. Aha. Ah.
1: Filo.
2: Filo. Hop. Aha. Bo.
1: Hı hı. Filo, filo.
2: Ne yapıyorsun?
3: Hi, hi! Ah!

0: Was? Was?
1: Hey!
2: Huh?
1: Bob?
2: Beast?
3: Huh?

harika. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 톰 미니미 씨. 이시대 미니미 기빔.
1: 오, 미스 기비 얼마나 왔어? 케미 사와 기비 쓰욕. 부르다마 샤스다 비 내식 끌니요. 으아! 오더네! 이니 박삼무! 욕서 비집 기다림 허벨 발삼! 어만! 비니 모든 박치 디엔! 허벨지! 벤 박맘! 허벨 베리름! 어? 으아! 허벨 내림월!
2: 하디 텔레스코프! 알아르뜩 슈 카메라이!
1: 갈딤 갈딤!
2: 하? 올두! başlıyor muyuz?
1: Kayıttayız zaten.
2: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama değil mi?
1: Tabii tabii. Başla sen.
2: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Oy, oy, oh. Tabii varabilirsek. Ah, yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası.

0: Hı? Hmm, kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
1: Tilki.
0: Efendim teleskop.
1: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
0: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
1: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
0: Ha, inanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
1: Ne dedim ben ya?
0: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
1: Ne demeliymişim?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
1: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
1: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi. Olmuyor.
1: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
1: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
1: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
2: Böyle olmayacak. Bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?
2: Komiklik yapma Tilki. Bekle.
0: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, üç.
2: Bu.
0: Bu ne acaba?
2: Hasır şapkaya benziyor.
0: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
2: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
0: O zaman ne?
1: Of, nasıl bilemezsiniz?
0: Neymiş?
1: Kuş yuvası.
2: Kuş yuvası mı?
1: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
0: Hakikaten de doğru.
2: Nasıl bildin teleskop?
1: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
0: Ama haberci bilemedi.
1: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
0: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok Tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
1: Bugün havanda değilsin Tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
1: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
2: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
1: Umarım tekrar düşmez.
0: Teleskop.
1: Kızma kızma.
2: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
0: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
1: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
2: Neden hep yüksekte?
0: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
1: Çok güzel özetledin Tilki.
2: Peki bunu ne yapacağız?
0: Madem düştü, boşa gitmesin.
1: Ne işe yarar ki?
0: Aşk olsun. Çok işe yarar.
2: Mesela?
0: Evet çocuklar. Ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt.

0: Hayat, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
1: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
2: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
1: Ama önce küçültmemiz lazım.
0: İyi de nasıl?
1: O iş bende.
0: Ha? Bununla mı?
1: Şaka şaka.
0: Yaşa!
2: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
1: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
0: Hadi.
3: Ne yapıyorsunuz?
0: Yuva senin miydi?
3: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
3: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
4: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
4: Efe evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
4: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
5: Göz, neredesin?
6: Hey.
5: Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
6: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
5: Şimdi görürsün sen. Köz.
6: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
7: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
6: Temtem, dön.
5: Tam isabet.
6: Bu nedir?
7: Yumurtalı köstebek.
5: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
0: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
0: Hayır.
2: Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
0: Bakın, bir ayak izi daha var.
2: Bu ayak izi kime ait acaba?
0: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
2: Keşke.
1: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
5: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
6: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
5: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
6: Ay. Kaç, kaç, kadalayacak.
5: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş, göz, göz, koş.
1: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
0: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
2: O zaman kim?
5: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
6: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
5: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
1: Hay Allah, elektrikler gitti.
2: İşte, işte biri geliyor.
1: Kim bu acaba?
0: Gidip bakalım.

0: Hadi koşun, kaçıyor.
1: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
0: Durun, burası.
1: Buz tutmuş.
0: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
2: Hop, hop, hop.
3: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
2: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
3: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
2: Epey yorulduk bugün.
3: Bolca da gagalandık.
2: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
3: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
4: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
0: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
3: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
1: Bir yere işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de
6: Ozan.
7: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
0: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
7: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
8: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
7: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
8: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
7: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
8: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: ülke işler. Her gün internet çocukta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay! Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi, yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.

kıyafetleri ve ekipmanları kuşandım. Artık tüpümdeki oksijen bitene kadar araştırabilirim. Aa, hayat

0: neyse. Aa, sen de nereden çıktın Uhay?
1: Tekneden atladım.
0: Teknen olduğunu bilmiyordum.
1: Yok zaten.
0: Tekneden atladım dedin ama.
1: Benim teknem değil, başkasının teknesinden de atlanabilir. Çivileme ve balıklama şeklinde yapabiliriz bunu.
0: Haklısın. Bu büyüteç ne peki?
1: Okula geziye geldik. Dalış yapıyoruz ve deniz tabanındaki bitkileri araştırıyoruz.
0: Güzel. Öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Eğer denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır. Deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına. Bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8.

yıldızlardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağırdı bir şey. Anne, iyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım?

Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu.

sırasını vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jack

0: beyaz saç.
1: İşte şu bulut şu aslana benziyor.
0: Aa evet, yanındaki de kocaman bir ayı gibi.
1: Peki sence şu pofidik bulut neye benziyor? İyi bak iyi. Tavuk budu gibi duruyor. Aa, saçım.
0: Ne oldu ne oldu?
1: Saçıma bir şey yapıştı. Bu nedir böyle?
0: Bakayım. Oo arkadaşım, bu sanırım şey, saçına sakız yapışmış.
1: Ne? Sakız mı?
0: Aa, dur, kımıldama dur.
1: Aa, saçım.
0: Böyle olmayacak. Ne yapsak ki?
1: Profesöre soralım hadi.
2: Hadi hadi. Çok az kaldı.
1: Profesör! Profesör!
0: Acil yardımına ihtiyacımız var.
2: Saçın?
1: Evet, saçıma sakız yapıştı, çıkmıyor.
2: Nasıl sakız yapıştı?
1: Bahçede uzanmıştık. Gökyüzünü izliyorduk.
2: Biri yere sakız mı atmış?
0: Oo, olamaz dün.
1: Evet, dün sen sakız çiğniyordun.
0: Şey, ağzından düştü. Ben de oyuna daldım. Sakızı yerden almayı unuttum.
1: Ve senin sakızın şu anda benim kafamda.
2: Yere sakız atmamalıyız çocuklar. Çok dikkat etmeliyiz.
0: Benim hatam. Çok özür dilerim.
1: Lütfen profesör, bu sakızı nasıl çıkaracağım? Yardım et.
2: Sakin ol. Her sorunun bir çözümü vardır. İşte pırıltı. Saçlar için tasarladım. Saçları kirlerden arındırıyor ve şekil veriyor. Birkaç dakika bu cihazı kullanman yeterli olacaktır.
1: Yaşasın! Bu işi çözeceğinden emindim profesör.
2: Gel bakalım buraya Civan. Şu yıkama tuşuna basıyorum.
1: Çok rahatlatıcı.
2: Yaman, 2 dakika sonra yıkama işlemi tamamlanır. Sarı düğmeye basarsın. Böylece pırıltı Civan'ın saçını kurutacaktır. İşiniz bitince yanıma gelin. Simülasyonu test edeceğiz.
0: Görev anlaşıldı profesör. Oo, keyfin yerinde arkadaşım.
1: Neyse ki sakızdan kurtulacağım.
0: Yıkama bitti. Profesör sarı düğmeye basın demişti. Ya da kırmızı. Yoksa sarı mıydı?
1: Sor bir daha istersen Yaman.
0: Yo tamam, kırmızıydı. Sen merak etme, rahatına bak. Oldu.
2: Yaman. Yardımına ihtiyacım var.
0: Geliyorum profesör. Yaman her zaman yardıma koşar.
1: Bitti. Eminim saçlarım pırıl pırıl olmuştur. Bu da ne? Saçlarım. Eyvahlar olsun.
2: Civan, bittiyse seni bekliyoruz.
1: Bu şekilde karşılarına çıkamam. Allah'ım yardım et. Nerede bu şapka?
3: Arıza onarıldı.
0: Bu kez nereye gidiyoruz profesör?
2: Bu kez... Civan, iyi misin?
1: Şey, nasıl söylesem bilmem ki.
0: Pırıltı saçlarını temizledi mi? Açsana bereni, çok merak ediyorum. Sakız çıktı mı?
1: Çıktı. Merak etme.
0: Bir görelim. Merak ediyorum. Hadi dostum. Saçların kardan adam gibi.
2: Kırmızı düğmeye mi bastınız? O renklendirme düğmesiydi.
1: Yaman, sana profesörü tekrar sor demiştim. Kardan adam gibi oldum senin yüzünden.
0: Amanın, ben ne yaptım? Bak arkadaşım, şimdi çok bilge görünüyorsun. Hem profesörün saçları da beyaz.
1: Ben kendi saçlarımı istiyorum.
2: Tamam çocuklar, halledeceğiz. Endişelenme Civan, çok şükür saçının kökü sende. Onu eski haline çevirebiliriz. Pırıltı bu işi halledebilir.
1: Hadi hemen halledelim.
2: Ancak yarım saat şarj olması gerekiyor.
3: Yeni simülasyonumuz hazır.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır. Önce kaşifle yeni bir mucizeye doğru yola çıkalım mı?
1: Olur. Hem vakit geçmiş olur. Nereye gideceğiz?
2: Saç köklerine.
4: Yaşasın.
5: Kaşif.
4: Başlıyor yeni keşif.
2: İşte saçların arasındayız.
0: Sanki saç ormanında geziyoruz.
1: Simsiyah saçlar. Benim saçlarım da böyleydi. Birisi yanlış düğmeye basıp saçımı bembeyaz yapana kadar.
2: Saçlar kafamızın üzerindeki kıllardır. Birçok hayvanda da saç bulunur.
0: Saçımızın rengi nasıl oluşuyor peki?
2: Yapısında saçımızın rengini belirleyecek bazı hücreler bulunur. Bu hücrelere melanin pigmenti diyoruz. Melanin miktarına göre saçımızın rengi kahverengi, sarı, siyah veya kızıl olabilir. Monitörden saç köklerini de inceleyelim.
1: Ağaçların da kökü var saçlarında.
2: Haklısın Civan. Her bir saç teli derimizin altındaki köklerden çıkar.
0: Saçlarımız durmadan uzadığına göre bir şeyler yiyor olmalılar.
2: İlahi aman! Yemek yemeseler de saç köklerine kan damarları sayesinde gerekli besinler ve oksijen taşınır. Böylece saçlarımız sağlıkla uzar.
1: Yüzlerce saç teli, yüzlerce saç kökü.
2: Yüzlerceden de ötesi. Her bir insanda ortalama 150 bin adet saç kökü bulunur.
0: Hey maşallah!

0: Artık bitti. Çık bakalım civan.
1: Dostum, saçların eski haline dönmüş.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda simsiyah saçlarıma kavuştum.
3: Bence beyaz saç da çok yakışmıştı.
2: Profesör, pırıltı makinesi hala çalışıyor mu?
0: Çalışıyor civan. Neden sordun ki?
2: Gel buraya Yaman. Demek beyaz saç ha? Sen de deneyelim gel.
1: Yo yo yo, şaka yaptım sadece ya.
0: İlahi çocuklar, her günleri başka bir macera.

0: gemicileri.
1: Vallahi güzel şehir Bursa. Hele kış oldu mu? Böyle havalarda cam gibi temiz görünüyor ta dış mahallelere kadar.
0: İnsana iyi geliyor böylesi havalar.
2: Allah var, sanki daha bir oksijenli, daha bir sağlıklı canım. Öyle değil mi Meto? Meto? Hı?
1: Meto, iyi misin?
0: İstersen sana yardım edebiliriz.
1: Hayır, yardıma gerek yok. Arkadaşlar, ben tek başıma götürürüm. Sizin gelmenize gerek yok. Peki, ne diyelim? Allah razı olsun.
0: Çok hayırlı bir iş yapıyorsun.
1: Ayrıca işte.
2: Tabii, tabii. Makbule teyzenin hayır kurabiyelerini tek başıma götüreceğim demiyorsun da.
0: Ne kurabiyesi abicim?
2: Makbule teyzenin yoksul çocuklara oyuncakla beraber kurabiye dağıttığını herkes bilir.
1: Evet, ben de biliyorum. Ama bu işi o yüzden yapmıyorum ki.
2: Öyle yapsan ayıp olurdu zaten.
1: Herhalde yoksul çocukların kurabiyelerinde gözümüz yok İsmail.
2: Tamam canım, pardon. Zaten Makbule teyze bize de kurabiye yapar hep.
1: Yapar değil mi?
0: Olamaz.
1: Bu sefer bu işi İsmail'e de vermeyince sağ salim götürürüz diyordum.
2: Aşk olsun.
1: Koşun. Yakalayın.

0: Nerede kaldı bu çocuklar? Allah korusun, çok emek verdiler. Emekleri ziyan olmasın inşallah. Hayırlı günler çocuklar. Bakıyorum bu sefer tek parça halinde getirebildiniz oyuncakları. Hayrola? Bir selam sabah yok mu? Vay vay vay. Elleriniz dert görmesin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Çocuklar bu oyuncaklara çok sevinecek. Tövbe estağfurullah. Çocuklar, neredesiniz Allah aşkına?
1: Selamünaleyküm Makbule teyze. Oyuncakları getirmişiz değil mi?
0: Aleyküm selam. İlahi çocuklar, bu sefer de oyuncaklar sağlam geldi ama siz tökezlediniz ha? Hay Allah, hiç güleceğim yoktu. Hadi gelin de sizler için yaptığım kurabiyelerden tadın.
2: Ama Makbule teyze, seni kurabiyeler başlattı bu işi.
0: Haydi kızım, gelin gelin.
3: Barış, hayrola, nereye böyle?
2: Hadi sen de gel de Makbule teyzenin kurabiyelerinden birlikte yiyelim.
3: Hem yeni oyuncaklar da yaptık.
0: Hayrola, ne oldu?
3: Barış'ta tuhaf haller var arkadaşlar. Ben diyorum ki bir gidip bakalım neymiş derdi.
1: Ama kurabiye...

0: Ne o? Neye bakıyorsun Barış?
1: Vay canına. Allah'ım inanılmaz. Şu ayı bacağına da bakın.
2: Ben ayı bayı görmüyorum.
3: Ayı bacağı ne demek ki?
0: Selamun aleyküm Barış.
1: Aleyküm selam.
3: Hayır. Yarım saatte ikinci felaketimiz.
0: Hayrola Barış? Seslendik duymadın bile. Bir problemin mi var?
1: Yok. Şey, önemli değil.
3: Bize açılabilirsin. Bu arada ayı bacağı ne demek?
1: Şey, peki. Ben hep yelkenci olmak istemişimdir. O yüzden de yelken yarışı olduğunda kaçırmam. Bu dükkana gelirim. Burada hep gösterirler. Ayı bacağına gelince yelkencilerin kullandığı bir terimdir. Rüzgarı tam olarak arkadan almaya yarayan bir yelken pozisyonu.
0: Yelkenciliğin senin için doğru spor olduğuna emin misin?
1: Nasıl yani?
2: Yani ne bileyim. Yüzme biliyor musun mesela?
1: Yoo. Ama iyi denizcilerin bazıları yüzme öğrenmeden ömür tamamlarlar. Neyse, dedim işte. Önemli değil.
0: Arkadaşlar, sen söylemeden ben tahmin edeyim. Barış'a bir yelkeni yapacağız, değil mi?

0: Tamam, ilk bakışta imkansız gibi göründüğünü biliyorum. Ama basit düşündüğümüz zaman neden olmasın?
1: Ne gibi?
0: Ah. Elimizdeki malzemelerle küçük bir kara yelkenlisi yapabileceğimize eminim. Belki de bunlarla yapmak mümkün olmaz.
2: Deme ya.
0: Bu sefer başarılı olamayacağız belki de.
2: Tamam. Eski zamanlardan beri kullanılan bir...

0: son olarak rüzgarı alarak bu aleti itecek bir parça lazım. Tıpkı...
1: Tıpkı bizim çarşaf gibi.

0: oluyor arkadaşlar? Allah rızası için açıklasanıza.
1: Biraz daha sabret Barış. Şimdi göreceksin seni buraya getirme sebebimizi.
0: Beni buraya getirmenizle bir sorunum yok da... Gözlerimi bağlamanız...
2: Bu işi İsmail'e de vermemiştiniz ama... Ne hikmetse böyle sonuçlandı.
3: Tamam tamam, haklısın. Özür dilerim.
0: Tamam arkadaşlar. Bırakın artık, neyse gör...
3: Tabii denizdekinin yerini tutmaz ama...
0: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne düşünceli bir hareket bu. Bu inanılmaz olmuş. Hadi atlayın. Bir gezintiye çıkalım. Ana yelkenleri açalım. Rüzgarı pupadan almamız lazım. İskele yönünde dönüş hazır olun.
3: Ayıp ocağı yapayım mı kaptan?

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim?

0: neymiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız? Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi?
1: Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi.
0: Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Hepimizin evinde olan. Biraz hüzünlüler sanki Kara. Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır. Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tencere mi? Değil mi? Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım. Her türden şeker var. Çocuklar bayram edecek desene. Ama Kara, olmaz ki böyle. Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar. Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Yok canım, değildir. Yine mi top? Kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar, yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Gece. Hay Allah! Dikkatli ol! Ama keçe, korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabı mı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah, ah, ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çocuklar? Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Salih layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Kollarım koptu.
0: Yorucu ama çok sevap kazanacağız Ali.
2: Ayten teyzelerin mahalleden taşınmasına üzüldüm. Ama yardım edebileceğimize...

0: Ne oldu Ali? Fikrin bir anda değişti.
1: Dinlenmek için çok yanlış yer seçmişiz. Hadi acele edelim.
0: Hey Ali, ne oluyor?
1: Koş Galip abi, koş! Tamam, şimdi dinlenebiliriz.
0: Öyle mi Ali Bey? Fikrinizi ne değiştirdi acaba? Sana yetişeceğim diye pes dilim çıktı.
1: Şşt! Sakin ol Galip abi. Seni ne tehlikelerden kurtardım, farkında değilsin.
0: Tehlike mi?
1: Evet. O yanından geçtiğimiz ev tehlikeli.
0: Ne? Ne tehlikesi?
1: Sesler geliyormuş içeriden. Korkunç sesler.
0: Kamuran teyzelerin eski evi değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Evet öyle ama artık ne olduysa olmuş. Evden sesleriyle duymuşlar.
0: Hadi tamam, dinlendiysen gidelim.
1: Korktun mu Galip abi?
0: Ali!
1: Selamun aleyküm Salih abi.
2: Aleyküm selam Ali. Ne var Ali?
1: Kitabı merak ettim de. Ha, kebelekler.
2: Kelebekler.
1: Ben biliyorum ya, anlatayım istersen.
2: Yok sağ ol Ali. Kaynağından öğrenmeyi tercih ederim.
1: Ya zaten okunacak hayatları yok ki zavallıcıkların. Bir gün yaşayıp ölüyorlar.
2: Emin misin?
1: %100 eminim. Bence aslanları oku. Aslanlar kral olduğu için 100 yıl falan yaşıyormuş.
2: Atma Ali. Gerçekten mi?
1: Bence gerçek. Koskoca kral sonuçta.
3: Allah Allah. Buranın hali ne böyle? Kimse de...

0: De görünmüyor ortalıkta.
1: Hocam.
0: Salih.
1: Buraya ne olmuş hocam?
0: Bilmem. Ben de şaşkınım.
1: Hocam daha 10 dakika önce buradaydım. Ali'yi aramaya gittim. Giderken her yer tertemizdi. Fırtına mı çıktı acaba?
0: Anlaşılan bahçe içi bir fırtına. Baksana, başka hiçbir yerde etkisi olmamış.
1: Ben hemen süpürgeyi getireyim hocam.
0: Dur, birlikte gidelim.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Size kötü bir haberim var hocam.
1: Ne?
2: Yani kötü haber değil de haber gibi bir şey.
0: Hayırdır inşallah Galip?
2: Yani aslında haber bile değil belki ama.
1: Galip çatlatmasana adamı.
2: Hocam, Kamuran teyzelerin eski evinde bir haller olmuş.
1: Bir haller derken? Nasıl yani?
2: Bilmiyorum ama içeriden sesler geliyormuş.
1: Yok daha neler. Boş evden ne sesi gelecek? Olmaz öyle şey. Değil mi hocam?
2: Korkmadım desem yalan.
0: Sakin olun çocuklar. Hele şunu tam anlat bakalım Galip.
2: Hocam, biz Ali ile Ayten teyzelere boş karton koli götürüyorduk. Ali söyledi, evden sesler geliyormuş.
0: Bir açıklaması olduğuna eminim.
3: Allah!
0: Tamam, sorun yok. Metal bir anahtarlık. Korkulacak bir şey yok.
2: Havadan düştü.
1: Rüzgar da yok hocam.
2: Korku da Galip, cesaretle mülayim olmalıyız kardeşim.
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Hocam, önce Kamuran teyzelerin evi...
1: Sonra bahçenin alt üst olması.
2: Şimdi de bu. Mahallemizde neler oluyor?
1: Ay, imdat!
2: İmdat!
0: Tamam. Sakin olun. Sorun yok.
2: Çok iyisin Selim abi.
4: Sağ ol Ali. Bu kaykaylar başta kuyrukluymuş. Biliyor musun Selim abi?
5: Yok daha neler.
4: Kuyruklar tekere dolanmasın diye sonradan çıkarmışlar.
5: Bunu ilk defa duyuyorum. Çok şaşırdım.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam hocam.
2: O ne hocam?
1: Drone.
2: Gerçek mi?
4: Gerçek.
0: Sanıyorum oldu. Bakalım minaremizde, kubbemizde neler oluyor?
2: Ne oldu ki?
4: Esrarengiz şeyler.
2: Minare temiz.
3: Leylek!
0: İşte başımıza yağan metallerin ve bahçemize dağılan çer çöpün sebebi.
1: Leylek gelmiş hocam.
0: Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
2: İyi ki baktık hocam. Yoksa gereksiz yere korkacaktık.
0: Sadece ihtimaller üzerinden yorum yapmak problemleri çözmez çocuklar. Doğru bilgiye ulaşmak için araştırmak şart. Gördüğünüz gibi korkulacak, endişe edilecek bir şey yok.
1: Hatta çok güzel bir şey varmış hocam. Ben çok sevindim leyleklerin camimize gelmesine.
6: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Kutuda ne var Mustafa abi?
6: Bakın ne varmış burada?
2: Kedi mi aldınız?
4: Ay çok tatlı. Nereden aldınız?
6: Kamuran teyzelerin evinden.
5: Ne?
2: Korkmadan oraya nasıl girdiniz?
0: Ali.
6: Neden korkalım ki? Anlamadım.
2: Sen devam et kardeşim.
6: Kamuran teyzelerin eski evinin oradan geçiyordum. Bir ses duydum. Yaklaşıp baktım. Ne göreyim? Bir sürü yavru kedi.
2: Ali. Kediler mi ses yapıyormuş yani? Korkunç şeyler falan olması lazımdı.
6: Başka bir şey yoktu. Sadece yavrular vardı. Anneleri gitmiş. Muhtemelen aç kalmışlar. Hepsini annemle bir güzel besledik. Bunu da gezmeye çıkardım.
2: Ali ne diyorsun şimdi?
4: Ben de çocuklardan duymuştum. Abartmışlar demek ki. Öyle tekinsiz evler filmlerde olur zaten değil mi hocam?
0: Aynen öyle Ali. Böyle aslı olmayan haberleri yaymamalıyız. İşin aslını öğrenmeden, konuşmaktan ve yorum yapmaktan sakınmamız gerekir. Hem Peygamber Efendimizin tavsiyesi de budur. Her duyduğumuzu söylemek ve her söylenene araştırmadan inanmak bize zarar verebilir.
1: Merak ettim de Ali'cim. Kelebeklerin bir gün, aslanların 100 yıl yaşadığını nereden öğrenmiştin?
4: Hatırlamıyorum ki.
5: Peki bahsettiğin kuyruklu kaykaylar?
4: Onu da duydum sanki.
1: Ali!
0: Ali yapması gerekeni öğrendi bence çocuklar. Değil mi Ali?
4: Evet hocam, bir daha tövbe.
2: Emin olmadığım şeyler hakkında konuşmayacağım.
7: Allahu Ekber.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da biliriz

0: 뭐긴 야무리야 아지아끼비.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Aa, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi, acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
0: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
3: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
0: Kangi ve badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı.

0: çocuklar, şuna bakın.
1: Bu çocuklar bir harika.
0: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
2: Selam, ben İyilik Habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
0: Adres alındı, buluşma ayarlandı.
1: Hadi hemen gidelim. Oh.
3: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
3: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
5: Hadi dostum, görev beklemez.
0: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, şimdi buluruz bir yolumu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
5: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
6: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: Duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de

0: sorunsuz haber yapalım, tamam.
1: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış, tamam.
0: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin, tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
2: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
3: Arkadaşlar bakın, İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
0: Çok tatlı bir şey bu.
2: Ne kitaplar getirdin?
0: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Tatlısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor.
3: O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
5: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
6: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
7: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
6: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
7: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
8: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
9: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
2: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar.

Ay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi yesene yulaflı sütünü.
1: Canım istemiyor. Abla, annem ne zaman iyileşecek?
0: Bilmem. İnşallah çabucak iyileşir. Allah'ım, ne olursun annem bir an önce iyileşsin. Yalvarıyorum sana Allah'ım. Amin.
2: Evet, benim canım çocuklarım ne yapıyorlar bakalım?
0: Hiç. Baba, annem nasıl oldu?
2: İlaçlarını içti, dinleniyor canım.
1: Ne zaman iyileşecek?
2: Doktor birkaç güne hiçbir şey kalmaz dedi.
1: Birkaç gün mü? Yani kaç gün?
2: Eğer iyi bakılırsa ve güzelce dinlenirse çok kısa zamanda toparlanır, merak etme oğlum.
1: O zaman ona çok iyi bakalım.
0: Onu hiç yormayalım. Bütün işleri biz halledelim.
2: Bu harika bir fikir. Ne kadar düşüncelisiniz çocuklar. Sizinle gurur duyuyorum.
0: Annemin hemen iyileşmesi için her şeyi yaparım.
1: Ben de.
2: Merak etmeyin. Allah'ın izniyle iyileşecek. Annenizi keyiflendirmek ve güç vermek için asmayın yüzünüzü. Hadi bakalım.
1: Tamam.
2: Ha işte. O ne kadar mutlu olursa o kadar çabuk iyileşir.
0: O zaman onu mutlu edecek şeyler yapalım.
1: Ne mesela?
0: Mesela buldum. Kurabiye. Annem kurabiyeyi çok sever. Ona kurabiye yapalım.
1: Harika fikir.
2: İyi ama yapabilecek miyiz?
0: Tabii ki yaparız baba. Ben tarifi biliyorum. Çok kolay.
2: Tamam o zaman.
1: Yaşasın. Kurabiye yapıyoruz.
0: Annem görünce çok sevinecek.
2: Bakıyorum da neşeniz yerine geldi. Ha işte. Hep böyle olur. Anneniz sizi çok seviyor. Sizi mutlu görürse o da çok sevinir ve çabucak iyileşir.
0: Biz de onu çok seviyoruz.
2: Unutmayın. Sevgiyle her zorluğun üstesinden gelebiliriz.
0: O zaman kurabiyemize sevgimizi katalım. Sevgi kurabiyesi. Adı sevgi kurabiyesi olsun.
2: İşte bu. Harika bir fikir. Güzel kızım.
1: Hadi hemen başlayalım.
0: Baba, sevgi kurabiyesinin yapılışını arkadaşlarımıza da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
2: Olur.
0: Yaşasın. Teşekkür ederim baba. Hazırsa ben kamerayı açıyorum.
1: Hazırız.
2: Aç bakalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bugün size harika bir tarif göstereceğim. Mutfaktaki yardımcılarım da kardeşim Tuna.
1: Merhaba.
0: Ve babam.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün Tuğba Sultan yok. Çünkü hasta. Evet, annem biraz rahatsız. İlaçlarını alıyor ve dinleniyor. Biz de ona harika bir kurabiye yapacağız.
1: Sevinsin ve çabuk iyileşsin diye.
0: Evet, kurabiyemizin adı Sevgi Kurabiyesi. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Annemin en sevdiği.
2: Peki hangi malzemeleri kullanacağız şefim?
0: Bu kurabiye için sadece 3 malzeme gerekiyor.
1: 3 mü?
0: Evet. Bu kurabiye unsuz ve şekersiz yapılıyor. Annem çok sağlıklı bir tarif olduğunu söylemişti.
2: Haklıymış.
1: Peki malzemeler neler?
0: Birincisi senin az önce yemediğin yulaf. Tuna, yulafı getirir misin?
1: Anlaştık. İşte yulaf.
0: Diğer malzemelerimiz de muz. Babacığım, dolaptan 2 muz verir misin?
2: Tabii ki şefim. İşte muzlar.
0: Ve son olarak kuru üzüm.
1: Ben yerini biliyorum. İşte burada.
0: Harika. Malzemelerimiz tamam. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Abla, bir malzemeyi unuttum.
0: Unuttun mu? Yok, hepsi burada işte. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Sevgimizi de katacaktık ya.
0: Haklısın Tuna. Arkadaşlar, bu kurabiyeyi sevgiyle yapacağız. Çünkü annemizi çok seviyoruz.
1: Hem de çok.
0: Bu malzemeler varsa siz de muhakkak sevdikleriniz için bu kurabiyeyi deneyin. Bayılacaksınız.
1: Bayılacak mıyız?
0: Yani çok beğeneceksiniz.
1: Hadi hemen başlayalım. Ne yapıyoruz?
0: Önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Ellerimizi yıkadık. Şimdi başlayabiliriz. Muzları ezmemiz gerekiyor.
1: Ezmek mi? Ben yaparım.
0: Tamam, bu görev sende. Al bakalım eziciyi. Kabın içinde muzları iyice ez bakalım.
1: Anlaştık. Sizi ezeceğim muzlar. Benden kaçamazsınız. Gelin bakalım buraya.
2: Peki ben ne yapayım şefim?
0: Babacığım, sen de yulafı mikserle un haline getirir misin?
2: Tabii ki. Ne kadar yulaf kullanayım?
0: Bir su bardağı yeterli.
2: Tamamdır. Ben de sizi un ufak edeceğim. Sakın kaçmayın.
0: Oluyor mu? Bak. Harika. Ellerine sağlık Tuna.
2: Yulaf da hazır.
0: Hadi o zaman yulafı da muzun üstüne dökelim. Ben de kuru üzümü ekleyeyim. Böyle küçük bir kase kuru üzüm yeterli. Şimdi iyice karıştırıyoruz. İşte oldu. Kurabiye hamurumuz hazır.
1: Gerçekten çok kolaymış.
0: Şimdi yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine koyacağız.
2: Ben tepsiyi getireyim.
0: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişerken tepsiye yapışmasın diye yağlı kağıt koyuyoruz. İşte burada. Şimdi kurabiyeleri yuvarlayıp tepsiye dizelim.

0: bakın böyle. Anladım. Hı? Ben de yaparım.
1: Ben de.
0: İşte oldu. Seninki biraz büyük olmuş baba.
1: Benim elim daha büyük de ondan.
0: Ben de büyük yapacağım.
1: En büyük kurabiye bu oldu.
2: Bütün hamuru yuvarladıktan sonra tepsi fırına gidecek. 170 derecede 20 dakika pişecek.
1: Hadi artık hızlanalım. Bakalım en çok kurabiyeyi kim yapacak?
0: Tabii ki ben.
2: Kurabiyeler fırına gitmeye hazır.
1: Başardık.
0: Ne güzel kokuyor.
2: Annem çok sevinecek. Arkadaşlar, sevgi kurabiyelerimiz hazır. Biz şimdi bunları anneme götüreceğiz. Kim bilir ne kadar sevinecek. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Harika oldu.
0: Hadi hemen anneme götürelim. Anne.
3: Ne yapıyorsunuz burada?
4: Kurabiye.
3: Kurabiye mi?
2: Senin için yaptık anne.
0: En çok ben yaptım.
1: Sana getirecektik ama...
3: Evi öyle güzel bir koku sardı ki dayanamayıp geldim.
0: Yaşasın. Kurabiye işe yaradı. Annem iyileşiyor.
3: Siz ben iyileşeyim diye mi yaptınız bu kurabiyeyi?
2: Mutlu olursan çabucak iyileşirsin diye düşündük.
3: Gerçekten de öyle oldu. Kokusu bile beni ayağa kaldırmaya yetti. Kim bilir tadı ne kadar güzeldir.
1: Bir tane dene bakalım.
0: Anne dur. Bunu ye.
3: Nefis olmuş. Ellerinize sağlık. Benim en sevdiğim kurabiye.
0: Ama biz tarifi biraz değiştirdik.
3: Gerçekten mi?
2: İçine bir malzeme daha ekledik.
3: Ya harika olmuş. Ne eklediniz?
4: Sevgimizi.
3: Canlarım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

İkinci var. Benim yaptığımı anladın da. Bu en büyük hedef.

0: vesselam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor. Tamam kızım, bitti zaten. Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
2: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
2: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
2: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
2: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
2: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
2: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
2: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
3: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?

0: peygamberim. Ne der acaba?
1: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He? Neyi?
1: Kuşu yakalamayacaksın değil mi?

0: Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki? Bedenini güçlendirmeni, önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak, sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
1: Ben sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Yer adam peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme. Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yera senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur. Ha?

0: kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya.
1: Ha? Ha?
0: Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

Huh?

0: Üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
3: Olamaz.
4: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
0: Anlıyorum.
4: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
4: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
0: Hı?

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyor.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: piti piti, karamelos çocuklar, sepeti.
1: Gelin bakın size ne göstereceğim.
2: Ne göstereceksin Agah dede?
1: Çocukken oynadığımız bir oyuncak. Topaç.
0: Topaç mı? Bakayım nasıl?
1: İşte bak böyle.
2: Bununla nasıl oyun oynanıyordu ki Agah dede?
1: Bak bu üzerindeki ipi görüyor musun Elif?
2: Evet.
1: İşte bu ipin ucunu elinde tutuyorsun.
2: Tamam.
1: Sonra topacı yere fırlatıyorsun.
2: Aa, oyuncağı neden fırlatıyoruz Agah dede?
1: Ha? Bu oyuncağın amacı o da bu yüzden Miço.
2: Nasıl yani? Fırlatmak için mi oyuncak yapmışlar?
0: Müsaade et sen, Agah dede anlatacak ne için olduğunu.
2: Ama merak ettim.
0: Ben de ettim.
2: O zaman sen de sor.
0: Sormayıp dinlesek öğreneceğiz zaten.
2: Of, tamam peki.
1: Şimdi bunu ileri doğru fırlatırken elimizde tuttuğumuz ipi de geriye doğru çekiyoruz. Ve yere düşen topaç işte böyle fır fır dönüyor.
2: Aa, ne güzel dönüyor.
0: Fır fır fır.
2: Dön güzel topaç, dön.
0: Ben de yapabilir miyim Agah dede?
1: Elbette. Sırayla ikiniz de yapın.
0: Tamam, nasıl yapacağım?
1: Önce ipi topaca güzelce saracağız.

0: sıra bende. Bak şimdi uzun döndürmek nasıl olur gör.
1: Hiç de bile asıl sen gör.
0: Süre tutalım bakalım kiminki uzun dönecek.
1: Olur, sen döndür ben sayayım.
0: Ama sen 5'e kadar sayabiliyorsun.
1: 5 tane 5 sayarım.
0: Yok, ben sayarım.
1: Olmaz. Ay gel dede.
2: Efendim Mico.
1: Kimin topacı daha uzun dönüyor diye bize süre tutar mısın?
2: Tutarım tutmasına Mico. Lakin uçuş vakti yaklaştı. Yavaştan yola koyulmamız gerek. İsterseniz bu yarış işini yarına bırakın.
1: Tamam anlaştık. Agah dede, siz çocukken topaçtan başka oyuncağınız var mıydı?
2: Vardı elbet ama bugünkü kadar çok değil.
0: Ne gibi oyuncaklar dede?
2: Bizim zamanımızda somya yayları

0: olurdu. İki ucu böyle yuvarlak. İşte o yaylara bir tel takardık. Araba tekeri gibi olurdu. Onunla arabacılık oynardık. Eğer Sonya yayı bulamazsak, terlikleri kamyon yapardık. Ayağımızın üstünü kapatan yer direksiyon yeri olurdu.
1: Aa, harika. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
0: Evet, hayal gücümüzü kullanarak güzel güzel şeyler üretirdik.
2: Ben de hayal gücümü kullanarak sürekli uzaya gidiyorum.
0: Ah, çok şükür. Bugün de güzelce havalandık hayırlısıyla.
1: Baksanıza ne kadar yükseldik.
3: Evet, roket gibi.
2: Roket gibiden biraz az yükseldik.
1: Ama diğer balonlardan daha yukarı çıktık. En yukarıda dikkat balonu var.
0: Evet arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki dikkat öykümüze başlayalım.
2: Bugün bize ne öyküsü anlatacaksın Agah dede?
0: Bugün size baloncunun hikayesini anlatacağım.
1: Baloncu mu?
0: Evet. Bu balonu icat eden adamın hikayesi.
2: Çok merak ettim.
0: Bir çocuk varmış. Adı da...
1: Balbal olsun.
0: Peki öyle olsun. Balbal oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Ancak kötü bir huyu varmış. Oynadığı oyuncak bir tek ona özel olsun istermiş. Bir oyuncağın aynından başkasının elinde de görürse hemen bırakırmış. Diyelim ki top oynamak için sokağa çıktı. Başkasının top oynadığını görürse topu bırakır gidermiş. Diyelim ki arabalarıyla oynuyor. Aynı arabadan başkasında da görürse hemen hevesi kaçarmış o oyuncaktan.
1: Aman ne kötü.
0: Ya.
2: Topaçla oynasın o zaman. Ben kimsede topaç görmedim.
0: Alper'cim. Şimdi çok fazla oyuncak var. Teknoloji gelişti. Oyunlar, oyuncaklar dijitalleşti. Ancak eskiden topaç çok yaygın bir oyuncaktı.
2: Balbal eski zamanda mı yaşıyormuş?
0: Elbette. Balonun icat edildiği yıllarda yaşıyormuş.
2: Anladım.
0: İşte böyle. Balbal ne oynasam, neyle oynasam diye düşünüp duruyormuş. Günlerden bir gün aklına... Kendi oyuncağımı yapmalıyım diye bir düşünce gelmiş. Bu yalnızca bana özel olmalı demiş. Balbal düşünmüş, taşınmış. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu oyuncak ne olmalı diye günlerce kafa yormuş.
1: Balon olacak o oyuncak.
2: Bunu hepimiz biliyoruz Elif.
3: Şşt, dinleyelim.
0: Ve hepinizin de bildiği gibi aklına balon yapmak gelmiş. Malzemeleri bulmuş buluşturmuş, denemeler yapmış. Küçük olmuş şişmemiş, büyük olmuş nefesi yetmemiş. Derken ideal balonu bir şekilde tasarlamış Balbal. Güzel mi güzel kıpkırmızı bir balon yapmış. Sonra sokağa çıkmış. Balonuyla oynarken bir başka çocuk onu görmüş. Beraber oynayalım mı diye sormuş. Balbal ona olmaz, bu benim balonum. Yalnızca bende var. Bir tek bana özel. Başkasıyla oynamam demiş.
1: Ne kötü. Paylaşmadı.
0: Evet. Diğer çocuk Balbal'a babama söylerim bana da balon alır demiş. Balbal da ona alamaz. Çünkü hiçbir yerde satılmıyor. Bunu ben yaptım demiş.
2: Gerçekten de öyle.
0: Çocuk gitmiş babasına söylemiş. Babası gerçekten balon diye bir oyuncak bulamamış. Çocuk isterim diye tutturunca babası da oğluna bir balon yapmış. Hem de Balbal'ınkiyle aynı renkte. Kıpkırmızı bir balon.
1: Nasıl yapmış?
0: Balbal nasıl yaptıysa öyle. Poşetin içine hava üflesen bile balon oluverir ne de olsa. Diğer çocuk da balonu gören Balbal'ın canı sıkılmış. Hemen eve koşmuş. Madem kırmızı balon yaptılar, ben de sarısından yaparım demiş ve sarı bir balon yapmış. Çıkmış sokağa, onunla oynamaya başlamış. Hikaye bu ya. Bu kez de başka bir çocuk görüp onlarla oynamak istemiş. Balbal yine müsaade etmemiş. Diğer çocuk, gel arkadaşım, bunu bana babam yaptı. İsteriz sana da yapar demiş.
1: İşte bu kadar.
0: Doğruca eve gitmişler. Çocuğun babası diğer çocuk için de bir tane sarı balon yapmış. Çıkmışlar sokağa, beraberce oynamaya başlamışlar. Bunu gören Balbal kızmış. Hemen eve koşmuş. Bir tane siyah balon yapmış. Derken başka çocuk da siyah balon görmüş, sonra yeşil balon yapmış. Başka çocuk da onu görmüş, sonra mavi balon yapmış. Diğer çocuk da onu görmüş. Zaman böyle akıp geçmiş. Balbal ne zaman balon oynamaya kalksa, başkasının elinde de var bundan diyerek vazgeçmiş. Gidip başka renkte yenisini yapmış.
2: Ama bu çok kötü. Oyun oynamak yerine sürekli balon yaptı.
0: Ya sorma Alper. İşte Balbal'ın da derdi bu olmuş. Yıllar geçmiş, büyümüş, koca adam olmuş. Balonun mucidi kendi olduğu halde şöyle ağız tadıyla bir kere bile oynayamadan geçmiş yıllar. Sormayın. Ve bir rivayet var ki çocuklar hala ortalıkta dolanır.
3: Nedir?
0: Balbal ömrünün sonuna kadar her gün başka bir renkte balon yaparak, kimsede olmayan rengi bulmak için uğraşarak yaşayıp gitmiş.
2: Ne zormuş işi.
0: İşleri kolaylaştırmak bizim elimizde evlat. Ama hırs yaparsak işlerimiz hep zorlaşır. Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet, ilk sorunuz geliyor. Balbal'ın yaptığı ilk balonun rengi neydi çocuklar?
3: Kırmızı.
0: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, Balbal neden balon yapmaya kalkışmıştı?
3: Tek kendine özel bir oyuncak olsun diye.
0: Tebrikler. Sen çok iyi bir dinleyiciymişsin.
3: Teşekkür ederim.
0: İlk iki soruyu sen bildiğine göre üçüncü bir soruya gerek kalmadı. Ne de olsa iki puanı toplayarak bugünü önde bitirmeyi garantiledim.
3: Hey, yaşasın!
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
4: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
3: Yaşasın! Hepinize teşekkür ederim.
2: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesisin. Hey hey hey dikkat balonu.
1: Dur o benim sözüm.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha, bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: Aziz Allah.
1: Ne oldu Temel amca?
0: Ne oldu?
1: Ne güzel söylüyordun. Dinlemeye doyamadım. Birdenbire neden sustun?
0: Ezan okunuyor Asya'cığım. Duymadın mı?
1: Aa, ezan mı okundu? Hiç duymadım.
0: Evet, ezan okundu. Baksanıza, ne de güzel okunuyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Ezan dinlemek sünnettir Asya. Peygamberimiz okunan ezanı hep dinlermiş. Biz yetişkinler çok elzem bir durum olmadığı müddetçe ezanı dinlemeye gayret ederiz.
1: Anladım Temel amca. Hem insan dinlerken huzurla doluyor.
0: Evet, hadi şimdi ezanımızı dinleyelim.
1: Tamam.
2: Temizlik imanın yarısıdır diye bir söz duymuştum sanki. Sen de duydun mu Asya?
1: Duydum tabii ki Eymen. Ayrıca bu söz bir hadistir.
2: Aa, bilmiyordum.
1: Ya, artık öğrendin.
2: Doğru, Allah razı olsun.
1: Cümlemizden hem temiz olmak...
2: Temiz olmak? Aa, ezan okunuyor. Tabii ya, ezan okunurken dinlemek güzel bir davranıştır.
1: Kesinlikle öyle. Hadi dinleyelim öyleyse.
2: Tamam.

0: Gerçekten çok huzurluydu, değil mi?
1: Aferin benim çocuklarıma. Demek takamızı tertemiz yaptınız.
0: Evet Temel amca.
1: Maşallah size. Ne demiş peygamberimiz?
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Temizlik imanın
2: yarısıdır.
1: Aferin çocuklar. Bunu da bildiniz.
0: Hem bugün ezan okunduğunda Asya'yla birlikte güzelce dinledik Temel amca.
1: Sizinle gurur duyuyorum benim güzel çocuklarım.
3: Allah razı olsun Temel amca.
0: Şimdi size güzel bir hikaye anlatmak isterdim ama...
1: Aması ne?
0: Biraz uzun sürebilir.
3: Sürsün.

0: Şey, ama ezan okunmak üzere. Ezan bitince anlatayım.
1: Harikasın Eymen. Ezandan sonra hikayeni sabırsızlıkla bekliyorum.

0: Aman da güzel çilekler, canım çilekler.
1: Yemesi tatlı, leziz çilekler.
2: Vitamini bol, sağlıklı çilekler.
1: Uzay yerinden bile tatlı çilekler.
3: Bu kadar yeter, doldu kasamız.
0: Sayemde hemen bitirdik. Yani sayemizde. Hepimiz çalıştık canım. Tabii.
4: Şimdi oldu.
3: Ama bu böyle taşınmaz.
0: Nedenmiş anneciğim?
3: Çok ağır.
0: Dert ettin şeye bak anneciğim. Zeki var burada, Zeki. Tabii.
3: Hem de bu kadar çok çileyi bir yerde taşırsak alttakiler ezilir.
0: Hiçbir şey olmaz anneciğim. Merak etme sen. Ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin fesi var.
2: Fesi değil, sesi var.
0: Aman canım, neyse ne. İki el daha güçlü yani.
3: Zorlama oğlum.
5: Tamam, kasanın ağır olduğunu anladık.
3: Ben zaten demiştim.
0: Ne demiş atalarımız? Gücün yetmiyorsa aklın yetsin.
4: Hangi atalarımız demiş?
0: Ben dedim, neyse. Aklımızı kullanalım şimdi. Ha, buldum. Sürükleyerek götüreceğim. Tabii.
2: Bence bu hiç iyi bir fikir değil.
0: Merak etmeyin. Taşıdıkça kolaylaştı ya taşıması.
2: Dayı.
0: Sarın yak dedim.
4: Dayı.
0: Bunun çok iyi bir fikir olduğunu söylemiştim. Gittikçe hafifliyor. Harikayım ya.
2: Hafifliyor çünkü kasa delindi.
0: Ne?
3: Ne dedim ben sana?
0: Merak etmeyin, hallediyorum. Bak oldu bitti. Artık dökülmeyecek.
3: Çileklerin yarısı gitti ama.
0: Olsun anneciğim ya. Bir de iyi tarafından bak.
3: Neymiş o iyi taraf?
0: Ağırlığında yarısı gitti.
3: Of Zeki, of.
0: İşte çilekler ablacığım.
6: Ama burada çilek yok ki.
0: Ne?
6: Çilek suyu var.
2: Çilek suyu.
3: Ben sana demedim mi? Gitti bir günlük emek.
2: Çilek suyu.
3: Bu böyle olmaz. Bize bir el arabası lazım. Mühendis oğlum bize bir el arabası yap da kurtar bizi şu dertten.
0: Olur anneciğim. Yaparım tabii.
3: Mühendis dedim.
0: Tamam. Ben işte. Araba demek Zeki demektir. Ben Almanya'dayken bütün otomobil firmaları peşimden koşuyordu. Aman da Zeki bizim fabrikada çalışsın diye sıraya giriyorlardı. Tabii.
2: Ne oldu sonra?
0: Birinin teklifini kabul ettim.
4: Niye Türkiye'ye döndün peki?
0: Yeni fikirlere açık değillerdi. Beğenmedim bu tavırlarını. Hem insan hiç kare tekerlek yapmak istedi diye işten atılır mı canım? Çok ayıp. Tabii. Hümeyye, ya. Kare tekerleği yapacağım. Siz de buna şahit olacaksınız. Tabii.
7: Yandık yine yandık. Gitti güzelim araba.
0: Eniştem de yapsın arabasını. Görelim bakalım en yenilikçi araba kiminki olacak. Ben yardımcılarımı seçtim.
4: Aman ya, yine kaybeden takımdayım.
0: Merak etme yeğenim, dayın doğuştan şampiyon. Tabii.
2: Ben de babama yardım ederim.
0: Hmm? Ver bakayım.
4: Al dayı.
0: İşte 100 yılın icadı. İzleyin bakalım.
5: Şey, tabii başta biraz zorlanıyor ama sonradan hızlanacak. Merak etmeyin. Gidiyor işte, gidiyor. Harika.
0: Gittikçe de kolaylaştı. Arabam süper değil mi?
7: Hangi araban?
0: İşte bu. Araba nerede?
8: Buyur anneciğim. Güle güle kullan.
3: Ellerine sağlık oğlum. Çok güzel olmuş.
0: Olmaz. Bu sayılmaz. Araba çok basit. Daha ileri teknoloji bir şeyde yarışmalıyız. Tabii.
2: Ne mesela?
0: Mesela uçak. Evet, uçak yapalım.
2: Uçak yapmak bence çok zor. Nasıl yapabiliriz ki?
6: Biyomimikriden faydalanabilirsiniz.
2: Of ya, unuttum ben onu. Neydi? Biyomimik ve.
0: Ben unutmam. Diğer canlıları taklit ederek teknoloji üretmek. Tabii.
6: Evet, dayın doğru söylüyor.
2: Bence kuşları taklit ederek uçak yapabiliriz.
0: Çok klişe. Daha orijinal bir şey olmalı.
4: Vallahi dayıcığım, orijinal olmasına gerek yok. Çalışsın yeter.
8: Öncelikle büyük kanatlara ihtiyacımız olacak. Kanatların da üstünü bombeli, altını düz yapmalıyız.
2: Neden babacığım?
8: Çünkü böylece kanadın altında yüksek basınç, üstünde düşük basınç olur. Ve uçağımız uçabilir. Ayrıca uçağımızı kuşlar gibi hafif yapmalıyız. Ağır olursa düşer.
2: Peki kocaman uçaklar nasıl uçuyor babacığım?
8: Haklısın. Tonlarca ağırlıktaki uçaklar da uçuyor. Ama onların çok büyük jet motorları var. Bu motorlar uçağı ileri doğru itiyorlar. Büyük kanatlarıyla da uçak yer çekimine karşı koyabiliyor. Ama bizim uçağımızın motoru olmayacak. O nedenle hafif olmalı.

0: Şu kuşa ne dersin dayı?
1: Olmaz. Çok klasik.
2: Peki ya kelebek?
1: Olabilir belki. Renkli bir hayvan. Ama daha orijinal bir şey arıyorum.
2: Arılar?
1: Arılarla ilgili pek hoş hatıralarım yok. Onlara yaklaşmasak daha iyi ya.
2: Of dayı, bulamadık.
1: Durun. İşte bu.
0: Sincap mı?
1: Evet.
2: Of dayı, bula bunu mu buldun?
1: Evet çocuklar, çok orijinal. Sincaptan esinlenerek bir uçak tasarlayan ilk insanlar biz olacağız. Heyecan verici değil mi?
0: Daha çok endişe verici dayı.
1: Mutlaka büyük bir kuyruk yapmalıyız. Kuyruk önemli. Kuyruğuyla uçuşuna yön veriyor. Tabii.
2: Bu olur mu?
1: Olur. Harika. Bacakları çok esnek. Güzel zıplıyor. Bize yay lazım.
0: Dayı emin
1: mi? Yay dedim. Biraz daha ağırlık koymamız lazım. Yoksa geri indiremeyiz. Hep uçar.
2: Yandık.
3: Kanatlar için bunlar olur mu babacığım?
4: Tahta ağır olabilir. Daha hafif bir malzeme bulalım.
3: Karton?
4: Evet, harika olur. Hem hafif hem dayanıklı. Al bakalım. Şunu da.
1: Korkma küçük küçük. Teknolojinin geldiği son nokta bu. Tabii.
5: En uzun süre uçabilen uçak yarışmayı kazanır.
1: Uzun süre uçmak mı? Babacığım, benimki yere inebilsin diye ağırlık bağladım. Ağırlık. Tabii. Siz buna uçak mı diyorsunuz? İzleyin şimdi.
2: Aman.
1: Yani bilim yavaş ilerler değil mi? İşte uçuyor.
5: Evet uçuyor. Yarışmanın galibi Ökeş ve Zeynep.
1: Babacığım, ben de en iyi sincap maketi yarışmasını kazanmış olabilir miyim acaba? Ne dersin?
5: Allah'ın yarattığı harikalar gözümüzün önünde. Yeter ki biz onları aklımızla işleyelim. Allah'ın koyduğu kanunlardan faydalanmasını bilelim.
1: Ben de aklımı kullandım baba.
5: Kullandın ama yerinde kullanmadın. Hırsına yenik düştün. En iyisini ben bilirim dedin. Bilgi sahibi olanlara danışmadın.
1: Haklısın baba. Artık kızma bana. Hırsıma yenildim. Kendimi kaybettim. Uçağımı yapmalıydım. Kuşları örnek alarak zor durumda kalmazdım. Saçma maketler. Yaparak. Tabii.

0: ipi bunun altından geçirip çekiyorsun.
1: Anladım nine. Sonra tekrar bunu geçiriyorum.
0: Aferin kızıma. Ne hızlı öğreniyorsun.
1: Sayende nine.
0: İki ters, bir düz.
1: İki ters, bir düz. Harika. Artık hep istediğim o atkıyı kendim örebilirim.
0: Örersin tabii ya. Atkılar, bereler, eldivenler. Ne istersen.
1: Kazak bile öreceğim. Yaşasın.
2: Bak oğlum. Şu en soldakinin adı debriyaj. Söyle bakalım neymiş?
1: Debriyaj.
2: Aferin. Ortadaki fren, sağdaki de gaz.
1: Evet baba. Durmak için freni, yani ortadakine basacağım. Gitmek için de sağdakine, yani gaza.
2: Aferin. Geç bakalım şimdi sen direksiyona. Nereye?
1: Direksiyona geç demedin mi baba? Düt düte gidiyorum.
2: Oğlum, o direksiyona değil, bu direksiyona. Düt dütün direksiyonuna geçmek için daha çok küçüksün. Heh, arabaya bindin. Önce ne yapacaksın?
1: Emniyet kemerimi takacağım baba.
2: Aslan oğlum, aferin. Sonra?
1: Sonra aynalarımı kontrol edeceğim.
2: Harikasın. Sonra?
1: Sonra besmele çekip kontağı açacağım. Debriyaja basacağım. Vitesi boşa alacağım. Ayağım debriyajdayken kontağı çevireceğim. Ve hafifçe gaza dokunacağım.
2: Aferin sana. Sefa, ne güzel taklit ettin sesi.
1: Ne sesi baba?
2: Arabanın çalışma sesini. Baksana, hala taklit ediyorsun. Sanki rölantide araba çalışıyor gibi ha.
1: Ben taklit etmiyorum ki baba.
3: Usta, yola çıkıyoruz.
2: Hay Allah. Ben de sen taklit ettin sandım. Şaşkın gibi ne güzel yaptın diyorum bir de.
1: Baba, dur.
2: Ne oldu? Amanın ne oldu?
1: Annem yok.
2: Allah iyiliğini versin oğlum. Ödümü koparttın.
1: Ama annem yok.
4: Annem havaannenin yanında kaldı Sefa.
1: Neden?
4: Salça kaynatacaklar bugün birlikte.
1: Bugün gösteri annemsiz mi yapacağız?
2: Onun yeri dolmaz tabii ama idare etmeye çalışacağız oğlum.
3: Organik ev salçası yapacaklar Sefa. Mis gibi Sefa. Ekmeğe sürer yeriz Sefa.
4: Baba, gösteriye gitmeden çarşıya uğramamız mümkün mü?
2: Tabii kızım. Hayırdır?
4: Havva annene bana bugün örgü örmeyi öğretti. Teşekkür etmek için ona bir hediye almak istiyorum.
2: Aferin kızım. Çok iyi düşünmüşsün.
1: Ben de sana alırım baba. Sen de bana araba sürmeyi öğrettin.
2: Sefacığım, sen bugün tencere kapağıyla sürmeyi öğrendin. Hediyeyi gerçekten arabayı sürmeyi öğrendiğinde alırsın.

0: Başalım. Eybili Tiyatro köyümüzü onurlandırdı.
1: Bak yandı ışıklar, saz çaldı aşıklar. Ahali toplanmış gördüm, birazdan temaşa başlar. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam sizler için var bir gösterimiz. Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Kağıttan ne çıkarsa o konacak sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hay Allah, iki kağıt birden geldi. Birinde canım öğretmenim yazıyor, diğerinde ise ilim, ilim bilmektir yazıyor.
2: Biri öğretmen, biri ilim. İkisi de birbirine yakın.
1: Evet.
2: O halde konu genel olarak öğrenmenin önemi olsun.
1: Hay hay, o halde başlasın temaşa. Bizi izleyen muhterem zevat, şeref yâb ola.
3: Hay Allah, bu kartı bunun neresine takıyorduk?
1: Amcacığım, işiniz daha uzun mu? Biraz acelem var da.
3: Ay evladım, siz geçin işinizi görün. Ben beceremedim bunu.
1: Hayırdır amcacığım?
3: Yahu banka içinde çok sıra vardı. Sıra beklemeden şuradan emekli maaşımı çekivereyim dedim. Ama bir türlü beceremedim.
1: Size yardımcı olmamı ister misiniz amcacığım? Benden çekinmenize gerek yok amcacığım. Polis memuruyum ben. Abidin Yılmaz ismim.
3: Ay, memnun oldum evladım. Abidin Yılmaz mı dedin? Tabii ya, 845 Abidin. Tanıdım seni.
1: Öğretmenim, verin elinizi öpeyim.
3: Ah, hayat bu. Dün ben sana okuma yazmayı öğretiyordum. Bugün sen bana makineden para çekmeyi... Herkesten öğreneceği bir şey var.
1: Estağfurullah öğretmenim. Sizin bize öğrettiklerinizin yanında bunun lafı bile olmaz. Evet oğlum. Önce niyet ediyoruz. Besmele çekiyoruz ve 3 kere ellerimizi yıkıyoruz.
4: Bileklerimize kadar değil mi baba?
1: Evet. Sonra sağ elinle 3 kere ağzına su al.
4: Sağ elimle.
1: Şimdi de 3 kere burnuna.
4: Yine sağ elle.
1: Evet. Güzelce yüzünün her tarafını yıka 3 kere. Aferin. Önce sağ, sonra sol kolunu dirseklerin de dahil olacak şekilde yıka. Sağ elinin içiyle başını meshet. Şimdi kulaklarımızı mesedeceğiz. İçini ve arkasını şu şekilde. Şu parmaklarının dış kısmıyla da enseni mesedeceksin. Sonra sağ ve sol ayağını yıkacaksın ve...

0: Tamam.
1: Teşekkürler babacığım.
0: İyice öğrendin değil mi? Artık kendi başına abdest alabilirsin.
1: Evet babacığım. Baba, kitapta ne yazıyor biliyor musun?
2: Ne yazıyor kızım?
1: Rabbimizin muazzam bir denge içinde yarattığı kainatta her bir canlının muazzam bir rolü olduğu yazıyor.
2: Öyle mi?
1: Evet. Örneğin solucanlar. Toprağın verimliliği ve yeraltı sularının beslenmesi için o kadar faydalılarmış ki. Arılar tozlaşma için çok gerekliymiş. Bitkilerin her biri ayrı bir şifa kaynağıymış.
2: Bu güzel bilgileri öğrenip bana da öğrettiğin için teşekkür ederim kızım. Bak evlat, sökülmüş bir pantolonu tamir ederken gizli dikiş atmak çok önemlidir. Onun en kolay yoluysa şu şekilde olur. Dikkatlice izle.
1: Tamam usta.
0: Efendim, gördüğünüz üzere öğrenmenin ne yaşı var ne de sonu.
2: Öğrenci öğretmenden.
1: Kızı annesinden. Çırağı ustasından.
2: Kısacası herkes birbirinden bir şeyler öğrenebilir.
0: Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek için yola koyulan kişiye Allah cennet yolunu kolaylaştırır buyurmuş ve ilim Çin'de de olsa gidip alınız diye öğütlemiştir.
2: Hayrı öğrenelim, hayrı öğretelim.
1: Hay Allah, niye olmuyor bu? Kumandanın pili azalmıştır Sefa. Biraz daha dene. Tamam abla. Unutmayalım da babama söyleyelim. Yarın değiştirsin pilleri. Yarın ben değiştiririm inşallah. Babam nasıl değiştireceğini öğretmişti bana. Ya, sen de bana öğretir misin abla? Elbette. Tüh, keşke şu anı sahnede canlandırsaydık. Oyunun bir parçası gibi oldu.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dost.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Alsın alsın, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Ha. Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Ha? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğun susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Hı? Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Ha. Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım.
2: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
2: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep, televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
1: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin, sonra değiştirelim.

0: haftaya boynum havada burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
1: Ben de istemiyorum.
0: Ben de.
2: Allah Allah. Durun hemen pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
0: Nasıl?
2: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
1: Dayı.
2: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
0: Yeni icat mı?
2: Evet. Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim. Ha?
1: Çok orijinal bir isim olmuş.
2: Tabii.
3: Dayıcığım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
2: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
0: Yoo, işe yarıyor.
2: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
1: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
2: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
3: Dayıcığım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
2: Yay dedim.
3: Ben uyardım.
2: Mandal.
1: Mandal mı?
2: Evet, mandal.
1: Yandık.
2: El.
0: Aa, ben elimi vermem.
2: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
0: He. Oh, çok şükür.
2: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
3: Bakalım çalışacak mı?
2: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
1: Ay, kaçın, canınızı kurtarın.
2: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
1: Dayı.

0: merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: ihanet çocukta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Zemzem, simidi yakala. İşte bu. Aferin benim kuşuma. Baba, yiyeceğimiz bitmiş.
1: Tüm simitleri havada yakalayıp yutarsanız biter tabii.
0: Aa, o kadar simidi yedin mi Zemzem?
1: Zavallı Zemzem, yemek onu çok yormuş. İşte Hama şehrine geldik. Burada alışveriş yapıp yolumuza devam edelim.
0: Baba, suyun üzerinde dev gibi değirmenler var.
1: O değirmenler tarihi eser oğlum. Yüzyıllardır aynı yerde dönüp duruyor.
0: Değirmenlerin yanına gidelim mi baba? Lütfen.
1: Sanırım yol arkadaşlarımı kıramayacağım. Sıkı tutunun. Değirmenlere gidiyoruz.
0: Yaşa baba.
2: Arabam gidiyor. Yemek arabam. Yardım edin ne olur.
1: Ha? Koş oğlum, yakalayalım arabayı.
0: Amca, bu araba jet gibi gidiyor.
3: Ben tasarladım. Olacak o kadar.
0: Keşke durması için de bir şeyler düşünseydin. Zemzem, araba duvara çarpacak. Dikkat et.
2: Hayır!
0: Oh baba, iyi ki yetiştin.
1: Ucuz atlattık elhamdülillah.
3: Hızır gibi geldin hemşerim. Var olasın.
1: Eyvallah.
0: Kahraman babam benim.
3: Burası Asi Nehri. Su üzerinde gördüğünüz değirmenler çok eski zamanlardan günümüze ulaşmıştır. Gördüğünüz değirmen, değirmenlerin en büyüğüdür.
0: Haşim amca, büyük olan değirmen dönmüyor mu?
3: Ha? Dönmüyor mu? Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi?
0: Sorun ne Haşim amca?
3: Ben fırıncıyım. Bu değirmen sayesinde unu ütüp ekmek yapıyordum.
1: İşin aksadı desene.
3: Maalesef. Akşama misafirlerim de gelecek. Onlar için 100 ekmek yapmam lazım.
0: 100 mü? Çok fazlaymış.
1: Değirmene gidip bir bakmak lazım. Belki tamir edebiliriz.
0: Peki ya edemezsek?
1: Doğru. Bence her ihtimale karşı başka fırınlardan un bulmaya çalışalım.
2: Müthiş bir fikir.
0: Ben Haşim amcayla un aramaya gidebilirim.
1: Harika. O halde herkes görevinin başına. Marş marş. Vidalar yerinde. Çarklar sağlam görünüyor. Değirmenin dönmesine engel olan bir şey mi var acaba? İyi düşündün Zemzem. Kuş bakışı incelemek faydalı olabilir. Ne gördün Zemzem? Araya tahta parçası sıkışmış. Aferin Zemzem. Kuş bakışı çözdün bu işi. Yakınlardan bir kedi sesi geliyor sanki. Ağaçta yavru bir kedi var. Çok korkmuş baksana. Değirmeni tamir etmeden önce kediyi kurtarmalıyız. Gel canım, gel güzelim. İndireyim seni aşağı. Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Korkma lütfen, biz dostuz. Bu böyle olmayacak. Ağaca tırmanıp onu kurtarmalıyız. Az kaldı. Kurtaracağım seni kedicik. O da nesi? Hay Allah. Ayakkabıma bir ulaşabilsem. Eyvah! Dal kırılacak galiba. Elma gibi kala kaldık ağacın dalında Zemzem.
0: Baba, biz un işini hallettik.
1: Çok güzel bir haber oğlum.
0: Peki sen ağaçta ne yapıyorsun?
1: Beni kurtaracak birini bekliyorum.
3: Geldik, geldik Abdullah Usta.
0: Haşim amca, ben de yavru kedi için ekmek yapabilir miyim?
3: Elbette yapabilirsin. Küçük olan hamur bezesini kullanabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Haşim amca, galiba hamur beni çok sevdi. Bırakmak istemiyor.
3: Ona biraz un serpmelisin. O zaman ayrılır senden.
0: Zemzem, bana biraz un getirir misin?

0: Zemzem, pamuk gibi oldun. Sayende hamurla ayrıldık. Teşekkürler Zemzem.
1: Yavru kedinin ekmeği birazdan pişer.
0: Bunu yavru kediye götürür müsün canım kuşum?

0: Hac yolcularının ekmeklerini hazır ettik çok şükür.
1: Bu ekmekler hacılar için miydi?
0: Evet. Benim ailem yüzyıllardır hacca giden yolculara yemek ikramı yapar. Buradan geçen her hacı adayına sofra açmak bizim aile geleneğimizdir.
2: Ne kadar güzel bir gelenek.
0: Hacılara ikram etmek Peygamber Efendimizin ve dedelerinin de önemsediği bir davranıştı.
1: Ya, bu eski bir gelenek o zaman.
0: Aha.
1: Biz de hacı yolcusuyuz Haşim amca. Sofraya davetli miyiz?
0: Aa, ne kadar güzel bir rastlantı bu.
2: Biz artık ev sahibi olduk Muratcığım.
0: Çok doğru. Hiç kendi ikramını hazırlayan misafir mi olur?
1: İyi ki hacca giderken buraya uğramışız baba. Bu güzel ekmekleri yiyebildiğim için çok mutluyum. Yavru kediyi bu sefer ikna etmelisin Zemzem. Kuşların en yeteneklisi. Bravo Zemzem.
2: Hadi ama kedicik, bu tatlı kuşa

0: güvenmelisin. Hadi gel bana tatlı kedi.
1: İşte oldu. Mükemmel bir kurtarış. Şunlara baksana baba. Ne kadar da mutlu görünüyorlar.
0: Az kaldı. Çıktı çıkacak. Çıktı. Tahta çıktı.
2: Eline sağlık. Değirmen çalışmadan aşağı insen iyi olur.
0: Tamam, geliyorum. Dönüyor. Dönüyor. Dönüyor.
2: Değirmenin gürültüsü dikkatini dağıtabilir demeyi unutmuşum.
1: Baba, iyi misin?
0: Balıklarla birdir bir oynuyoruz. Katılmak isteyen var mı?
1: Ben istemem. Sağ ol. Bizim işimiz bitti Haşim amca.
2: Ellerinize sağlık. Hac yolcuları da gelmek üzeredir. Her şey için teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Severek yaptık.
2: Karnınız acıktı mı?
1: Hayır. O kadar çok hurma ve ekmek yedik ki. Bir lokma daha yiyecek yerimiz kalmadı.
2: Afiyet şifa olsun.
1: Hı? Yavru kedinin sesi mi geliyor?
0: Evet o. Zemzem'le oyun oynamaya gelmiş.
2: Anlaşılan minik kedi Zemzem'den ayrılmak istemiyor.
1: Bugün hamur da benden ayrılmak istemiyordu ama elime un dökerek ayrıldık.
0: Ne yapalım yani? Zemzem'e de mi un dökelim?
1: Deneyebiliriz bence.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gogola.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne? Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabi ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah! Bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım! Çogu! Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya! Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım, yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle, değil mi çocuk?

Çocuklar, muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Şimdi oldu. 15 santim.
1: Ne yapıyorsun evlat?
0: Cemre benim bir adımıma ancak iki adımda yetişebiliyor. Taşların mesafesini Cemre'nin adımlarına göre ayarlamaya çalışıyorum dede.
1: Sen çok ince bir abisin Çelebi.
0: Aslında taşların arasını uygun mesafede yaparsak Cemre de toprağa basmadan, çamurlanmadan çiçekleri sulayabilir diye düşündüm.
1: İlahi çocuk, sulama görevini devredeceğin günlere hazırlık yapıyorsun ha?
0: Evet, öyle de denebilir.
1: Pekala, hadi döşeyelim. Bismillah.
0: Bismillah.
2: Her zaman oyun oynayamayız ki yavrucuğum. Bak, dedenle abimin bize ihtiyacı var. Deponun kapısı açık kalmış. Hı? Hı? Hayır yavrucuğum, depoya izinsiz giremeyiz. Ne dedin? Ne? Abimle dedem çok mu şeşkul? Onları rahatsız mı etmeyelim? Ne kadar çok haklısın. Karanlıkta burası ne kadar korkunçlu. Orada bir oyuncak bebek mi var yavrucuğum? Hem de tül elbise giymiş bir oyuncak bebek. Her taraf toz içinde. O bebeği oradan kurtarmalıyız. Ama oraya nasıl çıkacağım? Dedemden yardım mı istesek? Ama dedem yaşlı ve de beli ağrıyor ve de dizleri ve de kolları. Aslında abim oraya tırmanmanın mühendis bir yolunu bulabilir. Daha çok işleri var. Kendi başımızın çaresine bakmalıyız yavrucuğum.

嗯，那嗯，嗯。

0: Yaşasın! Başardım! Gel bakalım yavrucuğum. Ya senin ne güzel tülden bir elbisen var. Ama biraz yapışkanlı. Olsun, annem yıkar tertemiz olur elbisen. Bak yavrucuk, bu benim yavrucum. Hadi tanıştığınıza memnun olun.
1: Cemre.
0: Abi bak bu yeni yavrucuk. Hem de tülden bir elbisesi var.
1: Tülden bir elbise mi?
2: O bebeği nereden aldın? Ta köşedeki dolabın üstündeydi o. Vay cimcime, sen dolabın üstüne tırmanmak için düzenek mi kurdun?
0: Evet dede.
1: Ya sen ne kadar mühendis bir kardeşsin Cemre.
0: Bu yavrucuğu kurtarmam gerekiyordu abi.
1: Sen elbise derken şu bebeğin üstündeki tül gibi görünen ama aslında...
0: Evet tül ama yapışkanlı bir tül.
1: O tül değil Cemre, örümcek ağ. O yüzden öyle yapışkan.
0: Örümcek mi ağ?
2: Evet cimcime. O bebek yıllardır o sandıkta. Üzeri tozla kaplanmış.
0: Aa, örümcekler bu bebek için elbise mi yapmış? Ya ne tatlı.
1: Sen korkmadın mı örümcekten?
0: Hayır.
1: Rahatsız olmadın yani.
0: Neden rahatsız olayım abi? Örümcek çok mübarek bir hayvanmış. Annem anlatmıştı. Peygamberimiz için örümcekler ağ kurup onu kötü adamlardan korumuş.
2: Sen çok yaşa abi. Güzel yaşa.
1: Ne güzel söyledin canımın içi. Haklısın. Örümceklerden korkmamıza gerek yok.
2: Ama bu kadar kire toza da gerek yok. Depoyu bir ilaçlamalı.
0: Hayır yavrucuk. Bu elbise değilmiş. Örümcek ağmış. Merak etme. Annem seni yıkar tertemiz olursun. Anne! Seni yavrucukla tanıştıracağım. Lütfen tanıştığına memnun ol. Yavrucuk çok iyi ama yine de memnun ol. Lütfen.
2: İlahi cimcime. Depoyu güzelce bir ilaçlamalı.
1: Nalbur'da böcek ilacı vardı dede. Ama canlılara zarar vermez miyiz?
2: İlaç dediysem lafın gelişi evlat. Bazı otlar böcekleri uzaklaştırır. Onları kastettim. Güzel bir karışım yapar anacığın, yarın köşeye bucağı yayarız.
1: Doğru ya, öyle yaparız. Dede, eskiden o camileri düşünsek mesela. Koca koca avizeler. Uf, onlardaki örümcek ağlarını temizlemek için bir ordu lazım.
2: İlahi çocuk, sence ecdat buna bir çözüm bulmamış mıdır?
1: Mimar Sinan, yine ne yaptı?
2: Sinan değil ama öğrencisi, Sedefkar Mehmet Ağa. Bu meseleye ilginç bir çözüm bulmuş.
1: Nerede?
2: Sultanahmet Camii'nde.
1: Rota belirlendi.

0: Ya çok seviyorum burayı. 100 defa görsem bıkmam.
1: Hakkım var evlat. İnsan buradan sıkılmaz, sıkılamaz. Misal ben. Belki de yüzlerce defa gezmişimdir bu semti. Ama her defasında heyecanlanırım.
0: Vay canına. 6 minare. Ayasofya'da 4 minare var. İlk defa 6 minareli bir cami görüyorum dede.
1: Birden fazla minareye yalnızca padişahların yaptırdığı camilerde rastlanır. 6 minare de pek nadirdir. Zaten Sultanahmet 6 minaresi olan ilk cami.
0: Cami de büyük ama ve de çok güzel.
1: Öyle ama Sultanahmet ne yapmış?
0: Ne yapmış?
1: Sultanahmet Camii'nin minarelerinin Harem-i Şerif'teki minarelerle eşit sayıda olduğunu öğrenince Kabe'ye 7. minarenin yapılmasını emretmiş.
0: Ya ne kadar zarif bir sultanmış.
1: Öyle.
0: Şu yapılar da camiye ait değil mi dede?
1: Dikkatin fevkalade evlat.
0: O zaman burası da bir külliye.
1: Hem de en büyük külliyelerden biri. Şurası eskiden medreseydi. Hem

0: Hemen yanında da sultanın türbesi ve muvakkitane bulunuyor. Şurada da Sibyan Mektebi var. Arka tarafta çarşısı. Onun yanında da hamamı var.
1: Vay! Başka yapılarda var mı?
0: Aslında diğer tarafta da Darüşşifa, yemekhane, mutfak, kiler, fırın ve birkaç sebil varmış zamanında. Ama ne yazık ki bu yapıların bazıları günümüze ulaşamadı.
1: O zaman elimizde kalan güzelliklerin hakkını verelim dedem.
0: Verelim evlat.
1: Sedefkar Mehmet Ağa, Mimar Sinan'ın öğrencisi olduğuna göre bu külliye 17. yüzyılda yapılmış olmalı.
0: Aynen öyle. Sultanahmet Camii 1609-1617 yılları arasında Padişah 1. Ahmet tarafından yaptırılmıştır.
1: Dede, turistler bu camiye neden Mavi Cami diyorlar?
0: Cevabı birazdan kendin alacaksın evlat.
1: Çiniler! Dede, Çinilerle camiyi maviye boyamışlar.
0: İşte bu yüzden turistler buraya Mavi Cami diyorlar.
1: Ne kadar çok çini var.
0: Cami süslemelerinde 20.000'den fazla çini kullanılmış evlat.
1: 20.000 mi? Vay! Avizeler. Kocaman dede, şuna bak.
0: Muazzam.
1: Dede, ben bu avizelerin temizlenmesi için bir ordu lazım dedim ya. Bu avizeleri ağlarla sarmak için de bir örümcek ordusu lazım.
0: İlahi çocuk.
1: Mimarımız örümcekleri uzak tutmak için nasıl bir çözüm bulmuş?
0: Avizelere deve kuşu yumurtaları yerleştirmişler.
1: Deve kuşu yumurtası mı?
0: Evet. Deve kuşu yumurtaları örümcekleri uzaklaştırıyormuş evlat.
1: Vay, çok ilginçmiş. Dede, sen şimdi bizim depoya deve kuşu yumurtası koysan, hani örümcek gelmesin diye. Cemre ne yapar biliyor musun?
0: Ne yapar?
1: O deve kuşunu yumurtadan çıkarır ve yavrucuğu olarak oyuncak koleksiyonuna ekler.
0: İlahi çocuk.

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim.

kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Oh, oh. Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi, döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: Dandan. Anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağayım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık. Bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude, çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine. Nadir dostum. Nadir?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Afiyet olsun Ayşe. Ne yiyorsun?
1: Takule.
0: Hı? Takule mi? Aşure olmasın?
1: Evet, biliyor musun? Bugün biz annemle mutfakta aşure yaptık. Sonra da...
0: Evet.
1: Komşularımıza dağıttık.
0: Peki bize de aşure ayırdınız mı?
1: Ayırdık. Hem de bir, iki, tam iki tane.
0: Anlaşılan annenle mutfakta zaman geçirmeyi seviyorsun.
1: Hem de çok.
0: Sizin mutfakta neler oluyor diye bir soru sorsam herhalde hiç düşünmeden güzel şeyler oluyor dersin.
1: Evet, çok güzel şeyler oluyor. Bizim mutfakta çeşit çeşit yemekler, salatalar, tatlılar, kurabiye ve pastalar yapılıyor.
0: Ama Sevimir mutfağında çok garip şeyler oluyor.
1: Sevimir mutfağı mı? Bu mutfakta neler oluyor ki?
0: Bakalım neler oluyormuş. Sevim mutfağını her zaman tertemiz bırakırdı. Bir sabah kahvaltıyı hazırlamak için mutfağa girdiğinde çok şaşırdı. Bir süre ne yapacağını bilemedi.
1: Neden?
0: Çünkü çöp kovasının içindeki çöpler etrafa dağılmıştı. Hemen eline bir süpürge alıp yerleri süpürmeye başladı. Bir yandan da bu nasıl olur diye düşünüyordu. Mutfağa çeki düzen verdikten sonra kahvaltıyı hazırladı. Eşi ve çocukları sofraya oturunca da sabah mutfağa girdiğimde çöp kovasının içindekiler etrafa saçılmıştı. Sizce bunu kim yapmış olabilir diye sordu.
1: Sevim Hanım akşam olunca...
0: Evet.
1: Çöpleri dışarıdaki çöp kovasına götürürken yere dökmüş olamaz mı?
0: Ama bu nasıl olur?
1: Şöyle olmuş olabilir. Çöp torbasının altı delinmiştir. Ama Sevim Hanım'ın bundan haberi yoktur. Çöpler o delikten etrafa dağılmıştır. Evet evet, bence böyle olmuştur.
0: Hayır, öyle olmamış.
1: Belki Sevim Hanım'ın eşi ve çocuklarının aklına bir şey gelmiştir.
0: Hayır, onların aklına da bir şey gelmedi. Ama hepsi de komşularının kedisi Tekir'den şüpheleniyordu.
1: Tekir mi?
0: Evet, onu daha önce de birkaç kez mutfağa girerken görmüşlerdi. Özellikle balık pişirdikleri gün Tekir açık pencereden içeri giriyordu. Sevim Hanım bunu yapsa Tekir yapmıştır dedi.
1: Ay çok heyecanlı, sonra ne oldu?
0: Aynı şey ertesi günde oldu. Diğer günlerde de durum pek farklı değildi. Sevim Hanım mutfağa girdiğinde hep aynı manzarayla karşılaşıyordu. Çöpler etrafı dağılmış oluyordu.
1: Sevim Hanım mutfağı her gün temizlediği için çok yorulmuştur. Aslında Tekir'in sahibiyle konuşabilirdi.
0: Zaten Sevim Hanım da Tekir'in sahibiyle konuşmaya karar verdi. Bunun için yan komşusunun evine gidip olanları ona da anlattı ve dedi ki bu işi Tekir'in yaptığını düşünüyorum. Doğrusu kediler çöpleri karıştırmaktan başka ne işe yarar ki? Tekir'in sahibi kedisinin çöp kokusuna karşı alerjisi olduğu için sürekli hapşırdığını, bu yüzden çöp kovalarından uzak durduğunu söyledi. Ayrıca kedilerin çok faydalı hayvanlar olduğunu, fare gibi zararlı kemirgenleri evlerden uzak tuttuğunu da belirtti.
1: Bence de kediler çok faydalı hayvanlar. Ayrıca çok da sevimliler. İşte bak, bu da bizim komşumuzun kedisi. Adı Pamuk. Pamuk.

0: Sevim Hanım daha sonra ne yaptı?
1: Komşusunun söylediklerinden ikna olmamıştı. Eve dönünce sabaha kadar nöbet tutmaya karar verdi. Güneş batıp da herkes odasına çekilince mutfağın bir köşesinde beklemeye başladı.

0: başladı. Gece yarısı olunca da nöbeti eşi devraldı. Bu şekilde sabahladılar. Günün ilk ışıkları mutfağı aydınlatınca Sevim Hanım ve eşini hayrete düşüren bir olay oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken bir karga pencereden içeri girdi. Sonra doğruca çöp kovasına yöneldi. Karga çöp kovasını karıştırırken Sevim Hanım'la eşini fark etti. Paniğe kapıldı. Yine aceleci bir tavırla geldiği yerden dışarı çıktı. Bir daha da asla ortalıkta görünmedi.
1: Demek ki o çöpleri etrafa dağıtan tekirdeğiymiş. O aceleci kargaymış.
0: Evet, Sevim Hanım sonunda rahat bir nefes almıştı ama içi de rahat değildi.
1: Neden?
0: Çünkü emin olmadığı gözleriyle görmediği halde masum bir hayvanı suçlamıştı. Üstelik onun sahibinin sözlerini de dikkate almamıştı.
1: Ama artık çok geç. Sevim Hanım ne yapabilir ki?
0: Hiçbir şey geç değildir Ayşeciğim. Eğer insan bir hata yapmışsa bunu düzeltebilir.
1: Öyle mi? Peki bunu nasıl yapabilir?
0: Tabii ki özür dileyerek. Sevim Hanım da öyle yaptı. Vakit kaybetmeden komşusunun evine gidip ondan özür diledi. O günden sonra da bir karar alırken hiç aceleyle hareket etmedi. Ayrıca tekir içinde bir ziyafet sofrası hazırladı.
1: Bu sofrada neler vardı?
0: Tabii ki tekirin en sevdiği balık çeşitleri vardı. Nereye gidiyorsun?
1: Bahçeye. Komşumuzun kedisi pamukta mamayı çok sever. Ona mama vereceğim.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Evet, evde tadilat var. Günlerdir kafam kazan gibi oldu. Bu gürültüde ödevlerimi yapmam mümkün değil. Şimdi parkta sakin bir yer bulmalı. Allah'ım, bir de bu hayvan çıktı başıma. Ha? Ha? İşte bu.

0: ne oldu? Baksanıza abiye çarpmış galiba. Selamun aleyküm abi.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayırdır? Neydi bu böyle?
2: Frisbee oynamak istedik ama nasıl oynanır beceremedik. Üstteki yeşil evden atalım dedik ama...
3: Sen bize öğretir misin Ali abi?
1: Ha? Olmaz. Frisbee oynayacak vaktim yok.
4: Lütfen.
1: Hayır, gitmem lazım. Hadi eyvallah.

0: Selamın aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Sabahtan beri seni arıyorum. Hani bugün bana yardım edecektin? Hadi gel de şu tornete bir fren sistemi geliştirelim.
1: Olmaz Caner. Bugün çok işim var.
0: Ama söz vermiştin. Bu akşam yan mahalledeki çocuklarla tornet yarışı yapacağız.
1: Başka zaman Caner.
2: Evladım, bir yardım et de şunları bizim eve kadar taşıyalım.
1: Biraz acelem var teyzeciğim. Kusura bakma. Yarın söz.
3: Hayırlı günler Ali'ciğim. Ne güzel bir gün. Gel de sana yıllar yıllar önce böylesi bir günde yaşadığım bir maceradan bahsedeyim.
1: Hayırlı günler Ethem amca. Biraz acelem var da şimdi dinleyemeyeceğim maalesef. Hayırlı sabahlar Arif baba. Bir sakıncası yoksa burada çalışabilir miyim?
4: Hayırlı sabahlar Ali. Hayrola, Ethem amcan ne istedi?
1: Bilmem ki. Biraz dalgınım. Ödevlerimi yapmam gerek de.
4: Geç çalış bakalım. Ofisin seni bekler.
1: Yeter ama artık. Hadi git.

0: İşte, imkansız görünüyordu ama bütün ödevlerimi bitirmeyi başardım. Ha? Hayırdır inşallah.
1: Bugün için sana bir bilmece hazırlamıştım Ali. Şifresini çözmen için bir şiir. Ödevlerini bitirdiysen bir bak.
0: Bitirdim Arif Baba. Hemen bakıyorum. Ödevlerle uğraşmaktan biraz yorgunum aslında. Ama ne olacak ki? 5 dakikada çözerim bilmeceyi. Sonra gider dinlenirim. Ha? Ha? Ben hep yanındaydım ama belki hiç görmedin. Çünkü çıkmadın benim yüksek yeşil evime daha önce. Oysa ben görürdüm seni hep oynadığın vadide. Şimdi evimi bulursan bulacaksın kendine gerekli kelimeyi de. Yeşil evim diyor. Yeşil ev. Bunu daha önce nerede duydum?
2: Aa, üstteki yeşil evden atalım dedik ama.
0: Ha? Tabii ya. Çocuklar söylemişti. Parkın üzerinde yeşil bir ev mi var yani? Görürdüm seni hep oynadığın vadide. Allah Allah. Daha önce hiç dikkatimi çekmemiş. Gidip ne olduğuna bakmak hayırlı olacak.

0: Bir yeşil kulübe de burada. Yeşil bir köpek evi. Belki de şiir bir köpeğin ağzından yazılmıştı. Merhamet. Demek aradığım kelime bu.
1: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de hızlıca çözdün.
0: Peki bugün bu kelimeyi bulmamı neden istedin Arif Baba?
1: Burada bir zamanlar yaşayan hayvanı soğukta bulmuş park bekçisi. Soğukta, yağmurun altında olmasına rağmen daha kötü durumdaki bir köpeği sarmalamaktaymış Merhamet. Adını o yüzden koymuşlar. Merhamet etmek, sana ihtiyacı olanlara şefkat göstermek, acımak demektir Ali.
0: Benim gitmem gerek Arif Baba. Sabah ihmal ettiğim dostlarımla ilgilenmeliyim.

Huh?

0: Tamam tamam. Sen kazandın tamam. Al bakalım. İşte yeni evin. Ben de her gün gelip yemeğini verip seninle oynayacağım. Senin ismine hemen karar vermeyelim. İyice tanıştıktan sonra koyalım. Ne dersin? Hayret, yoruldu.
1: Hadi bakalım biz de gidelim artık. Sen ne durumdasın?
2: Hay Allah.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: kardeşim.
1: Ya o değil de benim aklıma bir şey takıldı.
0: Neymiş o?
1: Arapça neden ters yazılıyor?
0: Ters mi?
1: Evet. Hani sağdan sola yazılıyor ya.
0: Ha, onu soruyorsun. Bilmem.
1: Biz Türkçeyi tersten yazsak ne olurdu acaba?
0: Okuyamazlardı.
1: Bir dakika.
0: Ben bu bakışı hiç sevmiyorum ya.
1: Ne oldu ya?
0: Sen ne zaman böyle baksan altından tuhaf bir fikir çıkıyor.
1: Yo, hiç de tuhaf değil.
0: Bir fikir var yani.
1: Şey, var, evet.
0: Söyle bakalım, neymiş o fikir?
1: Türkçe bir şeyler yazacağız ama yazıyı biraz karıştırıp okunmaz hale getireceğiz.
0: O ne ya?
1: Yani şifreleyeceğiz yazıyı.
0: Al işte, tuhaf olmayan fikre bak. Ben gidiyorum.
1: Eminim şifremi çözemezsin.
0: Tamam be, şifrele bakalım.
1: Hey be, dedim sana tuhaf değil diye.
0: Kabul etmem tuhaf olmadığı anlamına gelmez.
1: Neyse tamam, hemen bir yazı hazırlıyorum. Sabahtan beri deyip duruyorsun da orada yazmıyor Emin.
0: Demek ben bu yazıyı çözemem ha?
1: Ha?
0: Çözdüm. Emin bu yazıyı çözemez. Çünkü bu yazı şifreli. Her kelimenin ilk ve son harfinin yerini değiştirmişsin. Bak aklıma ne geldi.
1: Ne geldi?
0: Biz de bir şifre belirleyelim. Sonra Hakkı Baba'ya, Fatma Abla'ya ve Selim Hoca'ya birer mektup yazalım. Bakalım çözebilecekler mi?
1: Çok iyi ya.
0: Hadi gidip kağıt kalem getirelim.
1: Hadi.
2: Oh, şu çaydaki demliliğe bak be.
3: Sen de her çaya aynısını diyorsun Hakkı Baba.
4: Çay olsun da.
2: Çay dediniz de aklıma geldi. Emin nerede yahu?
3: Çay ve Emin.
4: Ne alaka?
2: Şaka ya.
3: Emin'le Selim medresedeydiler. Ellerine birer kağıt kalem almışlar. Harıl harıl bir şeyler yazıyorlardı.
2: Allah Allah. Ne yazıyorlar acaba?
4: Dersle alakalıdır.
3: Yo, sordum da sürpriz dediler.
2: Sürpriz mi? Kime?
3: Bize.
2: Bize mi?
3: Evet, bize.
2: Hayır olsun diyelim.
0: Hadi bakalım, şu zarflara isimlerini yazalım.
1: O iş bende.
0: Ne kadar zamanda çözecekler acaba?
1: Hiç belli olmaz. Belki de çözemezler. Bu Hakkı Baba'nın.
0: Emin misin?
1: Sensin o. Bu tamam. Diğerini ver.
0: Aman karıştırma.
1: Sen beni dünkü çocuk sandın herhalde.
0: Yok ya. Estağfurullah. Uyarayım dedim sadece. Ayette de demiyor mu? Uyar. Uyarmak fayda verir diye.
1: Allah razı olsun. Sen uyarını yaptın ama merak etme. O iş bende.
0: Peki, öyle olsun bakalım. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar.
0: Hoş bulduk Hakkı Baba.
4: Bize sürpriziniz mi var yoksa?
1: Nereden anladın Fatma abla?
0: Ben anladım Fatma ablanın nereden anladığını.
2: Islık seni ele verdi Selim.
3: Allah Allah. Anlaşılmasın diye yapmıştım halbuki.
0: Neyse, madem herkes biliyor, hemen konuya girelim.
1: Evet, size şifreli birer mektup hazırladık.
3: Şifreli
2: mektup mu?
0: Evet, bakalım çözebilecek misiniz?
3: İlk çözene ne var?
1: Leblebi.
3: Leblebi mi?
0: He? Leblebi mi?
4: Ödülden senin de mi haberin yok Emin?
0: Yoktu inan ki Fatma abla. Ama neden olmasın? Biz gidiyoruz. Herkes tercümesini bir kağıda yazsın.
4: Tamamdır Emin.
3: Heyecanlandım ha.
2: Ben de heyecanlandım. Bakalım ne olacak?
4: Her kelimenin baştan ikinci harfini sondan ikinci harfiyle değiştirmişler. Bakalım ne yazmışlar? İlminle, bilginle bizleri aydınlattın. Daima yanımızda oldun. Allah senden razı olsun. Yaptığın tesbihler yaptığımız zikirlerin vesilesidir. Ne tesbihi ya? Yoksa... Hay Allah!
3: Bak hele sen şu haylazlara ya. Her kelimenin ilk harfini sonraki kelimenin ilk harfiyle değiştirmişler. Akıllı çocuklar. Bakalım ne yazmışlar. Bize kitapları sen sevdirdin. Okumayı senin sayende sevdik. Ne kadar dua etsek azdır. Allah senden razı olsun. Allah dükkanına bereket versin inşallah. Dükkan mı? Ne dükkanı ya? Burası cami. Var bu işte bir karışıklık. Kime yazmış olabilirler? Kitap, okumak, dükkan. Ha! Şimdi anladım. Siz var ya siz.
2: Bayağı da karışık. Ha? İlk harfleri alfabede kendinden sonra gelen harfle. Son harfleri de kendinden önce gelen harfle değiştirmiş bunlar. Bakalım ne yazmışlar. Bize sadece bir hoca değil, abi, arkadaş, yoldaş oldun. Öğrendiğimiz her kelimede hakkın var. Allah senden razı olsun. Arkanda namaz kılmak kadar güzel bir duygu yok. Namazları ben kıldırmıyorum ki. Selim kıldırıyor. Kesin karıştırdılar mektupları.
3: Fatma, al mektubunu, ver mektubumu.
4: İyi de bendeki mektup senin değil ki.
3: Hadi ya, kimin?
4: Hakkı babanın.
3: Benim mektup kimde o zaman?
2: Ben de. Al bakalım.
3: Karma karışık olmuş ortalık.
2: Bak sen şu bizim çocuklara. Hem şifreleri çözmeye uğraştık, hem de mektupların sahiplerini bulmaya.
4: Herkes birbirinin mektubunu okuduğuna göre şimdi de kendi mektuplarımızı okuyalım bari.
3: Doğru.
2: Hadi bakalım. Gelsin birer demli çay.
3: Zehra! Çaylar üç oldu.
4: Kaçtı ki?
3: Sıfır.

0: Ne duygusal çocuklar şu Emin'le Harun.
1: Sorma ya. Utanmasam ağlayacağım şimdi.
2: Ben ağladım bile.
0: Ne yapalım biliyor musun Hakkı Baba?
2: Ne yapalım?
0: Diyorum ki biz de onlara duygularımızı içeren bir mektup hazırlayalım. Bir de şifre koyalım onların yaptığı gibi.
1: Evet ya. Madem onlar böyle güzel sözlerle bizim gönlümüzü aldı, biz de onların gönlünü alalım.
2: Bence ne yapalım biliyor musunuz çocuklar?
0: Ne yapalım Hakkı Baba?
2: Biz de onlara gönül alıcı bir mektup yazalım.
1: Şifre de koyalım mı?
2: Koyalım.

0: O zaman başlayalım hadi.
1: Çok iyi ya.
2: Okudular mı acaba? Bilmem.
3: Okuduk, okuduk.
2: Aa, Hakkı Baba.
3: Gerçi biraz zor oldu ama.
2: Dedim ben şifreler zor diye.
0: Zor mu? Benim mektubu Hakkı Baba'ya, onunkini Fatma'ya, Fatma'nınkini bana vermişsiniz.
2: Of Harun ya, hani emindin?
4: O sensin dedim ya, ben Harun'um.
0: Neyse, alın bakalım size bir mektup. Fatma ablanızın da selamı var. Bakalım şifreyi çözebilecek misiniz?
2: Aa, süper! Allah razı olsun.
3: Sizden de. Hadi bize müsaade.
4: Şifre işi tamam. Hadi oku da dinleyelim.
1: Tamam. Emin ve Harun, sizler çok akıllı, bir o kadar da yüreği güzel çocuklarsınız. Bizler için söylediğiniz güzel sözler için Allah razı olsun. Birbirine güzel sözler söyleyen her iki cihanda da sevilir. Biz sizi çok seviyoruz. Umarız Allah da çok sever. Gözlerinizden öpüyoruz. Hakkı, Selim ve Fatma. İşte şifre bu Harun. Sevgi.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, üç tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Ya onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halloldu.
2: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: bebek geliyor.
1: Oh, bugün çok yoruldum. Annemden bana masaj yapmasını isteyeceğim. Yumuşacık yüzgeçleriyle masaj yapar bana. Anne!
2: Ha?
1: Bunlar? Bunlar da ne? Tam da zamanında çaldı zil. Şunlara bakın. Bir sürü hediye almışlar bana. Girin, girin, girin. Girin.
3: Dostum, biz geldik.
1: Bugün sürprizler üst üste geliyor. İçeri girin. Annem ve babam bana bir sürü hediye almış.
4: Bir sürü paket.
5: İçinde oyuncaklar olmalı.
1: Bunun içinde de geçen gün beğendiğim tenis seti var bence.
5: Meraktan şişeceğim. Oy, şiştim işte.
1: Tamam tamam, kimse şişmesin. Hediyeleri açıyoruz.
0: Hey!
1: Bu minicik şey de ne?
4: Şapka olabilir mi?
5: Sanmam. Bu kuzenim Paf'ta da var.
1: O zaman Paf bunun ne olduğunu bilebilir. Ona mı sorsak?
5: Ona sorsak da bize cevap veremez. Verse de biz anlayamayız.
3: Neden ki? Konuşamıyor mu?
5: Yani o konuştuğunu sanıyor. Agudu bugudu.
4: O bir bebek balık. Ve bu şey de bir bebek sıvını.
1: Allah Allah. Bu nasıl karıştı ki buraya? Neyse, bir yanlışlık oldu bence.
3: Her neyse, diğer kutulara bakalım. Burada minik bir şey var. Bu bir emzik.
1: Bu nasıl olur? Bu emzik bebek balıklar için.
5: Ve süt içmek için biberon.
4: Bunun tek bir anlamı olmalı.
1: Hayır, olamaz. Puf.
3: Vuhuu.
4: Sen de bize katılsana güçlü.
3: Güçlü, neyin var dostum?
1: Dünkü hediyelerin kime ait olduğunu öğrendim.
3: Kim içinmiş?
1: Ben oyuncaklarımın dişlenmesine hazır değilim.
0: Kardeş geliyor.
1: Evet, olamaz, olamaz. Annem ve babam minicik, tatlı mı tatlı bir kardeşin olacak dedi.
4: Ay, bu çok tatlı. Düşünsenize, minicik yavrucuk bir köpek balığı.
1: Bıraksana kardeşim. Bırak, bırak.
3: Hey, güçlü.
1: Sadece hayalmiş. Evde bebek bir balık istemiyorum.
5: Aslında bebekler çok şirin oluyor. Bir kere kuzenim Paf bize gelmişti. Sonra odama bir girdim ki ne olmuş? Tüm oyuncaklarımı ısırmıştı. Üstelik hepsini ağzına sokmuş. Hepsi ıslaktı.
3: Çünkü o bir bebek.
6: Hayırlı olsun güçlü. Bu ne güzel bir haber. Kardeşin olacakmış. Ve Puf'u kuzeni onun oyuncaklarını isteyerek ısırmadı. Sadece dişleri kaşınıyordu.
1: Ama öğretmenim, bir görseydiniz annem ve babam onun için bir sürü hediye almışlar.
6: Neler almışlardı?
1: Biberon, zıbın, emzik.
6: Bebeğin ihtiyaçlarını almışlar. Tıpkı senin ihtiyaçların gibi. Kalem, defter.

0: veya oyuncak.
1: Bak, böyle böyle yüzgecini yere vuracaksın. Sonra hop uçuyoruz. Hay! Öğrendim galiba. Teşekkürler kardeşim.
2: Güçlü. Belki de kardeş sahibi olmak düşündüğünden çok daha eğlenceli ve iyidir.
1: Aa, dikkat et! Taş!
3: İyi misin kardeşim?
4: Ay, kardeş olmak gerçekten çok özel.
5: Galiba haklısınız öğretmenim. Düşünsenize, kardeşim olduğunda ona bisiklet sürmeyi öğretebilirim.
1: Senden öğreneceği çok şey var dostum. Sen iyi bir abi olacaksın.
0: Hatta kardeşin için belki biz de bir hediye hazırlayabiliriz.
5: Bu çok güzel olur öğretmenim. Ama ne?
4: Ninni.
2: Bebekler ninniyle uyur.
0: Ona bir ninni yazalım. Hadi başlayalım.

0: Zıplar zıplar. Top.
1: Hayır hayır. Canlı bir varlık.
0: Ay ıslanacağım şimdi. O zaman çekirge çekirge.
1: Hayır hayır. Havuç sever.
2: Balon patlıyor.
0: Buldum. Havuç yiyorsa, zıplıyorsa tavşan, tavşan.
3: Bildi.
4: Güzel tarif et bana güçlü. Ha?
5: O iş bende dostum. Sıcak.
4: Buldum. Çay.
5: Hayır. Sarı renkli parlak.
4: Sarı renkli parlak. Bir de ninemin küpeleri.
5: Hayır hayır. Isıtır yuvarlak.
2: Süre doldu.
4: Olamaz. Islandım.
5: Güneş güneş bilemedin ki.
2: Islanmayı dert etme kapır. Zaten suyun içindeyiz.
4: Yengeç yine çok haklısın.
3: Oo incilerim. Epey geç olmuş. Hadi herkes çadırlarına.
0: Yo yo yo, bir oyun daha oynayabilir miyiz lütfen?
3: Puf, bu geceki 5. oyunumuz.
0: Lütfen öğretmenim, lütfen. Yakalamaca, ha? Ne dersiniz arkadaşlar?
2: Benim çok uykum geldi yavru balıklar. Size iyi geceler.
6: Biz de uyusak iyi olur Puf. Yarın oynarız bence.
1: Ben uyudum bile. Öğretmenim, ben Puf'la bir kez yakalamaca oynamak istiyorum.
3: Tamam, sadece bir kez. Hadi başlayın.
0: Yaşasın! O zaman şimdi seni yakalayacağım. Yakaladım.
1: Yakaladım. Puf, ben de uyumalıyım.
3: Sen de çok yoruldun Puf. Hadi artık çadırına geç ve dinlen, olur mu incim?
0: Ama ben tek başıma uyumam ki. Yengecin çadırında uyurum belki. Oy, sanki gök gürlüyor. Ah tamam, şimdi sustu. Burada da uyuyamam. Burası rahat değil. En iyisi güçlünün çadırı. Oy, güçlü çok hareketli uyuyor. Kafama kuyruk çarptı. Burada da uyuyamam. Dostum Kıpır.
4: Yani evet, dünyayı kurtaran balık benim.
0: Bana mı dedin dostum?
4: Elbette, ben kahramanım.
0: Uyurken bile konuşuyorum.

0: konuşuyor. Burada da uyuyamam. Tekne uyuyamam.
1: İncim, neden hala çadırına geçmedin?
0: Öğretmenim, aslında ben tek başıma uyuyamıyorum.
1: Yatağın mı rahat değil?
0: Bilmiyorum. Denemedim ki. Kıpırla uyumayı denedim. Sürekli konuşuyor. Güçlü kuyruğunu hareket ettiriyor. Ama yine de herkes tek başına çok rahat uyuyabiliyor.
1: Demek ki herkesin bir uyuma şekli var. Ben sana eşlik edebilirim. Sen uyuyana kadar sana bir hikaye anlatayım.
0: Çok teşekkür ederim öğretmenim.
1: Söyle bakalım, en rahat yatak hangisiydi?
0: En rahat yatak burası öğretmenim. Ama siz yanımda kalın. Çünkü ben tek uyuyamam. Hem burası çok karanlık.
1: Artık karanlık değil. Gece lambanı yaktım.
0: Evet, artık değil.
1: Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Ben de sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar bulutların en üstünde bir saray varmış.
0: Bulutların en üstünde bir saray. Yatağım sanki bulutların üzerinde.
2: Hala uyuyor mu?
0: Hey, sabah olmuş. Tek başıma uyumuşum. Başardım. Başardım.
3: Neyi başardın Puf?
0: Tek başıma uyumayı.
1: Aferin Puf.
2: Neler olduğunu hala anlamadım.
0: Bunu size bir şarkıyla anlatayım.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: ya Bera?
1: Eskileri aldık, yenileri yaptık. Kuşların cik cik diye neşeyle öttüğü, arıların vızıldadığı, çocukların cıvıltılarının yükseldiği güzel bir gündü. Evin içinde yakalamaca oynayarak koşturan Ayla ve Bera, annelerini görünce şaşırmıştı. Annelerinin etrafında giysiler, örtüler, kutular, bir sürü eşya vardı. Anne, eskiyen, kullanılmayan kıyafetleri ve eşyaları çıkarmış ayıklıyordu. Annelerinin bu kadar eşya içinde uğraşını gören Ayla ve Bera meraklanmıştı.
2: Anneciğim, neden çıkardın bu kıyafetleri, bu eşyaları?
1: Diye sordu Ayla. Anne çocuklarına yaptığı işi güzelce anlattı. Eskiyen ve artık kullanılmayan kıyafetleri ayrı bir kutuya koyuyordu. Bera'nın gözü bir tişörte takılmıştı.
3: Aa, bu benim tişörtüm. Eskiden onu çok giyiyordum. Onu da mı ayırıyorsun anne?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tişörtü eline aldı ve Bera'ya doğru tuttu. Tişört Bera için bayağı küçük görünüyordu. Artık onu giyemezdi. Peki ne olacaktı bu küçük tişörte? Tişört hala yeni ve güzeldi. Bu yüzden annesi bu tişörtü başka çocuklara verecekti. Daha küçük çocuklar onu hala giyebilirdi. Bera buna çok sevindi. Tişörtünü giyen çocuk onu çok sevecekti. Aynı Bera gibi. Ayla ile Bera annelerini dikkatlice izlediler. Küçülen pantolonlar, etekler, ayakkabılar, eskiyen yastık kılıfları. Ne kadar çok eski eşya vardı. Bera iyice meraklanmıştı. Bunların hepsini başka küçük çocuklara mı vereceklerdi? Elbette hepsini vermeyeceklerdi. Annesi hemen anlattı. Ayla ve Bera için küçülen temiz giysileri başka çocuklara vereceklerdi. Ama eskiyen eşyaları yeni eşyalara dönüştürecekti. Mesela bazı yıpranmış tişörtler mutfak bezine, bazı pantolonlar pazar çantasına dönüştürülecekti. Hiçbir şeye dönüşemeyenler de evlerinin önündeki geri dönüşüm kutularına bırakılacaktı. Ayla, dönüştürülmek için ayrılan eski giysilere dikkatlice baktı.
2: Anneciğim, bu eteğin rengi çok güzelmiş. Bundan çok güzel bebek giysileri olur. Bunu alabilir miyim?
1: Diye merakla sordu Ayla. Annesi bu fikri çok sevmişti. Eski giysinin bu şekilde değerlendirilmesi çok iyi olacaktı. Hemen eteği kızına verdi. Bera da bu eteğin kumaşından bir parça istiyordu.
3: Abla, bana da bu eteğin kumaşından bir parça verebilir misin? Arabalarıma garaj yapacağım da.
1: Diye merakla sordu Bera. Ayla neşeyle kabul etti. Kumaşın yarısını ona verecekti. Çocuklar yapacakları işin heyecanıyla hızla odalarına koştular. Ayla önce eteği bir tarafından kesip büyük bir kumaş haline getirdi. Şimdi kardeşine de vermek için iki eşit parça yaparak bölmek istiyordu. Bunun için kumaşı ölçmeleri gerekiyordu. Hemen cetvelle ölçmeye çalıştılar. Ama ellerindeki cetvel kumaşı ölçmek için yeterince büyük değildi. Başka bir alete ihtiyaçları vardı. Ama neye? Aslında Ayla bu aletin ismini biliyordu. İhtiyaçları olan şey bir mezuraydı. İşte bir mezura. Ayla hemen mezurayla kumaşı iyice ölçtü. Sonra onu dikkatlice iki eşit parçaya böldü. Artık Bera'nın da kumaşı vardı. İki küçük kardeş eski kumaştan yeni eşyalar yapmak için çalışmaya başladılar.

önce üzerlerinde düşündüler. Birbirlerinden fikirler aldılar. Sonra kestiler, biçtiler ve diktiler. Ayla ve Bera epey uğraşmış, çok emek vermişti. Sonunda ikisi de eski kumaşı bambaşka yeni eşyalara dönüştürmüştü. Ayla oyuncak bebeğine pijama takımı dikmişti. Tabii dikiş kısmında annesinden yardım almıştı. Bera oyuncak arabaları için üstü kapalı bir garaj yapmıştı. Böylece arabalarını yağmurdan, rüzgardan ve güneşten koruyabilecekti. Tüm oyuncak arabalarını bu garajın altına sırayla dizdi. Ayla ve Bera oyuncaklarıyla oynarken bazılarının kırık ve çok eski olduklarını fark ettiler. Hatta hangi oyuncağa ait olduğu belli olmayan oyuncak parçaları bile vardı. Bir araba kapısı, sahipsiz tekerlekler, kırık bir bebek. Peki ya bu oyuncaklar ne olacaktı? Kullanması için başka çocuklara da verilemezdi. Çünkü çok eski ve kırık parçalardı. Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden eski oyuncaklardan yeni oyuncaklar yapmıyorlardı? Mesela oyuncak kapıyı eski oyun kutusuna yapıştırıp bir ev yapabilirlerdi. Ya da bambaşka şeyler. Eski eşyaları değerlendirmek, yeni oyuncaklar yapmak için harika bir fırsattı. Bera çok heyecanlandı. Arabaların kopan tekerlekleri, eski kutuların kapakları, tükenmiş kalemler, oyuncak parçaları. Bunlardan bir uzay mekiği yapabilirlerdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Önce parçaları bir araya getirip nasıl göründüğüne baktılar. Biraz düzeltilmeye ihtiyacı vardı. Ayla, mekiğin güzel görünmesi için bunları birbirlerine yapıştırmaları gerekiyordu. Bir yapıştırıcı ihtiyacı vardı. İşte bir yapıştırıcı. Parçaları özenle birbirlerine yapıştırdılar. Sonra kurumasını beklediler. İşte uzay mekikleri hazırdı. Çok güzel bir oyuncak olmuştu. Ayla ve Bera mekiğin üzerine küçük bir oyuncak bebek koyup onu Ay'a gönderdiler. Ay'dan sonra Mars'a gidip küçücük görünen dünyayı izlediler. Hayal dünyalarında diyardan diyara, oyundan oyuna koşup durdular. Zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamadılar. Sonunda akşam yemeği zamanı gelmişti. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkayıp hemen sofraya koştular. Mercimek çorbası, taze fasulye ve pilav, Ayla ve Bera'nın en sevdiği yemeklerdi. Tüm aile afiyetle akşam yemeğini yedi. Tabaklarındaki tüm yemekleri yiyip karınlarını iyice doyuran Ayla ve Bera, odalarına koşup eski eşyalardan yaptıkları yeni oyuncaklarını aldılar. Anne ve babalarına neşeyle gösterdiler. Ne güzel oyuncaklar yapmıştı Ayla ve Bera böyle. Eski eşyaları çok güzel değerlendirmişlerdi. Anne ve baba çocuklarıyla gurur duydu. En küçük parçanın bile kıymetini bilen akıllı evlatları olduğu için çok mutlulardı. Gece olunca yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlamış, uyku vakti gelmiş çatmıştı. Ayla ve Bera da dişlerini fırçalayarak odalarına geldi. Ne güzel bir gün geçirmişlerdi. Eski eşyaları, eski oyuncakları değerlendirerek yepyeni eşyalar yapmışlardı.

Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Eski eşyaları ayırdık, temizlerini paylaştık. Diğerlerini aldık, yepyeni eşyalar yaptık. Yeni giysiler diktik bebeklere, garajlar yaptık oyuncak arabalara. Uzay mekikleri, robotlar neler neler, hepsi yepyeni ama malzemeleri eski. Bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Lanet çocukta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aman! Sıcağa bak!
1: Be!
0: Tamam keçi, sabırsızlanma. Ama biraz gölgeye gidelim. Güneşte çalışamıyorum.
1: Be!
0: Sen acıktıysan ben de susadım. Bana su getiren var mı? Yok, uzatma keçi. Gölgeye gidelim. Orada vereceğim yemini. Yürüsene keçi!
1: Be!
0: Boşuna ısrar etme. Geleceksin! Ay, gelsene yahu. Gel dedim, gel. Güneşte yemek mi yenir?
2: Hay hak.
0: İyi ki geldin Hacivat. Tut şunun ucunu da gölgeye çekelim.
2: Yahu eşya mı taşıyorsun? O da bir can.
0: Ben de bir canım Hacivat. Piştim güneşte. Gölgeye gel diyorum, gelmiyor.
2: Keçi haklı. Hava tam güneşlenmelik.
0: Neymelik?
2: Güneşlenmelik. Yani güneşlenme havası.
0: Eyvah! Güneşte çok gezmişsin sen Hacivat. Ne söylediğini bilmiyorsun. Gölgeye gel. Dinlen biraz.
2: Yahu böyle mis gibi güneşli hava bulmuşum. Gelir miyim gölgeye?
0: Bir olup beni çileden mi çıkarmaya çalışıyorsunuz?
2: Yo. Aksine seni davet etmeye geldim.
0: Davet mi? Yemek daveti mi? Buz gibi ayran da olacak mı? Buz gibi şerbet de olur. Hatta direkt buzun kendisi olursa daha çok sevinirim.
2: Yok yahu. Neymi? Ormanda güzel bir yer bulup güneşlenelim diyecektim.
0: Neyi?
2: Güneşlenelim.
0: Sen ne dediğini biliyor musun Hacivat?
2: Evet, güneşlenelim dedim.
0: Seni var ya, güneş çarpmış.
2: Neden çarpsın yahu? Güneş sıhhatlidir.
0: Al senin olsun. Hepsi senin olsun. Dünyanın bütün güneş ışıkları senin olsun. Ben yokum. Duydun mu Hacivat? Yokum. Yokum. Ben nasıl ikna oldum anlamadım arkadaş.
2: Köfte ekmekle.
0: Doğru. Ama ayran da var, unutma.
2: Doğru.
0: Hacivat.
2: Buyur gözüm.
0: Gözüm demişken, gözümüz kapalı ya.
2: Doğru.
0: Doğru demişken, bize doğru bir tehlike gelirse ne yapacağız?
2: Gelmez, merak etme.
0: Aman! Oyunun sırası mı keçi? Ödümüzü kopardınız.
2: Demek ki neymiş?
0: Güneşlenmek iyi bir şey değilmiş.
2: Yok yahu, gözümüzü kapatmamalıymışız.
0: Öf!
2: Gençler, akıllı durun. Aklımız çıkacak yoksa.
0: Hacivat, şu halimize bak.
2: Sorma gözüm, aynada bile tanımadım kendimi.
3: Hayrettin Efendi!
2: Sıhhat kazanalım derken kıpkırmızı iki surat kazandık.
0: Senin yüzünden?
3: Hayrettin Efendi, sana söylüyorum.
0: Ne bağırırsın Rukiye abla? Hayrettin kim?
3: Karagöz Efendi sen miydin?
0: Evet, benim.
3: Ben seni marangoz Hayrettin Efendi sandım. Onun da yüzü böyle pembe pembe.
0: Marangozluğum var ama Hayrettin değilim.
3: Çok da benziyorsun Hayrettin Efendi'ye. Hayret.
0: Ama hayret ettin ya.
3: Kusura bakma Karagöz, hakkını helal et.
0: Helal olsun.
3: Hayrettin Efendi'yi de görürsen onu aradığımı söyler misin?
0: Öf, olur. Gördün mü Acıcı Acav? Rukiye abla bile tanımadı beni.
2: Gördüm, gördüm.
0: Bir de pembe suratlı diyor. Gözleri az görüyor galiba. Benim surat bildiğin kıpkırmızı.
2: Sorma Karagöz.
0: Aslında keçi ve beygir bizi uyarmaya çalışmışlar da biz anlamamışız.
2: Ne olacak şimdi?
0: Köfte ekmek yiyip ayran içeceğiz.
2: Aklım fikrin yemede içmede.
0: Ben anlamam arkadaş. İsterim köftemle ayranımı.
2: Bence ayran yapacağımız yoğurdu yüzümüze sürelim. Yanığa iyi gelir.
0: Yok ya. Onu daha önce düşünecektin. Ben ayranımı isterim.
2: Peki suratımız ne olacak?
0: Aslında aklımda bir fikir var.
2: Neymiş o?
0: Madem güneşlenince yandık.
2: Evet.
0: Aylanırsak iyileşiriz.
2: Aylanmak mı?
0: Evet. Aynı yere gece ay ışığında geleceğiz.
2: Yahu olur mu öyle şey?
0: İtiraz etme Hacı Cavcav. Zaten senin yüzünden böyle olduk. Bir de bunu deneyelim.
2: Olmaz yahu, olmaz. Ay ışığı iyileştirmez.

0: İyileştirir.
1: İyileştirmez dedim. Ben gelmiyorum.
0: Geleceksin.
1: Gelmiyorum efendim. Zorla mı?
0: Zorla Hacıvat. Geleceksin.
1: Gelmiyorum Karagöz. Gelmiyorum. Getir de görelim. Hadi.
2: Hayırdır yahu? Bu ne hal?
3: İkiniz de yürüseniz gideceğiniz yere daha hızlı gitmez misiniz?
0: Aylanmaya gidiyoruz.
3: Aylanmaya mı gidiyorsunuz?
0: Öyle.
2: O ne be? Dayılanmak gibi mi?
0: Yo, güneşlenmek gibi. Yani tam öyle de değil aslında. Güneşlenirken yüzünüzü güneşe dönersiniz ya. Bu sefer de aya döneceğiz. Güneşe karşı uzanınca adı güneşlenmek, aya karşı uzanınca...
2: Anladık Karagöz, anladık. Özetle ay ışığında uzanacaksınız.
0: Helal olsun. Leb demeden leblebi anladın.
3: Yo, bildiğin leblebinin bütün tarihçesini anlattın. Hem bu aylanmak da nereden çıktı?
1: Sormayın dostlar, yüzümüz biraz kızarmış ya.
2: Biraz mı kızarmış? Yalnızca biraz mı? Resmen domatese dönmüşsünüz yahu.
1: Güneşlendik, yandık. Aylanıp iyileşeceğiz. Miş.
3: Özet diye buna derim.
2: Öp özet.
3: Takdir ettim.
2: Ama.
3: Olmaz öyle şey.
0: Olmaz mı?
3: Olmaz Karagöz. Güneş vücuda vitamin sağlar. Üstelik kemiklere de faydalıdır.
4: Sübhanallah.
2: Rabbimizin nimetlerine de bakın. Say say bitmiyor.
3: Öyle tuzsuz. Ama gel gelelim ay ışığına.
0: Evet, onun faydaları neler?
2: Onu da izlemesi güzel. Başka faydası var mı bilmiyorum.
0: Hadi oradan. Bilmiyorsunuz siz. Işık yakarsa karanlık iyileştirir. Bu kadar basit ya. Anlamayacak ne var?
1: Of.
2: Bir deneyin bakalım.
3: Olursa bize de haber verin.
0: Yürü Hacıvat. Biraz sonra kararır hava. Hazırlığımızı yapalım. Hacıvat.
1: Efendim.
0: Aylanmanın en güzel tarafı ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Gözümüzü kapatmamıza gerek yok. Zaten karanlık.
1: İyi, kapatma o zaman.
0: Hacıvat.
1: Ne var?
0: Beygir'in evde olduğundan eminsin değil mi?
1: Eminim.
0: İyi. Ben de keçiyi evde bıraktım. Önüne de bir sürü yem bıraktım. Hayatta gelmez.
1: İyi yapmışsın.
0: Hacıvat.
1: Ne var yahu? Bir susmadın.
0: Neden keyifsizsin sen?
1: Sence?
0: Bilmem. Ay ışığı siniri alır. Ruhu dinlendirir diye duydum. Senin sinirin hiç alınmamış.
1: Bak Karagöz, yüzümün iyileşmeyeceğini bile bile sırf senin inadın yüzünden gecenin bir yarısı sıcacık evimden uzakta, ıssız tenha bir ormanda yatıyorum. Ben hayatımda bundan daha saçma bir gün yaşamadım.
0: Evet soruyorum. Neden keyifsizsin?
1: Bak hala.
0: Aman. Ahında vahşi bir hayvan. Gülmesene Hacıvat.
1: Ne gülmesi?
0: Yahu gülmesene.
1: Hayvan mı? Diye soracaktım.
0: Sorma Hacıvat. Her şeyi bildiğini sanıyorsun ya. Sormaya sormaya soru sormayı da unutmuşsun.
1: Şimdi bunu mu tartışacağız Karagöz? Kaçalım.
0: Nereye kaçacağız? En azından buraya ay ışığı vuruyor. Burada kalalım. Hem biraz daha aylanmış oluruz.
1: Taktın aylanmaya.
0: Kaç Hacıvat kaç. Hadi Hacıvat, bana bir hikaye anlat.
1: Aman Karagöz, çocuk musun? Ne hikayesi?
0: Hadi ama, hadi hadi.
1: Peki. Çocuktuk, çoraplarımız eskimişti. Sen annenden para almıştın. Bana getirip, hadi Hacıvat, gidelim de bana çorap alalım demiştin. Çorap almaya giderken şerbetçiyi görmüştük.
0: Emin misin?
1: Evet. Birer bardak buz gibi şerbet içmiştik. Annen kızar diye sen çok korkmuştun. Parayı geri kazanabilmek için bütün gün saman taşımıştık.
0: Emin misin?
1: Evet. Sen de kazandığımız parayla aldığın çorabın bir tekini bana vermiştin.
0: Emin misin?
1: Evet. Ve ben o çorabı hiç giymedim biliyor musun Karagöz? Hala saklıyorum.
0: Emin misin?
1: Evet yahu, evet. Ne diye sorup duruyorsun?
0: Canım, Seninle tanışalı ne kadar oldu ki?
1: Deme yahu. Demek bana ne kadar uzun geldiyse... hem hikaye istememiş miydin? Farz et ki kafamdan bir hikaye uydurdum. Keşke gerçekten de seninle daha uzun zamandır tanışmış olsaydım. İyi geceler benim can yoldaşım. Umarım ömür boyu hiç ayrılmayız. Kim bilir, belki herkes bizim dostluğumuzu anlatır. Benim bilmişliğimi, senin inatçılığını. Her yerde adımız duyulur.
4: Karagöz
1: ve Hacı Vat. Al sana ay ışığı, al sana orman, al sana iyileşememiş pancar gibi iki tane surat. Yaktın beni Karagöz.
0: Canım, ateş fazla şiddetliymiş. Ben ne yapayım? Hem sen de bunu güneşten yandığımızın karşılığı say.
1: Bekle sen, bırakın beni, bırakın.
0: Abanın.
2: Durun yahu.
3: Yine başladılar.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile. Hepinize selam.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
0: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
2: Evet. Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu?
0: Ben hemen hallederim. Alayım. Hı?
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem, daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik, yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
6: Koli mi?
5: Yok, tane.
6: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, bir tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
0: Yaşasın!
7: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
2: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
1: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
8: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
7: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
9: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
9: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
0: Ne? Nasıl olur ama? Nerede çalışacağız peki?
9: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet, adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
1: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
2: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
1: Kolaysa sen zıpla.
6: Evet Aziz, topu takip et.
1: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
1: Evet, topun önünde dur bari.
0: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
1: Sağ taraftan.
0: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
1: Kolaymış.
0: Nihat, çek şutu.
1: Nasıl yakaladım ama?
0: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
5: Fırtına gibiydiler maşallah. Hı
0: hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı.
10: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek. Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
5: Hadi.
0: Hadi.

0: Haritadan mutfakürler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Evet sayın seyirciler. Bir Yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Ha maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
0: Evet sayın seyirciler. Yukarı Yumurcalı atağa geçiyor. Cemil'e pas atıyor. Cemil'den Burak imha. Burak basıyor. Vur. Ve o da ne? Burkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı Yumurcalı için karşı atak şansı. Burak işte pas atıyor. Nihat tekrar Burkan'a attı.
1: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansına boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
1: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans.
6: Bilemedim şimdi.
1: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
0: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
7: Kaleci dahil. Alt kadro hücum. Pasajarı ilerliyorlar.
8: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
5: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
9: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
10: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
11: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
8: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Lanet çocukta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: gider gider izi yok, üstü kara gözü yok.
1: Gölge dur.
2: Hem denizde hem karada, evini taşır sırtında.
1: Kaplumbağa dur.
0: Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
1: Ay dur.
2: Yapraklı mı yapraklı, içinde bir dünya saklı.
1: Kitap dur.
3: Doğru. Vay, hepsini bildin Cemal amca.
1: Tabii ki de. Ben bunların hepsini biliyorum. Benim bilemediğim bilmece daha bu dünyaya gelmemiştir.
0: Sahiden mi?
1: Evet, bilmece yarışmasında hep ben birinci olurdum. Bağ memlekette bilmecenin padişahı derlerdi, padişahı.
3: Vay, bilmecenin padişahı. Çok iyi.
0: Sen de bize bir tane bilmece sorsana Cemal amca.
1: Kafeste yaşar, sarı dur, çık çık diye öter.
0: Kanarya. Bu çok kolaydı ama.
1: Bilemedin ama.
0: Hı? Kanarya değil mi?
3: Ama başka ne olabilir ki? Papağan mı?
1: Hayır uşaklar, değil dur.
3: Ne ola ki bu?
4: Allah Allah. Kuş olması lazım ama.
0: Cevap ne peki?
1: Cevap tabii ki de hamsidir.
2: Hamsi mi?
4: Ama hamsiyle ne ilgisi var bunun?
0: Hamsinin kafeste ne işi var Cemal amca?
1: La kafese onu ben koydum.
4: Ama hamsi sarı olur mu?
1: Ben boyadım.
2: Ama cik cik diye öter demiştin.
1: O da şaşırtmacasıdır da.
0: Ama böyle bilmece mi olur?
1: Bal gibi de olur uşağım. Bilmecenin padişahı olur derse olur.
5: Pekala bilmecenin padişahı. Madem bu kadar iddialısın, benim de sana bir bilmecem var.
1: Hı?
5: Ama bilebilir misin bilmiyorum.
1: Demek öyle. Anlaşılan bayağı zor bir şey bu. Sor bakalım hoca.
5: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
0: Bu da ilginç.
1: Tam beklediğim gibi. Çok şaşırtmalı bir şey bu.
2: Dolap.
5: Değil.
2: Limon.
0: Atma Kazım, ne alakası var?
4: Ne bileyim işte. İçimden öyle demek geçti.
1: İlk defa duydum bu bilmeceyi. Çok ustaca hazırlanmış. Hoca bilmecesi bu belli. Biraz düşünmem lazım.
5: Düşün düşün. Cevabı bulunca bana söylersin. Hadi çocuklar, yavaş yavaş gidelim artık.
1: Küçücük fiçecuk, turşu koydum pembe sandık.
5: Al bakalım kara kaçanım. Doyur karnını.
1: Buldum hoca. Cevap pirasadır.
5: Pırasa mı? Maalesef değil.
1: Ne? Değil mi? Kazan?
5: Hayır.
1: Bohça, sabun, hali, kaşuk, çaruk, entari, sürahi ve bulgur pilavı.
5: Hayır, hayır. Hiçbirisi değil.
1: Ama cevabı bulmalıyım. Mutlaka bulmalıyım.
5: Aramayla bulunmaz. Ama bulanlar arayanlardır.
1: Nerede arayacağımı biliyorum ben hoca.

0: Bu da değil dur. Ula bu kitapta da yoktur. Bu bilmeceyi ancak benim çözmem lazım. Uy! Evreka! Evreka! Buldum uşaklar, buldum! Cevap?
1: He?
0: Zurna!
1: He?
0: Doğru dedim değil mi? Cevap zurnadır.

0: Baba, Cemal amcayı pek iyi görmedim bugün. Hala cevabı düşünüyor.
1: Ha, ciddi misin? Ben vazgeçmiştir diyordum.
0: Hayır, hiçbir şey yapmadan orada öylece düşünüyor. Takıldı kaldı.
2: Cevabı neydi bilmecenin hocam?
1: Cevabı ben de unuttum.
2: İnanmıyorum hocam. Git de adamı teskin et bari. Yazıktır.
1: O da çok böbürleniyordu ama. Neyse, ben bir ziyaretine gideyim sonra.
3: Turşu, fıçı, bu da değil. Kaşuk. Ula saçmalama Cemal.
1: Selamun aleyküm Cemal. İyi misin?
3: Aleyküm selam. Bulamadım cevabı hocam.
1: Boş ver efendi. Altı üstü bir bilmece işte.
3: Kendimi çok üstün gördüm. Ben bilirim dedim.
1: Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ki.
3: Haklısın hoca, haklısın. Pes ediyorum. Hocam peki cevap neydi?
1: Cevap...
4: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Kadri.
4: Cemal abi, ne oldu sana? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa?
3: Gemiler battı Kadri, gemiler battı. Kadri, ne dedin sen?
4: Ne dedim ben?
3: Turşu yükü taşıyan pembe bir gemi. Yani cevap gemi. Hocam cevap gemi dur da gemi dur.
1: Evet doğru. Ben de şimdi hatırladım. Cevap gemiydi. Bilmece bu bildirmece. Hırs yapma sen bu işlere. Sanma her şeyi bilirim ben. Düşersin çaresizliğe.